0: ki?
1: Zor.
2: Çözeceğiz dedi ki Ali.
1: Zor.
0: Tövbe estağfurullah.
1: Siz çalışın, gerisi bizde.
0: Zor zor.
2: Neden yahu neden?
1: Okuldan uçmayan özberler için yapıştırıcı icat edilmedi de ondan. Çok zor.
3: Ali.
1: Ne dedim ki abi?
2: Ali'nin bir konuda haklı çıkça hiç aklıma gelmezdi.
1: Zor derken bir bildiği varmış çocuğun.
4: Bir de o kadar meydan okuduk.
2: Ne? Neden bana öyle bakıyorsunuz?
4: Bu yapıştırma işini sen başlattığın için olabilir mi?
2: Bizden küçük oldukları için yardımcı olmak hepimizin vazifesi gibi geldi o sırada bana.
5: Selamun aleyküm arkadaşlar.
3: Aleyküm selam.
5: Hayırdır, düşünceli görünüyorsunuz. Bir sorun mu var?
2: Sorun denemez. Bir projemiz var desek daha doğru olur.
5: Proje mi? Bayılırım.
1: Zor ama biraz.
2: Salih.
1: Çok zor.
5: Şu zor meseleyi anlatın da çözelim arkadaşlar.
2: Bayram Hoca'nın fikri çok güzel oldu. Çocuklara sonda sürpriz olacak.
1: Çok güzel olacak.
5: Evet. Arkadaşlar şimdi sıra geldi oyunumuzun dizaynına.
1: Ne yaptın Selim? Bitti mi şarkın?
4: Allah'a şükür.
1: Biliyordum. Yapabileceğine emindim.
2: Helal kardeşime.
6: Güzel bir ikindi namazının ardından güzel bir oyun bizleri bekliyor çocuklar. Ezberlerini aklında tutmada zorlanan ve tekrar edip sevap kazanmak isteyen herkes için harika bir alıştırma olacak. Hazır mısınız?
3: Hazırız.
6: Oyuna başlamadan önce Selim'den herkesi şevklendirecek bir şarkı geliyor. Buyur Selim.
4: Çocukların kafasında vardı bir balon. Bilgiler uçunca geriye kalırdı bomboş bir salon. Ezberlerini akılda tutmak sanki maraton. Üzülme Ali, dikkat edersen sen de olursun şampiyon. Yo, yo, yo.
6: Çok güzel olmuş Selim. Eline sağlık. Oyunun adı Tamamla Kazan. İki grupsunuz. Camimizin bahçesinde çeşitli yerlere sakladığım kelimeler var. Bu kelimeler ayetleri oluşturan yapboz parçaları şeklinde hazırlandı. Kelimeleri bulup doğru parçaları bir araya getiren grup kazanır.
2: Taş, kağıt, makas.
6: Cemile.

0: ayet tamamlandı hocam.
1: Evet. De ki o Allah'tır, tektir. Birinci ayet için 10 puan.
0: Allah samettir. İkinci ayet de tamamdır hocam.
1: Çok iyi. Tamamlayan kazanır. 10 puan daha geliyor.
2: Salih, Salih, Mustafa, Mustafa.
0: Olmadı hocam.
1: Olana kadar devam. Hadi bakalım sıradakiler. Üçüncü ayet tamam. Doğurmamış ve doğmamıştır. 10 puan size geliyor.
0: Yaşasın! Oldu!
1: Dördüncü ayette böylelikle tamamlanmış oldu çocuklar. Onun hiçbir dengi yoktur. Bir 10 puan daha.
0: 20-20 berabere. Kim kazandı?
1: Hepiniz kazandınız çocuklar. İhlas suresi bize Rabbimizi tanıtan bir suredir. Onu tanımak bizler için en büyük kazançtır. Yine de bir ödül

0: Dümdüz yok değil. Masaya yaklaşmanızı istiyorum. Son şeklimizi verelim. Çocuklar, Allah birdir ve tektir. Başka hiçbir ilah yoktur. Allah Samet'tir. Yani hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her şey ve hepimiz ona muhtacız. Rabbimiz Allah, insanlar ya da diğer canlılar gibi doğarak hayat sahibi olmamıştır çocuklar. O hep vardı, her zaman da var olacak. Yani bizler gibi anne babası olmadığı gibi çocuğu da yoktur. O yaratıcımız, biz de onun kullarıyız. Hiçbir şey Rabbimize denk değildir. O her şeyden yüce ve benzersizdir. Ya!
1: Allah birdir diye başlayan sureyi bir şeklinde yapbozla birleştirmek çok iyi fikir hocam.

0: Tahminleri alayım.
1: Ben sadece not tutacağım.
2: Kuru fasulye.
3: Pilav. Cacık.
4: Kaşık.
1: Kaşık mı? Ha ha ha. Neden?
4: Kuru fasulye ve pilavı nasıl yiyeceğiz? tabi soğansız kuru fasulye olmazdı.
0: Kimseye puan yok.
1: Hepinize koca bir sıfır.

0: Yeni kategorimiz... Okul.
1: O zaman defter.
2: Kalem tıraş. Beslenme çantası.
3: Düğmesi dikilmiş okul hırkası. Benimki koptu da.
0: Bu gidişte oyun 0-0 bitecek.
4: Bu sefer size devasa bir 0.
0: Aferin Badem. Şu an tek puan alan sensin. Mo, neye kızdın sen?
3: Kangi'nin kesesinden çıkarttığı saçma şeylere.
0: Neden ki Mo?
3: Dostum, onca okul malzemesi içinden çıkarta çıkarta cetvel çıkarttı.
2: Ay Mo! Sen olsan ne çıkartırdın?
3: Çanta çıkarttırdım, kalem çıkarttırdım, silgi çıkarttırdım. Dostum, hiç olmadı 3'ten 2'yi çıkarttırdım.
0: Vay Yusuf, hoş geldin.
5: Herkese selam.
6: Aleykümselam.
5: Sizi çok özledim. Neler yapıyorsunuz bensiz?
3: 3'ten 2'yi çıkartıyoruz.
5: İşte burası Özbekistan Semerkant'ta güzel bir sokak. Binaları görüyorsunuz. Hepsi tarih kokuyor. Şu binanın işlemeli duvarına bir bakar mısınız?
2: Dur.
1: Ne oldu?
2: Biraz geri alır mısın? Tamam, dur burada.
0: Ah sen, çok dikkatlisin. Burası gerçekten harika bir yer.
3: Burası bir okula benziyor.
5: Benim hiç dikkatimi çekmemiş.
2: Senin dikkatini çekebilmesi için tarihi eser olması lazım.
5: O da doğru.
4: Ya da en azından duvar resimlerinde sandviçler olmalıydı.
0: Çocuklar, şu tabela yazısını araştıralım.
1: Tamamdır Mehmet.
6: Bilgi Değişim Okulu.
2: Evet arkadaşlar, topladığımız bilgiler şöyle. Bu okulda insanlar gönüllü öğretmenlik yapıyor ve herkes öğrenci olabiliyor. Gitar çalmayı bilen biri gitar öğretiyor, dikiş dikmeyi bilen bir hanım insanlara terziliği öğretiyor. Herkes bilgisini insanlarla paylaşıyor. Bir derste öğrenci olan diğer derste öğretmen oluyor.
0: Çocuklar, bu ekibimiz için bulunmaz bir haber.
2: Dahası tamamen ücretsiz.
4: Tam bir hayır hareketi.
5: Her şey güzel de... Hayır bunun neresinde?
1: Dostum, ücretsiz bilgi dağıtıyorlar.
3: Ücretsiz sandviç gibi düşün.
0: Evet çocuklar, Yusuf'un kamerasına takılan görüntüyü alalım. İnternetten fotoğraflar da buluruz. Topladığımız bilgileri hem videoda hem de blog yazılarında kullanırız.
7: Böylece bu hayır işini herkese duyurmuş oluruz.
1: O zaman...
6: İyilik için!
3: O kısmı geçtik dostum.
1: İşte bu. Etkileşim çok iyi gidiyor çocuklar.
2: Bloğa gelen yorumları görmediniz daha.
0: Çocuklar, gönderilen videolara bakın.
8: İyilik habercileri, sizi tebrik ediyorum.
9: Bilgi Değişim Okulu harika bir fikirmiş çocuklar. Ben de böyle bir okul kuracağım.
10: İlk defa böyle bir şey duydum. Hayran kaldım.
11: Ben de gitar çalmayı gönüllü öğretmek istiyorum.
12: Ben bir terziyim çocuklar. Gönüllü dikiş dersi vermek istiyorum.
4: Gönüllü öğretmenler bulundu bile.
5: Tek bir eksik var.
1: Okul mu?
5: Ayran.
0: Çocuklar, böyle bir okul kurulması için bir şeyler yapmalıyız.
2: Bence bu projenin hayata geçmesi için tek bir şansımız var.
3: Ben, dostum, bu işi bana bırakın dediysek okulda açamam yani. Hem nasıl açayım ki? Benim neyim var ki? Hem ben kimim ki? Mesela kim oluyorum ben? Değil mi ama? Yani illa bana bırakacaksınız. İyi, bırakın bari. Ama yavaş bırakın. Size de malzeme verdik.

0: Ne oluyor bunlara?
1: Bana gülüyorlar.
0: Ama Mo, gülünmeyecek gibi değilsin.
1: Ne bileyim, öyle bir baktınız ki. Okulaşmamı istiyorsunuz sandım.
0: Neyse, konuştun mu babanla?
1: Evet, bugün haber gelir inşallah.
0: Amcanın eğitim için bir destek vakfı kurması ne güzel bir şey.

0: Buyurun, iyilik habercileri evi. Evet. Evet. Evet. Evet.
1: Evet.
0: Vakıftan aradılar.
2: Evet.
0: Boş bir bina varmış.
2: Evet.
0: Oraya bilgi değişim okulu yapılabilirmiş.
2: Evet.
0: Yarın haber yapmak için orada olmalıymışız.

0: Bu işi size bırakıyorum dostum.
1: Çocuklar, neden teyze okulu şikayet etti?
0: Babam dedi ki teyze hastaymış. Çok ses çıkarmış.
2: Ama ses çıkmaz ki. Camlar, duvarlar korumalı. Müzik gibi dersler olmasaydı bari.
3: Bence teyze olayı tam olarak anlamadı.
4: Bir fikrim var.
0: Ben de bundan korkuyordum.
2: Ne?
4: İmza toplayalım.
0: Oh.
1: Ne oldu mu?
0: Bir an teyzeyi ikna etmeye gidelim diyeceksin sandım. Demediniz neyse ki.
3: Demiş de olabiliriz.
0: Yok yok. Deseniz muhakkak ben duyardım. Duyduğum gibi de kaç...
4: Bu işi bana bırakın dostum derdin.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
2: Tam 842 imza topladık. Ayrıca 18 gönüllü öğretmen daha bulduk.
1: Harikasınız.
5: Mo ne yaptı acaba?
0: Reyhan teyze tam bir dünya tatlısı.
3: Yani?
0: Dostum, harika konuşma yeteneğim sayesinde iş tamamdır. Teyze bize portakal suyu ve kurabiye verdi. Yanlış anlamışım çocuklar, hepinizden özür dilerim dedi. Ayrıca gönüllü Osmanlıca öğretmeni olacağını da söyledi. Size bu işi bana bırakın demedim mi?
6: Yok.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
5: Ve açıyorum.
7: Bilgi Değişim Okulu'nu izleyicilerimize anlatır mısınız?
8: Tabii İkbal. Öncelikle bu proje için siz iyilik habercilerine çok teşekkür ederiz. Bu okulda gönüllü öğretmenler ve her yaştan öğrenciler olacak. Herkes bilgisini insanlarla paylaşacak. Hem peygamberimiz ilim yolunu toprağa inen yağmura benzetmiş. Ya toprak suyu yutar da ot bitirir, ya suyu yüzeyde tutar da canlıları besler demiş. İlim yaymak da kainata fayda vermektir. Biz de bir damla yağmur olalım inşallah.
9: Bu harika okulda ben de öğretmenlik yapacağım çocuklar. Tüm gençleri bekliyorum. Dersime katılın, Osmanlıca öğrenin.
2: Biz el ele verin.

0: bilsek iyilikler çoğalır. Sadece para değil, bilgi de paylaşılır.
1: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera.

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Ha? Merak etme tilki. Huriye aklı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Roketleme için geri sayım başlasın.
1: Anlaşıldı merkez.
0: Merkez denmez Elif.
1: Ne diyeceğim?
0: Kule mi denir acaba?
1: Tamam, anlaşıldı kule.
0: Yok yok, kule uçaklar için söyleniyor.
1: Peki roketler için kime anlaşıldı demem gerek?
0: Bilemedim şimdi. Anlaşıldı Alper de istersen şimdilik.
1: Tamam, doğrusunu sonra öğreniriz.
0: Hadi baştan. Roketleme için geri sayım başlasın.
1: Anlaşıldı Alper.
0: Saysana Elif.
1: Kaça kadar sayacağım?
0: Ondan geriye doğru sayacaksın.
1: 5'e kadar gibi mi?
0: 5'e kadar değil. Ondan geriye doğru sayacaksın.
1: Ben sadece 5'e kadar sayabiliyorum da.
0: Hay Allah. O zaman 2 kere 5'ten geriye doğru say.
1: Düz saysam olmaz mı?
0: Olmaz. Roketlemede geriye doğru sayın.

0: olur.
1: Ama geriye doğru sayarken ezberim şaşarsa?
2: İstersen sen sadece anlaşıldı Alper kısmını söyle. Geri sayımı ben yapayım.
1: Anlaştık.
2: Hadi o halde. En baştan başlayalım.
1: Tamam.

0: Kapsül bırakılıyor.
1: Tamam, bırakılsın.
0: Kapsül ayrıldı.
1: Tamamdır, ayrılabilir. Miau miau.
0: Ne yapıyorsun Elif?
1: Kedim roketi takip ediyor.
0: Ama roket uzaya gidiyor.
1: Tamam, kedi de uzaya gider o zaman.
0: Kedi hiç uzaya gidebilir mi Elif?
1: Gidebilir.
0: Nasıl gitsin? Hiç olur mu? Yolu bile bilmez.
1: Tamam işte, o yüzden roketi takip ediyor.
0: Ama olmaz ki. Onun özel kıyafeti yok. Uçmayı beceremez.
1: Benim kedim uçabilen kediymiş meğerse.
0: Ama Elif, böyle olmaz ki.
1: Hayal kurmuyor muyuz Alper? Benim hayalim de böyle olsun.
0: Tamam peki. İlla kedi de uzaya gidecekse roketin içinde gitmiş olsun.
1: Tamam, hadi başla.
2: Çocuklar neden gelmedi Sema?
3: Öyle güzel oyun oynuyorlardı ki baba, kıyamadım. Biraz daha müsaade ettim, peşimizden yetişirler.
2: İyi yapmışsın kızım. Çocuk bunlar, oyun oynayacaklar tabii.
3: Aynen öyle.
1: Koş Alper, koş! Çok geç kaldık, koş!
0: Koşuyorum Elif, elimden gelen bu kadar. Evet, Miço ve Miço yardımcısı balonu geç kalır mı hiç? Hadi koş.

0: Evet, çok şükür. Güzelce manzaranın tadını çıkardım bakalım. Birazdan dikkat öykümüz başlayacak.
1: Manzara çok güzel. Evet. Şu diğer balonlara baksana. Ne güzel görünüyorlar. Rengarenk.
2: Peri bacaları minicik oldu.
0: Evet çocuklar. Hazır mısınız dikkat öyküsünü dinlemeye?
1: Evet.
0: Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Şehirlerden bir şehirde Afacan Çetin isimli bir çocuk yaşarmış. Bu çocuk annesinin babasının biricik evladıymış. Ailesi onu çok sever, el üstünde tutarmış. Lakin Çetin ne yapsalar, ne etseler mutlu olmazmış.
1: Neden?
0: Hevesi çabuk kaçıyormuş da ondan. Odasını görseniz, oyuncak doluymuş. Ama ne zaman yeni bir oyuncak görse, isterim diye tuttururmuş. Annesi babası çaresiz istediğini yapar, Çetin'e yeni oyuncak alırmış. Ancak Çetin'in afacanlıkları bununla kalmazmış. Bütün oyuncakları kırar, arabaların tekerini söker, hepsini dağıtır atarmış.
1: Ne kötü.
0: Sorma. Hem ihtiyacından fazla oyuncak aldırır, hem de hiçbirinin kıymetini bilmezmiş. Hem israf, hem ziyan edermiş. Günlerden bir gün afacan Çetin, oyuncakçıda yeni bir oyuncak görmüş. Minik bir köpek yavrusu oyuncağı. Bu oyuncak öyle gerçekçiymiş ki tüyleri, gözleri, hani bıraksan hav hav diye ortada koşturacak sanırsın. Öylesine gerçekçi bir oyuncakmış.
1: Ne güzelmiş.
0: Çetin tutturmuş bu oyuncağı isterim diye. Annesi ve babası, Çetin oyuncağın çok, alamayız bunu deyince basmış yaygarayı. Annesi ve babası çaresiz oyuncağı almak istemişler. Lakin oyuncakçı onlara ne dese beğenirsiniz.
1: Ne demiş?
0: Bu oyuncak güzel bir oyuncak demiş. Bunu Çetin'e satamam. Çetin oyuncaklarına gerekli özeni göstermiyormuş. Kırıyor, döküyor, parçalarını kaybediyor.

0: ediyor. Bu oyuncağı ancak değerini bilecek birine veririm demiş.
1: Oh iyi demiş.
0: Bunu duyan Çetin oyuncaklarına haksızlık ettiğini görmüş. Kıymet bilmenin önemini anlamış. Kendi kendine oyuncaklarıma iyi bakmıyorum. Namım oyuncakçıya bile yayılmış diye düşünmüş. Ve bu ona iyi bir ders olmuş. Hemen eve koşmuş. Oyuncaklarını bir bir ayırmış. Sağlam olanları bir sepete koymuş, bozuk kırık olanları başka sepete.
2: Sonra ne yapmış Agah dede?
0: Bozuk oyuncaklarını koyduğu sepeti alıp doğruca oyuncakçıya gitmiş.
1: Neden kırık oyuncaklarını oyuncakçıya götürmüş Agah dede?
0: Oyuncaklarını tamir ettirmek için. Oyuncakçı şaşırmış. Çetin, bunları tamir ettirip ne yapacaksın? Nasıl olsa iki gün sonra yine bozacaksın demiş. Çetin de oyuncakçıya, hayır bugün iyi bir ders aldım. Artık oyuncaklarıma daha iyi bakacağım demiş. Oyuncakçı onun samimiyetine inanmış. Tüm oyuncakları tamir etmiş. Ve Çetin ne yapmış biliyor musunuz çocuklar?
2: Hepsini yine bozmuş mu?
0: Hayır, kendi oynayacağı kadar oyuncağı ayırmış, kalanların hepsini oyuncağı olmayan çocuklara dağıtmış. Böylece Afacan Çetin'in adı olmuş Cancan Çetin.
2: Oh be! Çok korkmuştum yine oyuncakları bozacak diye.
1: Bozmaz çünkü bu masal ya. Ders aldı, akıllandı.
0: Aynen öyle Elif.
1: Masallar neden hep mutlu sonla biter Agah dede?
0: Bizim masallarımızda, yani Anadolu masallarında yer alan öğütler, iyiyi, doğruyu, güzeli anlatır. Paylaşmayı, yardımlaşmayı, dayanışmayı.
1: Evet.
0: Aslında masalların mutlu sonla bitmesi, hikayenin iyi bitmesiyle olmaz biliyor musunuz?
1: Nasıl olur?
0: Masalı dinleyenlerin bu öğütleri anlaması ve bu öğütlerden bir ders çıkartmasıyla olur.
1: Anladım.
0: Peki öyleyse. Sıra neye geldi?
1: Dikkat yarışına.
0: Evet doğru Elifciğim. Sıra dikkat yarışına geldi. Evet arkadaşlar. İlk sorunuz geliyor. Çetin'in uslu olup Cancan Çetin namını almadan önceki lakabı neydi?
1: Afacan Çetin'di Agah dede.
0: Doğru. Peki, oyuncakçı Çetin'e bir oyuncağı satmak istememişti. O oyuncak neydi?
2: Oyuncak köpek. Tıpkı gerçek gibiydi.
0: Tebrikler Alper. Son sorunuz geliyor. Çetin oyuncaklarını tamir ettirdikten sonra ne yapmıştı?
1: Hiç oyuncağı olmayan çocuklara dağıtmıştı.
0: Evet, doğru. Böylece üçünüz de birer puan aldınız.
1: Kaybeden olmayan yarışmamızın bugün kazananı da herkes.
2: Evet, dostluk kazandı.
1: O halde balon maketini arkadaşımıza armağan edelim. O ilk kez geldi sonuçta.
0: İyi düşündün.
3: Bu balon maketin, bu da rozetin.
1: Teşekkürler Sema abla.
2: Böylece o da dikkat balonu ailemizin bir üyesi oldu.
1: Hey hey hey dikkat balonu.
2: Çok çok güzel bir konu.
1: Macera ve eğlence dolu.
2: Herkes huzurlu ve de mutlu.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Cemaat kamptayız. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Oh, geldi işte benim bayram şekerim.
2: Bugün bayram, bugün bayram.
1: Evet, bugün bayram nadir kuşum. Kurban bayramı.
2: Kurban bayram?
1: Evet, biz her sene bir araya gelip kurban bayramını kutluyoruz. Ve kurbanlarımızı ihtiyacı olan kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Böylece Rabbimize yakınlaşıyoruz. Çocuklar, kurban bayramımız mübarek olsun.
2: Mübarek, mübarek.

Ben burada hasta yatıyorum. Temel amcam ve Eymen bahçede eğleniyorlar. Ne zamandır yanıma gelmiyorlar.

0: Temel amca, Asya ne zaman iyileşir?
1: Neden sordun? Çok mu üzüldün Asya'ya?
0: Hem üzüldüm hem de onunla oynamayı özledim.
1: Benim düşünceli çocuğum. Asya'nın bir an önce iyileşmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız.
0: Doktora götürdün. İlaçlarını da kullanıyor. Başka ne yapabiliriz ki?
1: Sence?
0: İyileşmeyi ne hızlandırır ki?
1: Üç şey daha sayabilir misin bana iyileşmeyi hızlandıran?
0: Dua etmek.
1: Aferin. İki kaldı.
0: Bitki çayı olabilir mi?
1: Bravo. Onu da bildin. Şimdi toplayacağımız bazı bitkilerle ona bitki çayı hazırlayacağız.
0: Peki üçüncü nedir? Bulamadım.
1: Ziyaret.
0: Ziyaret mi?
1: Elbette. Hasta ziyareti morali düzeltir. Morali iyi olan insanlar da daha hızlı iyileşir.
0: Harika. Bunu bilmiyordum ben.
1: Hadi bakalım. Hem bitki çayı için biraz bitki toplayalım, hem de Asya'ya hediye etmek için güzel çiçekler toplayalım.
0: Tamam Temel amca.

0: Aman da güzel çilekler, canım çilekler.
1: Yemesi tatlı, leziz çilekler.
2: Vitamini bol, sağlıklı çilekler.
1: Uzay yerinden bile tatlı çilekler.
3: Bu kadar yeter, doldu kasamız.
0: Sayemde hemen bitirdik. Yani sayemizde. Hepimiz çalıştık canım. Tabii.
4: Şimdi oldu.
3: Ama bu böyle taşınmaz.
0: Nedenmiş anneciğim?
3: Çok ağır.
0: Dert ettin şeye bak anneciğim. Zeki var burada, Zeki. Tabii.
3: Hem de bu kadar çok çileyi bir yerde taşırsak alttakiler ezilir.
0: Hiçbir şey olmaz anneciğim. Merak etme sen. Ne demişler? Bir elin nesi var? İki elin fesi var. Hı.

0: sesi değil, sesi var.
1: Aman canım, neyse ne. İki el daha güçlü yani.
2: Zorlama oğlum.
1: Tamam, kasanın ağır olduğunu anladık.
2: Ben zaten demiştim.
1: Ne demiş atalarımız? Gücün yetmiyorsa aklın yetsin.
3: Hangi atalarımız demiş?
1: Ben dedim, neyse. Aklımızı kullanalım şimdi. Ha, buldum. Sürükleyerek götüreceğim tabii.
0: Bence bu hiç iyi bir fikir değil.
1: Merak etmeyin. Taşıdıkça kolaylaştı ya taşıması.
0: Dayı.
1: Sarın yak dedim.
3: Dayı.
1: Bunun çok iyi bir fikir olduğunu söylemiştim. Gittikçe hafifliyor. Harikayım ya.
0: Hafifliyor çünkü kasa delindi.
1: Ne?
2: Ne dedim ben sana?
1: Merak etmeyin, hallediyorum. Bak oldu bitti. Artık dökülmeyecek.
2: Çileklerin yarısı gitti ama.
1: Olsun anneciğim ya. Bir de iyi tarafından bak.
2: Neymiş o iyi taraf?
1: Ağırlığın da yarısı gitti.
2: Of Zeki, of.
1: İşte çilekler ablacığım.
4: Ama burada çilek yok ki.
1: Ne?
4: Çilek suyu var.
0: Çilek suyu.
2: Ben sana demedim mi? Gitti bir günlük emek.
0: Çilek suyu.
2: Bu böyle olmaz. Bize bir el arabası lazım. Mühendis oğlum bize bir el arabası yap da kurtar bizi şu dertten.
1: Olur anneciğim. Yaparım tabii.
2: Mühendis dedim.
1: Tamam. Ben işte. Araba demek Zeki demektir. Ben Almanya'dayken bütün otomobil firmaları peşimden koşuyordu. Aman da Zeki bizim fabrikada çalışsın diye sıraya giriyorlardı. Tabii.
0: Ne oldu sonra?
1: Birinin teklifini kabul ettim.
3: Niye Türkiye'ye döndün peki?
1: Yeni fikirlere açık değillerdi. Beğenmedim bu tavırlarını. Hem insan hiç kare tekerlek yapmak istedi diye işten atılır mı canım? Çok ayıp. Tabii. Hümeyye ya. Kare tekerleği yapacağım. Siz de buna şahit olacaksınız. Tabii.
5: Yandık yine yandık. Gitti güzelim araba.
1: Eniştem de yapsın arabasını. Görelim bakalım en yenilikçi araba kiminki olacak. Ben yardımcılarımı seçtim.
3: Aman ya, yine kaybeden takımdayım.
1: Merak etme yeğenim, dayın doğuştan şampiyon. Tabii.
0: Ben de babama yardım ederim.
1: Ver bakayım.
3: Al dayı.
1: İşte 100 yılın icadı. İzleyin bakalım.
6: Tabii başta biraz zorlanıyor ama sonradan hızlanacak. Merak etmeyin. Gidiyor işte, gidiyor. Harika.
1: Gittikçe de kolaylaştı. Arabam süper değil mi?
5: Hangi araban?
1: İşte bu. Araba nerede?
7: Buyur anneciğim. Güle güle kullan.
2: Ellerine sağlık oğlum. Çok güzel olmuş.
1: Olmaz. Bu sayılmaz. Araba çok basit. Daha ileri teknoloji bir şeyde yarışmalıyız. Tabii.
0: Ne mesela?
1: Mesela uçak. Evet, uçak yapalım.
0: Uçak yapmak bence çok zor. Nasıl yapabiliriz ki?
4: Biyomimikriden faydalanabilirsiniz.
0: Of ya, unuttum ben onu. Neydi? Biyomimikri.
1: Ben unutmam. Diğer canlıları taklit ederek teknoloji üretmek tabii.
4: Evet, dayın doğru söylüyor.
0: Bence kuşları taklit ederek uçak yapabiliriz.
1: Çok klişe. Daha orijinal bir şey olmalı.
3: Vallahi dayıcığım, orijinal olmasına gerek yok. Çalışsın yeter.
7: Öncelikle büyük kanatlara ihtiyacımız olacak. Kanatların da üstünü bombeli, altını düz yapmalıyız.
0: Neden babacığım?
7: Çünkü böylece kanadın altında yüksek basınç, üstünde düşük basınç olur. Ve uçağımız uçabilir. Ayrıca uçağımızı kuşlar gibi hafif yapmalıyız. Ağır olursa düşer.
0: Peki kocaman uçaklar nasıl uçuyor babacığım?
7: Haklısın. Tonlarca ağırlıktaki uçaklar da uçuyor. Ama onların çok büyük jet motorları var. Bu motorlar uçağı ileri doğru itiyorlar. Büyük kanatlarıyla da uçak yer çekimine karşı koyabiliyor. Ama bizim uçağımızın motoru olmayacak. O nedenle hafif olmalı.
3: Şu kuşa ne dersin dayı?
1: Olmaz. Çok klasik.
0: Peki ya kelebek?
1: Olabilir belki. Renkli bir hayvan. Ama daha orijinal bir şey arıyorum.
0: Arılar?
1: Arılarla ilgili pek hoş hatıralarım yok. Onlara yaklaşmasak daha iyi ya.
0: Of dayı, bulamadık.
1: Durun. İşte bu.
3: Sincap mı?
1: Evet.
0: Of dayı, bula bula bunu mu buldun?
1: Evet çocuklar, çok orijinal. Sincaptan esinlenerek bir uçak tasarlayan ilk insanlar biz olacağız. Heyecan verici değil mi?
3: Daha çok endişe verici dayı.
1: Mutlaka büyük bir kuyruk yapmalıyız. Kuyruk önemli, kuyruğuyla uçuşuna yön veriyor. Tabii.
0: Bu olur mu?
1: Olur. Harika. Bacakları çok esnek. Güzel zıplıyor. Bize yay lazım.
3: Dayı emin
1: misin? Yay dedim. Biraz daha ağırlık koymamız lazım. Yoksa geri indiremeyiz. Hep uçar.
0: Yandık. Kanatlar için bunlar olur mu babacığım?
7: Tahta ağır olabilir. Daha hafif bir malzeme bulalım.
0: Karton?
7: Evet, harika olur. Hem hafif hem dayanıklı. Al bakalım. Aha. Şunu da. Evet.
1: Korkma küçük küçük. Teknolojinin geldiği son nokta bu. Tabii.
5: En uzun süre uçabilen uçak yarışmayı kazanır.
1: Uzun süre uçmak mı? Babacığım, benimki yere inebilsin diye ağırlık bağladım, ağırlık. Tabii. Siz buna uçak mı diyorsunuz? İzleyin şimdi.
2: Aman.
1: Yani bilim yavaş ilerler değil mi? İşte uçuyor, uçuyor.
5: Evet uçtu. Yarışmanın galibi Ökeş ve Zeynep.
1: Babacığım, ben de en iyi sincap maketi yarışmasını kazanmış olabilir miyim acaba? Ne dersin?
5: Allah'ın yarattığı harikalar gözümüzün önünde. Yeter ki biz onları aklımızla işleyelim. Allah'ın koyduğu kanunlardan faydalanmasını bilelim.
1: Ben de aklımı kullandım baba.
5: Kullandın ama yerinde kullanmadın. Hırsına yenik düştün. En iyisini ben bilirim dedin. Bilgi sahibi olanlara danışmadın.
1: Haklısın baba. Artık kızma bana. Hırsıma yenildim. Kendimi kaybettim. Uçağımı yapmalıydım. Kuşları örnek alarak zor durumda kalmazdım. Saçma maketler yaparak. Tabii.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Destur! İşte geldim!
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Boncuk, şimdi tek ayak üstünde zıplayacağız. Heh, bak böyle. Hayır Boncuk, tek ayak dedim, iki ayak değil. Bak, birini böyle yukarı çek. Hayır Boncuk, demedim, ayağını çek yukarı dedim. Hayır, bu pati vermek. Ben tek ayağını kaldır diyorum.
1: Garip abi Boncuk'la ne güzel ilgileniyor değil mi Sefa?
2: Evet abla, ona her şeyi öğretti. Bu kadar şeyi nasıl başarıyor aklım almıyor.
1: Ona sevgiyle yaklaşıyor, sevgisini gösteriyor. Boncuk da bunu anlıyor.
2: Anlar mı sahiden abla?
1: Anlar tabii. Sevgiden güçlü bir iletişim yoktur kardeşim.
0: Boncuk, sen doğruca Havva ninenin bahçesine git. Biz gösterimizi yapıp geleceğiz.
3: Boncuk, öğrendin demek. Aferin sana.
2: Şuna bak, nasıl da güzel söz dinliyor. Hiç bu kadar akıllı bir tavuk görmemiştim.
0: Rabbimizin yarattığı tüm canlılar sevgiden beslenir Sefa. Sevgiyle yaklaşırsan her canlıyla iletişim kurabilirsin.
1: Garip abi, babamın yine bel ağrısı tutmuş. Garip abine söyle de dekorlarımızı kontrol etsin, ben bakamayacağım dedi.
0: Hay Allah! Tamam tamam, ben bakarım Merve. Gösteriye gelemeyecek mi usta?
1: Yok, gelecekmiş ama düt annem kullanacak. Açılış konuşmasını da biz yapacakmışız.

0: çok şekersin, çok şekersin düt düt.
1: Sefa, baksana. Babamın beli çok ağrıyor gibi.
0: Evet, bu akşam onu hiç yormayalım. Bütün oyunu biz sırtlanalım. Var mısınız?
2: Varız.
3: Hadi o halde. Bir, iki, üç.
4: Hey beli tiyatro.
5: Aklından geçirip gitme highway'e. Ne oynansın istiyorsan yazıp at heybeye.

0: Hayırlı günler uçamayan güvercin.
1: Sana da güvercin kardeş.
0: Öğrenemedin mi hala uçmayı?
1: Kubuk, kuburk.
0: İşte bu kadar basit uçamayan güvercin. Yoksa uçamıyor musun?

0: Şey, kedi kardeş, Allah rızası için bana zarar verme.
1: Sana zarar vermek mi? Bunu da nereden çıkarttın güvercin kardeş?
0: Ama üzerimize koştun. Arkadaşımı korkutup kaçırdın.
1: Evet. Çünkü arkadaşın seni üzecek şeyler söylüyordu. Daha fazla canını sıkmasını istemedim. O yüzden öyle yaptım.
0: Nasıl yani? Şimdi bana zarar vermeyecek misin?
1: Hayır. Neden vereyim ki?
0: Ama kediler ve güvercinler hep kavga eder.
1: Canım, kavga etmemiz şart değil ya. Arkadaş olmak daha güzel.
0: Ama güvercinler ve kediler yıllar yılı kavga etmiştir.
1: Bunu değiştirmek bizim elimizde güvercin kardeş. Miau. Eğer birbirimize sevgiyle yaklaşırsa kavga etmemize gerek kalmaz. Miau.

0: Miau. Arkadaşım, bak ne buldum.
1: Ne?
0: Senin uçmanı çok istiyorum. O yüzden bir araştırma yapıyordum.
1: Sahi mi? Teşekkür ederim arkadaşım. Beni düşünmen çok güzel.
0: Biz dostuz. Elbette ki seni düşüneceğim. Bak bu kitap kuşların nasıl uçtuğunu detaylıca anlatmış.
1: Nasıl uçarmış?
0: Yüksek bir yere çıkıp kendini boşluğa bırakman gerekiyormuş. Sonra kanatların rüzgarla dolacakmış. Kanatlarını açıp kapatarak uçacakmışsın.
1: Kanatlarımı açıp kapatmakta sorun yok ama yüksek bir yere çıkamam Guk.
0: Miau. O neden?
1: Benim yükseklik korkum var.
0: Ama wow miau ama miau. Sen bu yüzden mi uçamıyorsun? Ben sana bu korkunu yenmende yardımcı olmaya çalışsam.
1: Teşekkür ederim ama işe yarayacağını sanmam. Çok denedim.
0: Belki birlikte denersek. Tamam, özür dilerim. Seni bu konuda zorlamayacağım. Sen kendini hazır hissedersen ben her türlü yardıma açığım.
1: Teşekkürler arkadaşım. Gıvırk.
0: Buracıkta kaldım. İnemiyorum aşağı.
1: Gıvırk. Arkadaşım, ne yapıyorsun orada? İnsene aşağı.
0: Arkadaşım, buraya tırmandım ama şimdi aşağı inemiyorum.
1: Hay Allah. Ne yapsak? Gıvırk. Gıvırk.
0: Lütfen bana yardım et. Çok korkuyorum. Burası çok yüksek.
1: Sana nasıl yardım edebilirim ki? Güvercin kardeş. Dostumun başı dertte. Ona yardım edebilir misin?
2: Bir kediye yardım etmemi mi istiyorsun? Sen aklını mı kaçırdın?
1: O benim dostum. Gıvırk çok iyi bir kedi. O bize asla zarar vermez.
2: Güldürme beni uçamayan güvercin. Asla yaklaşmam ben.
0: İmdat! Uçuyorum ya.
1: Güvercin kardeş lütfen.

0: Dostum, sen uçtun. Miau.
1: Evet, uçtum. Ama bu nasıl oldu? Sevginin gücüyle. Ben yıllarca yüksekten korktuğum için uçamadım. Kedi dostum dışında kimse benimle arkadaş olmadı. Derdimi dinlemedi. Ama o benim derdimi dinledi. Çözüm bulmak için uğraştı.
0: Dost olmak bunu gerektirir.
1: Evet, işte o yüzden ben de dostun olarak sen zor durumdayken kendimi değil seni düşündüm. Diğer güvercinler uçamıyorum diye benimle arkadaşlık etmezken sen bana dost oldun, sevgiyle yaklaştın. Yani beni korkumla yüzleştiren, uçma gücü veren şey senin sevgindi.
2: Bu durumdan ben de kendime bir pay çıkarttım. Sana sevgiyle yaklaşıp destek olmak yerine alaycı yaklaştım. Çok özür dilerim güvercin kardeş.
1: Hatanı anladıysan özrünü kabul ediyorum.
2: Anladım. Üstelik zor durumdaki kediye yardım etmediğim için de özür dilerim.
0: Ben de özrünü kabul ettim gitti.
2: Ben kediler ve güvercinler hep kavga eder sanırdım. Ama siz bana sevginin gücünü gösterdiniz. Dostluğu, arkadaşlığı öğrettiniz. Teşekkür ederim.

0: Bodo! Yine dağıtmışsın her yeri. Bu kaçıncı Allah aşkına?
1: Cıvatalar tamam mı?
2: Burada.
1: Tamamdır. Şimdi geriye yalnızca İsmail'in kabloları birleştirmesi kaldı.
0: Hadi hayırlısı.
2: Sahi, abim mi?
1: İşte buradayım. Hazırsanız takıyorum. Arkadaşlar, Çofi ekibi olarak sizin ve ailenizin kurban bayramınızı kutlarız.

0: Yine ne oldu şaşkın?
1: Mahvolduk patron, mahvolduk. Yeni bir hayvan çetesi gelmiş şehre.
0: Ne? Benim bölgeme ha? Hemen adamları topla, hepsini kovalım.
1: Gücümüz yetmez patron, çok büyük hayvanlar.
0: Ne kadar büyük?
1: Birinin boyu apartman kadar, biri çok şişman, 100 tane tosun kadar. Hele biri var ki aynı Cesur'a benziyor ama 10 katı büyüklüğünde. Ufacık Cesur'la baş edemiyoruz, onu nasıl kovacağız?
0: Görelim bakalım şu hayvanları.

0: Bunlar çete falan değil, insanların esiri olmuşlar. Bizlik bir durum yok.
1: Hadi atla!
0: Aha! Ama bir dostumuzu bu insanlarla tanıştırmalıyız. Yeleli hayvanlara karşı davranışlarını çok beğendim.

0: Hayır, niye beni gönderiyorsun ki? Gel kendin söyle ne söyleyeceksen. Evet arkadaşlar, öncelikle sizi sevdiğimi bilmenizi isterim.
1: Tamam şaşkın, konuya gel. Niye geldin?
0: Niye gelmiştim? Buldum. Sarp seninle barış anlaşması yapmak istiyor.
1: Niye kendi gelmedi o zaman?
0: Sana güvenemedi. Tarafsız bir bölgede seninle teke tek görüşmek istiyor.
1: Nereymiş bu tarafsız bölge?
0: Dicle'nin kenarındaki çayırlık alan. Yarın 2'de.
1: Tamam, kabul.
2: Cesur, emin misin? Bu bir tuzak olabilir.
3: Kesin tuzaktır.
4: Bence gitmemelisin.
1: Haklısınız. Ama ya gerçekten barışmak istiyorsa? Bu duruma bir son vermeliyiz artık. Tehlikeli de olsa şansımızı denemeliyiz.
5: Cesur, camiyle keyfiniz yerinde mi?
1: Bunları konuşmak için mi çağırdın?
5: Ya hiç hal hatır sormayalım mı?

0: Tosun ne yapıyor peki, iyi mi? Diyet yapacağım diyordu. Kilolarından kurtuldu mu?
1: Artık konumuza gelebilir miyiz?
2: Yaşasın. Yavru bir aslan buldum.
0: Şimdi konuya gelebiliriz Cesurcuğum. Sen bu şehirden gidiyorsun. Cami de benim oluyor.

0: Sen o hayvansın. Ormanların kralı. Ben de Cesur. Ulu caminin kralı. Tanıştığımıza memnun oldum. Bak, bu da benim yelem. Senin adın ne?
1: Benim adım Josiri. Ama artık ormanların kralı değilim. Bu insanların elinde basit bir oyuncağım.
2: Ben de Zuri. Ormanların en büyük hayvanı.
3: Ben de Lela. Ormanın en uzun hayvanı.
4: Ben de Taş. Tanıştığımıza memnun oldum.
0: Senin bir özelliğin yok mu?
4: Olmaz olur mu? Ormanın en pijamalı hayvanı.
0: Merak etmeyin arkadaşlar. Hepinizi kurtarabilirim buradan.
1: Kurtardıktan sonra ne yapacaksın?
0: Tekrar ormanlarda yaşayabilirsiniz.
1: Maalesef artık bu mümkün değil. Yıllardır bu kafeslerin içindeyiz. Ne koşabiliriz, ne avlanabiliriz.
0: O zaman sizi Ulu Cami'ye götüreyim. Çok büyük bir avlumuz var. Gerçi Zuri'yi kapıdan geçirmek biraz zor olacak ama bir şeyler düşünürüz.
2: Beni doyurabileceğine emin misin ufaklı?
1: Biz artık buraya aitiz.
0: Tamam o zaman. Bana müsaade. Görüşmek üzere.
5: Nereye gittiğini sanıyorsun bakalım?
6: Hey! Yavru aslan kaçıyor. Yakalayın!

0: Üzülme Cesur. Zamanla alışırsın.
1: Ben alışmak istemiyorum. Arkadaşlarımı istiyorum.
2: Ben dedim ama gitme diye.
3: Öyle olacağı belliydi.
4: Heyecan arayan kedilerin sonu böyle olur işte.
5: Arkadaşlar, bunların Cesur'a bir faydası yok. Sirk şehirden ayrılmadan onu kurtarmalıyız.
3: İkimiz gizlice sirke kadar gidebiliriz.
5: Tamam, gidelim ve elimizden geleni yapalım. Cesur, ha? Cesur.
1: Beni kurtarmaya geleceğinizi biliyordum.
5: Evet, birazdan da bıyıklı gelir. Ama bu kilidi nasıl açacağız?
1: Anahtarlar şu girişteki adamın cebinde.
5: Tamam, ben hallederim.
3: O kadar korkunç muyum ya?
6: Hey! Çekil oradan!
7: Çok özür dilerim Cesur. Bir çuval inciri berbat ettim. Ama inan bilerek yapmadım. Ne yapayım, farelerden çok korkuyorum.
1: Tamam, önemli değil. Başka bir yolunu buluruz.
7: Lütfen hatamı telafi etmeme izin ver. Bu sefer ben de sana yardım etmek istiyorum.
0: Ben de!
7: Ben de!
2: Evet Cesur. Madem arkadaşlarını bu kadar seviyorsun, biz de sana yardım edelim.
1: Harika. O zaman planımı dinleyin.
6: Demek bu kadar heveslisin. Gel bakalım, göster marifetini. Hı? Hı? Hı? Atla. Aferin, hızlı öğreniyorsun. Hadi atla. Atla!
2: Korkma Cesur. Atla. Unutma. Sen de bir aslansın.
6: Aferin oğlum. Akşamki gösteriye hazırsın.

Sai je misde meslek öğrendi bak.

0: kadar kolay kurtulabileceğini mi sandın?
1: Neler oluyor?

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle yani Yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
0: Biz geldik.
3: Selamun aleyküm.
4: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
5: Yakalayamaz ki.
6: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: 미! 미! 미! 미! 미! 도레 도미 레! 도레 도미 레! 응! 올미어! 올미어! 미! 미! 도레 도미 레!
1: 너희 나 앞이었어?
0: dayanamadınız geldiniz değil mi? Yeni bir müzik aleti icat ediyorum.
1: Tencerelerle mi?
2: Sadece tencere değil, kapaklar da var.
0: Bunlar tencere değil, davul. Hı? Kapaklar da zil. Tabii, bakın ne güzel çalınıyor. Mi mi mi do re do mi re. Do re do mi re.
1: Of dayı, dur lütfen. Hı? Zaten uykumuz kaçtı.
0: Kim kaçırdı benim yeğenlerimin uykusunu? Çabuk söyleyin bana. Bunun hesabını sorarım ben.
1: Gece vakti gürültü yapan biri.
0: Kim acaba? Ben hiç ses duymadım.
2: Tencereleri davul zanneden bir mucit.
0: Ne? Ben mi? Bu gürültüdeki bir kere. Müzik, müzik. Müzik ruhun gıdasıdır. Tabii. Mi, mi. Mi, mi, do, re, do, mi, re.
1: Dayıcığım, bu müzik gıda zehirlenmesine yol açabilir.
0: Merak etmeyin, uyku sorununuzu da çözeceğim ben.
1: Nasıl?
2: Hiçbir şey yapmasan çözülür aslında.
0: Ben müziğimle istersem sizi güldürürüm, istersem ağlatırım, istersem de uyuturum. Tabii.
1: Nasıl olacakmış o?
0: Bütün mesele müziğin ritminde, seslerin ahenginde, notaların gücünde. Tabii. Kanepeye oturun.

0: Ver.
1: Ha, bu da mı olmadı?
0: Ben kesin çözümü söylemiştim ama.
1: Demek ki sorun başka. Merak etmeyin, ben bu sorunu çözerim. Zekiyim ben, zeki.
2: Bu sorunu gece ses yapmayarak çözsek olmaz mı?
1: Olmaz.
2: Ama neden?
1: O zaman insanlık yeni icadımla tanışlanmaz.
0: Biliyordum yeni bir icat gelecek.

0: Yandık.
1: Yandık değil, mışıl mışıl uyuduk diyeceksin. Size üzerinde rahatça uyuyabileceğiniz bir icat yapacağım.
2: Yatak mı yani?
0: Hı? Dayı, yataklarımız zaten var.
2: Sadece sessiz bir ortamımız yok.
1: Hayır çocuklar, hayır. Bu sıradan bir yatak değil, sallanan bir yatak yapacağım. Böylece hemen uykuya dalacaksınız. Tabii.
0: Bu da beşik.
2: Ben büyüdüm altın. Beşik istemem.
1: Korkmayın, korkmayın. Bu yetişkinlere göre bir icat. Hem sadece bebekler mi sallanarak uyur canım? Aa.
2: Evet.
1: Hayır Yavuzcum. Otobüste, vapurda, arabada, trende niye uykumuz gelir?
2: Niye?
1: Çünkü bunların hepsi sallanır da ondan. Bizim de uykumuz gelir. Benim icadım da sallanacak. Mışıl mışıl uyuyacaksınız. İkna oldunuz mu?
0: Aslında
2: bilemedik dayıcım.
0: Ne desek boş.
2: Bana hiç bakmayın, ben küçüğüm.
1: Tamam, bir de şunu dinleyin. Gece karnınız acıkınca ne yapacaksınız?
2: Mutfağa gideriz.
1: Ama yürürken de uykunuz kaçar.
2: Yok, ben yine dönüp uyuyorum. Uykum kaçmıyor.
1: Kaçar kaçar. Peki susayınca ne yapıyorsunuz?
0: Yine mutfağa gidip su içiyoruz.
1: Mutfağa git gel, git gel. Ne oluyor? Uykunuz kaçıyor.
0: Kaçmıyor ama neyse hadi.
1: İşte benim icadım araba gibi olacak. Uykunuz gelince yatağınızda istediğiniz yere gideceksiniz. Uykunuz da kaçmayacak. Tabii.
2: Dayıcığım, bu icattan vazgeçme ihtimalin var mı?
1: Tabii ki yok. Bir zeki asla pes etmez. Tabii.
0: O zaman hemen yapalım da gidip uyuyalım. Gözümü açamıyorum ben uykusuzluktan.
1: Gelin bakalım. Yatak.
2: Ben yatağımı vermem.
0: Ben de.
2: Ben de.
1: Aman vermezseniz vermeyin. Yatağı da kendim yaparım. Bana bir sürü demir getirin o zaman. Taş. Yay. Bir sürü yay. Güzel oldu. Yaylanma tamamdır. Şimdi yatağa araba özelliği ekleyelim. Getir getir. Tekerlek. Harika oldu. Süper oldu. Bu başka bir şey oldu. Böylesi dünyada görülmedi. Bu var ya bu.
2: Dayıcığım.
1: Evet. Kim önce uyumak ister koca beşikte? İsmi de güzel oldu.
2: Dayıcığım. Bu şeref sana ait. İlk deneyen sen olmalısın.
1: Uykum da yoktu ama. Neyse. Önce ben uyuyorum. Sonra da siz uyuyun. Sabah görüşürüz. Hadi iyi geceler. Diyelim ki canım su istedi. Suyumu alıyorum. Ne yapıyorum? İçiyorum. Yatak odama geri dönüyorum. Bu kadar.
0: Vay dayı, bu harika bir şey.
2: Yaşasın aslan dayım.
3: Ben hala mutfağa yürüme taraftarıyım ama neyse.
1: Sana da hiçbir şey beğendiremiyoruz küçük adam. Şimdi de uyku modunu deneyelim. Oo, harika bir şey bu. Masaj koltuğu yerine de kullanılır ha.
2: Dayım bu sefer başardı galiba.
1: Bu sefer mi? Aşk olsun Yavuz ya. Buna cevap verirdim ama. Şimdi çok uyku var. Hele bir sabah olsun.
0: Eyvah, bu sefer de horlayarak uyutmayacak bizi.
3: Yan çevir yan.
0: Rüya değil dayı.

0: Dayıcım, artık hiç ses çıkarmayarak yeğenlerinin uyumasına izin verdiğin icada geçebilir miyiz?
1: Tamam canım. Gidin yatın. Size de iyilik yaramıyor. Ne güzel bir Luna Park aracı yaptım burada. Çarpışan yatak. Bunu Luna Park'lara satsam, oradan gelen parayla da bir icat fabrikası kursam, ondan sonra da neyse ya. Tamam.

0: Baba, tabletimi bulamıyorum.
1: Oğlum, tabletin bagajda ne işi var? Ön taraftaki bölmede.
0: Doğru ya.
1: İşte oldu. Tekerleri sağlamlaştırdım. Şimdi dağa tırmanmak için hazırız.
0: Ha? Ne kadar değişik bir şey bu.
1: Neye bakıyorsun oğlum?
0: Topa benzeyen bir şey buldum baba.
1: Evet, topa benzeyen bir çöl hayvanı.
0: Hayvan mı? Yuvarlak top gibi görünen bir çöl hayvanı. Ara. Hah, işte burada. Uzun kulaklı çöl kirpisiymiş. Hı?
1: Galiba seninle oyun oynamak istiyor evlat.
0: O zaman oynayalım. Çölde canın mı sıkıldı senin?
1: Yarış başlasın.
0: Ya, geçiyorum hepinizi.
1: Kıyasıya bir yarış devam ediyor sayın seyirciler. Az önce yarışı önde götüren Murat, çöl kirpisinin gerisinde kaldı. Zemzem ise şahin gibi uçuyor. Bu yarışı kimin kazanacağını tahmin etmek epey zor.
0: Aa!
1: Bu muhteşem bir an. Hepimiz nefeslerimizi tuttuk, çöl kirpisinin muhteşem inişini bekliyoruz.
0: Harikasın çöl kirpisi. Bu atlayışınla birinci sen oldun.
1: O da ne? Çöl kirpisi vedalaşıyor.
0: Hoşça kal çöl kirpisi.

0: Seninle yarışmak efsaneydi.
1: Çöl kirpisi evine döndü ve yarışı dostluk kazandı. Bizim de gitme vaktimiz çoktan geldi evlat. Aşmamız gereken kocaman bir dağ var. Hadi herkese ben Fülfüle.
0: Bu dönüş çok iyiydi şoför bey.
1: Bak sen, virajlı yollar hoşuna gitti demek. Şimdi daha keskin bir dönüş geliyor. Sıkı tutunun.
0: Bu daha da iyiydi. Çılgın bir yolculuk bu. Güneşe bak Zemzem. Az önce arkamızdaydı. Şimdi önümüze geçmiş.
1: Bir yarışmadığımız güneş kalmıştı oğlum.
0: O bizi takip ediyor baba.
1: Saklambaç oynuyor sizinle desene.
0: Çok şakacısın baba. Yol dönüm eşli olduğu için güneşi bazen arkada bazen önümüzde görüyoruz.
1: Aferin.
0: Tavafta da böyle dönecek miyiz?
1: Dönerek ibadet edeceğiz ama bu kadar keskin dönüşler olmayacak.
0: Tavaf etmek için şimdiden çok heyecanlanıyorum.
1: Ha? Sıkı tutunun çocuklar.
0: Hı? Neler oluyor baba? Neden bu kadar hızlandın? Arkamızdaki de ne?
1: Bir toz bulutu hızla bize doğru geliyor oğlum. Fırtına çıkacak anlaşılan. Acilen sığınacak bir yer bulmalıyız.
0: Eyvah! Etrafta korunacak bir kaya parçası bile görünmüyor. Nereye sığınacağız?
2: He? Acele edin! Kum fırtınası geliyor. Bu tarafa gelin. Bu tarafa.
3: Merhaba. Benim adım Cabir.
1: Memnun oldum. Ben de Abdullah. Oğlum Murat ve kuşumuz Zemzem.
3: Çok memnun oldum. İleride sığınacak bir yer var. Fırtına bitene kadar isterseniz oraya gidelim.
1: Çok iyi olur. Sağ ol.
0: Baba, nereye gidiyoruz?
1: Cabir buraları iyi biliyor sanırım. Bizi güvenli bir yere götürüyor.
3: Hadi durmayın orada. Acele edin.
0: Orası çok dar ve ürkütücü. Girmek istemiyorum.
1: Girmek zorundayız oğlum. Başka seçeneğimiz yok.
0: Kayalar çok yüksek baba.
2: Bak Muratçım, ben de ilk gördüğümde buradan geçmeye korkmuştum. Ama kanyonun arkasındaki gizemli dünyayı görme isteğim korkumu yendi.
0: Arkada ne var ki?
2: Geçmişin gizemli evleri var. Bunu kendin görmek istemez misin? Hı. O zaman gözünü kapat ve babanın elinden tut. Sonra koşarak kanyondan geç.
1: Sen yaparsın oğlum.
0: Of. Hazırım.
1: Üç deyince koşuyoruz, tamam mı?
0: Tamam.
1: Bir, iki, üç.

0: Evler kayadan yapılmış.
1: Kapadokya'ya benziyor.
0: Taş gibi sağlam bu koltuk.
2: Buradaki eşyalar 1000 yıl garantili Muratçım. Az önce fırtınanın telaşından tam tanışamadık. Ben arkeoloğum. Buraya araştırma yapmak için ailemle birlikte geldim.
0: İlk kez bir arkeolog görüyorum.
1: Çok sürprizli bir meslek olmalı.
2: Zaman içinde kaybolmuş kalıntıları bulmak, onları incelemek gerçekten. Mesleğimi seviyorum.
0: Peki bu evleri kimin yaptığı belli mi?
2: Belli. Salih peygamberi daha önce duydun mu?
0: Bilmem mi? Kaç kere hayatını okudum. Salih peygamberin halkı kayaları yontup kocaman evler yapmışlar.
1: Yoksa burası onlardan kalma kalıntılar mı?
2: Evet. Çok eski bir yerleşim yerindesiniz arkadaşlar. Bu bölgeye Medain Salih deniyor. Yani Salih peygamberin şehri.
0: Demek fırtına peşimize takılmasa belki de burayı göremeyecektik.
1: Her işte bir hayır var oğlum.
0: Siz de kayadan evlerde mi yaşıyorsunuz Cabir amca?
2: Evet. O dönemi araştırmak için bir müddet burada yaşamamız gerekiyor. Yandaki evde kalıyoruz. Hatta sizi küçük oğlumla tanıştırayım.
0: Çok seviniriz.
2: İşte benim iki gözümün çiçeği Vefa.
3: Baba, baba, kuş, cici kuş.
1: Çok tatlı maşallah.
0: Zemzem'i de sevdi. Fırtına buraya da geldi galiba.
2: Endişelenme. Kayalar çok yüksek olduğu için fırtına bize zarar veremez.
0: O zaman bu uğultu ne?
2: Bu duyduğun hortum sesi. Güvenli bir yerden ona bakmak ister misin?
0: İsterim Cabir amca.
2: Gelin benimle.
0: Hep filmlerde görmüştüm. Çok ürkütücüymüş.
2: Aslında her hortum aynı büyüklükte olmuyor. Bugünkü fırtınanın böyle bir hortum oluşturacağını tahmin etmiştim. Hadi onu kaçırmadan fotoğrafını çekelim.
3: Baba, baba.
0: Tam 7 kez çektim Cabir amca.
2: Harika. İyi ki sen vardın Murat abisi. Yoksa Vefa Paşa bana fotoğraf çektirmezdi.
1: Tatlı Vefacık.
0: Aa, küçük küçük bir sürü hortum görüyorum.
1: He? Nasıl yani?
0: Senin yanında, Cabir amcanın yanında, her yerdeler.
2: Hortuma dikkatli bakmaktan gözlerin böyle görüyor olmalı Murat.
1: Ne yapacağız peki?
2: Gözlerini biraz kapatmak iyi gelebilir.
0: Gelin buraya, ikinizi de yakalayacağım.
3: Yakalayamaz ki.
1: Oğlum dur, duvar var orada.
3: Yakalayamaz ki.
0: Şimdi yakalayacağım seni Vefa. Kaçamazsın ebeden. Zemzem'in de hiç sesi çıkmıyor. Kesin bir yere saklandı.
3: Kuş sen de.
0: Ha? Zemzem, neredesin? Hay Allah. Omuzumda benden saklanıyormuş. Afacan Zemzem seni. Gel buraya.
1: Murat'ın gözlerini dinlendirelim dedik ama çocuklar oyuna çevirdi.
2: Uzun zamandır Vefa bu kadar güzel oynamamıştı Murat. Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Ben de çok eğlendim. Hortumlar gözümden gitmiş midir Cabir amca?
2: Bence gitmişlerdir.
1: Dışarıdaki fırtına bile bitti oğlum. Senin gözündekiler hayli hayli bitmiştir.
0: Görüyorum. Yaşasın. Görüyorum.
1: Çok şükür.
0: Az önce çektiğimiz hortum fotoğrafının çıktısını asmışsın bile Cabir amca.
2: Çöl koleksiyonumun en güzel fotoğrafı bu oldu Murat.
1: Ne kadar ilginç görseller yakalamışsın. Hepsi birbirinden güzel.
0: Aa, bu fotoğraflara bakınca aklıma bir şey geldi.
2: Ne geldi?
0: Mesela hortum dönüyor. Ay da dünyanın etrafında dönüyor. Yıldızlar da dönüyor.
2: Güneş de dönüyor.
1: Dünya da dönüyor.
0: İşte biz de tavaf ederken dönüyoruz. Bu çok ilginç değil mi?
2: Aferin Murat. Harika bir şey keşfettin.
1: Yaratılan her şey kendi dillerince Allah'a ibadet ederler oğlum. Az önce saydığım varlıklar da dönerek Allah'ı tesbih ederler.
0: Gezegenlerin tesbihi bizim tavaf ibadetimize mi benziyor yani?
2: Evrende birbirinin etrafında dönen cisimler arasında bir kütle çekim kuvveti vardır Muratçığım. Örneğin Ay ve Dünya. İkisinin enerjisi birbirini çekiyor ve yüzyıllardır ayrılmadan dönüp duruyorlar.
0: Aa, bu doğru. Birbirlerini çok seviyor olmalılar.
2: Kesinlikle.
1: Biz de Kabe'nin etrafında dönerek Allah'ın huzurunda olmayı ısrarla istediğimizi ve onu çok sevdiğimizi göstermiş oluruz.
0: Şimdi anladım.
2: Baksana, Vefa da Zemzem'le oynamak için onun peşinde ısrarla dönüp duruyor.
0: Şu anda daha da iyi anladım Cabir amca.
3: Cik, kuş, gel bana.
0: Vefa hiç pes etmiyor Cabir amca.
2: Haklısın. Vefa'nın ısrarından öğrenecek çok şeyimiz var.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Nestor! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: İşçiler gelmiş anne. Selamun aleyküm dedi.
1: Aleyküm selam Cimcime. Hayırdır?
2: Cemre kazı çalışması yapan işçileri gördüm. Onlara yemek hazırlamak istiyor.
1: Altın kalpli torunum benim. Günlerdir yolunu gösterdiği salıncağı görmedi bile.
2: Evet dede, görse bugün başlardı benim Luna Park mesaisi.
1: İlahi çocuk.
2: Oo, bu oturak ne güzel olmuş. Bunun otomatik olanını yapsak ya dede. Abiler 17, 8, 5, 6, 4 defa kardeşlerini sallamak zorunda kalmasa.
1: Öyle yok. Abiler sallayacak. Kardeşlerinin mutluluğuna tanık olacaklar.
2: Ne yapalım? Abi olmak kolay değil.
1: Halatı da değiştirmek lazım. Depoda uygun bir şey bulamadım. Ben bir çarşıya ineyim.
2: Ben de annemlere yardım edeyim.
3: Hmm?

0: Ne?
1: Hemen elinin orada üç elik kardeş yan yana durmuş sana bakıyor abi.
2: Görmüyorum Cemre.
1: Elin görüyor ama abi. Bir uzansan alacaksın.
2: Sepetimiz doldu. İniyorum.
1: Aa, şu iki tontik dalında mı kalsın?
2: Bugünlük bu kadar yeter.
1: Peki abi. Yarın da yarınlık toplarız.
2: Yarınlık mı?
1: İşçiler tam 5 gün bizim sokakta çalışacaklarmış. İnanabiliyor musun abi?
2: İnanamıyorum. Yani bu masayı 4 gün daha kuracağız.
1: Evet. Harika değil mi?
2: Bence de harika. Cemre dinlenme tesislerinin açılışını yapalım o zaman.
1: Cemre dinlenme tesisleri. Süper.
3: Çelebi, sen pilav tenceresini, Cemre sen de ekmekliği getir yavrum.
2: Tamamdır.
1: Hemen getiriyorum anneciğim.
2: Ne oldu kardeşim? Neden ağlıyorsun?
1: Ağlamıyorum abi. Kirpimdeki suları fırlatıyorum. Ağlamıyorum ama gülmüyorum da. Çünkü gülünçlü değil.
2: Kızdın mı canımın içi?
1: Kızmadım galiba. Aslında çok eğlenmem gerekirdi ve de benim de seni ıslatmam gerekirdi. Ve de koşup birbirimizi kovalamamız gerekirdi ama abi... Buna vaktimiz yok.
2: Haklısın.
1: Bu yiyecekleri yetiştirmemiz gerekiyor.
2: Yok, haklısın.
1: Sakın bir daha yapma abi. Senin eğlenme şansını kaçırmak beni çok üzüyor.
2: Ya biz seninle her zaman eğleniriz canımın içi.
4: Vay vay vay. Kokular mahalleyi sarmış. Ne yaptınız böyle?
2: Galiba biz bir dinlenme testi yaptık dede.
4: Ay yaşa.
3: Cemre'nin gönlü razı olmadı işçilerin güneş altında yemek yemesine. Biz de burayı hazırladık.
1: 5 gün sofra kuracağız dede. Harika değil mi?
4: Sen ne güzel bir cansın. Allah herkese senin güzel kalbinden ve masum sevincinden nasip etsin.
1: Amin. Amin. Saat kaç dede?
4: 5 dakika sonra paydos edecekler cimcime.
1: Oo, hemen misafirlerimizi davet etmeliyim. Sevgili işçiler, Cemre dinlenme tesislerine hoş geldiniz. Ay, hoş gelin. Cemre dinlenme tesislerine hoş gelin sevgili işçiler. Buyurun lütfen.
4: Allah'ım, bana böyle bir nesil nasip ettiğin için sana şükürler olsun.
3: Babacığım.
2: Dede.
4: Hadi biz ortalıktan çekilelim de rahat rahat yesinler yemeklerini.
2: Dede, eskiden insanlar evinden uzakta çalışıyorken nerede karınlarını doyuruyorlardı?
4: Bir düşün bakalım. Çin'den ipek yüklü kervanlarla yola çıktın.
2: Kervanlar.
4: Bu kervanlar Anadolu'ya, oradan da Avrupa'ya gidecek.
2: O zamanlar otobüs, tır falan yok. Atlarla veya develerle gidiyorlar. Uf, bu yolculuk aylar sürer.
4: Evet. Onca yolu, onca zaman aç, susuz, dinlenmeden nasıl gidecek bu kervanlar?
2: Aa, doğru ya. Kervansaraylar, kervanların konakladığı yerler.
4: Aferin, bildin. Hanlar, kervansaraylar, yolcuların ve bineklerinin konakladığı, her türlü ihtiyaçlarını giderdiği yerlerdi.
2: Bugünkü dinlenme tesisleri.
4: Aynen öyle.
2: O zaman için düşünürsek mesela Alaaddin dinlenme tesisleri adında bir kervansaray.
4: Alaaddin dinlenme tesisleri ha. Anadolu Selçukluların en görkemli devri olan Alaaddin Keykubat dönemini hatırlattı bana. Pek isabetli oldu evlat.
2: O zaman bir yerlerde Alaaddin dinlenme tesisleri vardır.
4: Olmaz mı? Aksaray'da nefis bir tane biliyorum.
2: Yaşasın.
4: O zaman kervana katılıp yola çıkma zamanı.
2: Nasıl yani?
4: Mavi karavanı kastediyorum evlat.
2: Aa, yoksa karavan kervan kelimesinden mi geliyor?
4: Aynen öyle evlat.
2: O zaman kervansaraya haber salalım. Sofraya 2 tabak eklesinler. Mavi karavana da bir park yeri ayırsınlar.
4: İlahi çocuk.
5: Hadi bismillah.
2: Hadi bismillah.

0: Yemini suyunu ver hancı. Uzun zaman yolcusudur bu karavan. Yani kervan. Burası hanın otoparkı sanırım.
1: Evet, atlar, develer ve at arabaları.

0: için bir konaklama yeri.
1: Geniş yapmaları iyi olmuş dede. Bizim karavan da rahatça sığdı.
0: Bu yapı her yönüyle ihtişamlı evlat. Anadolu'nun en büyük kervansarayındayız şu anda.
1: Ya gerçekten de çok büyük.
0: Burası Sultan Han'ı kervansarayı. Şu an bulunduğumuz Aksaray ilimizin Sultan Han'ı ilçesinde yer alıyor.
1: Sultan Han'ı ilçesi adını bu muhteşem yapıdan almış tabii.
0: Anadolu Selçuklularının Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından 1229 yılında yaptırılmıştır.
1: Dede, bu ne kadar değişik bir yapı.
0: Öyle. Burası hanın mescit kısmı. Köşk mescit de deniyor.
1: Değişik ama çok güzel.
0: Dört köşesindeki kemeri süslemeleriyle çok şık bir görünüme sahip.
1: Aa, bu mescit neredeyse bir oda kadar.
0: Evet, öyle evlat.
1: Şu kapılar ne dede?
0: Bu kapılar yolcuların konakladığı odalara açılıyor.
1: Hiç de fena değil. Peki dede, yolcular nerede banyo yapıyorlar?
0: İyi düşündün evlat. İşte bu kısımda hamam.
1: Evet, sıcaklık ve soğukluk kısmı var. Daha önce gezmiştik, hatırladım.
0: Gel, kapalı bölümü de keselim.
1: Uzun bir koridor dede ve de yüksek bir tavan.
0: Burası kervansarayın kışlık kısmı.
1: Aa, kubbenin üstünde delikler var dede.
0: Evet. O delikler ne için? Bir düşün bakalım.
1: Güneş ışığı girsin diye.
0: Aydınlatma amaçlı mı sence?
1: Yok, öyle olsa daha geniş pencereler açılabilirdi. Bu delikler şeye benziyor. Buldum. Muvakkithanede de böyle bir boşluktan ışık giriyordu ve günün saatini haber veriyordu.
0: Yaşa evlat. Bu kupedeki düzenek de süzülen güneş ışığının yönüyle günün saatini haber veriyor.
1: Duvar saati gibi dede. Buldum. Tavan saati.
0: İlahi çocuk.
1: Dede, peki bu koca yapı sadece yolcular konaklasın diye mi yapılmış?
0: Seninle yapının etrafında bir tur atalım da fikir edinelim ister misin?
1: İsterim tabii. Kapı efsaneymiş dede.
0: Selçuklu süsleme sanatının muhteşem örneklerindendir. Hakkın var. Yapı hakkında ne düşünüyorsun?
1: Dede, burası bir kale gibi, hisar gibi adeta.
0: Aferin evlat. Burası aynı zamanda bir savunma mimarisi örneğidir. Geçmişte pek çok mücadelede insanlar ve ordular bu kervansaraya sığınmıştır.
1: Vay, çok iyiymiş. Düşündüm de Cemre bu dinlenme tesisleri işini uzatırsa bizim bahçeye de böyle bir koruma gerekebilir.
0: O niye o?
1: Önce kuşlar, kediler gelir. Sonra kirpiler, kurbağalar, kaplumbağalar, sincaplar.
0: Hakkım var evlat. Yanı başımızda orman başlıyor.
1: Tavşanlar, tilkiler, geyikler.
0: Yok daha neler.
1: Şarkı sözü gibi oldu dede.
0: İlahi çocuk.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

Leybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Aa, gözlerime inanamıyorum. Gerçekten süpürüyor mu? Hiç beklenmedik hareket Hagu'dan. Çogu'nun yüzü neden asıldı şimdi? Hagu ısrarcı. Çogu Hagu'nun taşları süpürmesine izin vermiyor. Peki ama neden? Aa, ocak yıkılmış. Hagu, belki bu iş sana göre değildir. Ne dersin?
1: Go, go, go.
0: Degu da aynı fikirde.
1: Go, go.
0: Hagu, üzülme ama. Yine buldu yapacak bir iş. Hayır ama Hagu, bak Agu da olmaz diyor. Yani kendine göre işler mi bulsan acaba? Bu ne kadar güçlü. Of Hagu, yine mi? Evet Hagu, herkes böyle düşünüyor işte. Bagu zaten izin vermez.

Gizlice çalışıyor artık. İlahi Hagu. Söylemiştim. Bagu izin vermiyor işte. Arkadaşlar, Hagu biraz kızmış olabilir. Herkes duyup geldi. Bakalım ne olacak? Bütün aile şaşkın. Ne yapmalı, ne yapmalı? Ama bekleyin. Hagu bir şeyler yapıyor. Aha, bakın bakın. Hagu süpürgeyi adeta dans ettiriyor. Bakar mısınız şuna? 40 yıllık usta sanki. Ne kadar da kolay yapıyor işleri. Hagu'nun elinden her iş geliyor. Hem güçlü, hem yetenekli. Karşınızda her işi başaran Hagu. İşte çocuklar, Hagu'nun bu işleri yapabileceğini hiçbirimiz düşünmemiştik. Kimseyi küçümsememeliyiz. Çünkü bazen hiç beklemediğimiz biri harika şeyler yapabilir. Buna ummadığımız taş baş yarar denir.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlıları

0: Evet Ödemir sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fırfır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: güzel bir masal anlatmak ve güzel resimler yapmak için ne kadar güzel bir gün.
1: Cik, güzel, güzel.
0: Bir varmış, bir yokmuş. Bir şey varmış. Şey mi yapsam? Yahu ne yapsam? Aklıma hiçbir şey gelmiyor nadir kuşum. Anlatacak masalda, çizecek resimde bulamadım. Bazen olur böyle değil mi? Hı? Bugün zorlamayayım en iyisi kendimi.
1: Zorlama, zorlama.

Yok, yok, yok. Denemediğim yol kalmadı. Kitaplar okudum, doğa gezintilerine çıktım. Aklıma hiç masal fikri gelmiyor. 3 gün oldu Nadir dostum. Ne olacak böyle? Nadir, uyuyor musun? Uyuyorsun. Tabii ya, işte bu. İlham kuşum benim. Harika bir masal fikri verdin bana. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde bir orman varmış, yeşillikler içinde. Burada çeşit çeşit hayvan.

0: yaşarmış. Bizim masalımızın kahramanı Küçük Ayı da bunlardan bir tanesiymiş. İri, siyah gözlü, kahverengi, tatlı mı tatlı pofuduk bir ayıymış bu ufaklık. Arkadaşları ona bal ayısı dermiş.
1: Vız, vız, bal arısı.
0: Bal arısı değil, bal ayısı. Bal yemeyi çok sevdiği için böyle diyormuş arkadaşları. Bal ayısı arkadaşlarıyla oynamayı, gezmeyi, dolaşmayı, ağaçlara tırmanmayı da bal kadar çok seviyormuş. Ormanda yapacak o kadar güzel şey varmış ki, uyumak en son yapmak isteyeceği şey bile değilmiş. Bembeyaz karların Küçük Ayı'yı bin bir türlü oyuna davet ettiği bu güzel mevsimi neden uyuyarak geçirmesi gerekiyormuş ki? Uyumak ne gereksiz şeymiş. Böyle düşünüyormuş bal ayısı. Bu düşünceden vazgeçirmek için uğraşıp duruyormuş anne babası. Vücudumuzun uykuya ihtiyacı varmış. Gün boyu koşup oynayan minik bedeni uyuyacakmış ki dinlenecekmiş. Ertesi gün tekrar oynamak için güç toplamalıymış. Gece uyuyoruz ya, bir de neden tüm kış uyumam gerekiyor? Maymun Muni de, salyangoz Sümi de kışın uyumuyor demiş bal ayısı. Kış gelince bize yaşamamız, gezip dolaşmamız için gerekli enerjiyi verecek kadar besin kalmaz doğada demiş annesi. Bu yüzden kış uykusuna yatıp enerjimizi dikkatlice harcarız ve böylece hayatta kalırız demiş babası. Ama yine de ikna olmamış bal ayısı. Kış uykusuna yatmak istemeyen ayı mı olurmuş? Olmuş. Bal ayısı kararını vermiş. Kış uykusuna yatmayacakmış. Bunun için bir plan yapmış. Gördün mü bizim afacan ufaklığı? Kaçmış uykudan, koşmuş oynamış hiç durmadan. Salıncaklarda sallanmış, pat diye düşmüş yuvarlanmış, ağaçlara tırmanmış, dalların arasına saklanmış. Oynamadık oyun, gezmedik yer bırakmamış. Her şey ne kadar da güzel gidiyormuş. Mu acaba? Başlarda öyleymiş. Ama sonraları anne babasının dediği gibi olmuş. Küçük ayı yorulmuş. Artık bir an evvel uyuması ve dinlenip güç toplaması gerekiyormuş. Peki bizim inatçı ve uyku sevmez bal ayısı ne yapmış dersin Nadir dostum? Bir ağaç ev yapmaya karar vermiş. Kolunu kaldıracak, pençesini ağaca saplayacak enerjisi yokmuş. Ama yine de direniyormuş uyumamak için. Tahtaları yerleştirip bir ev yapacakmış. O tahtayı şuraya, bu tahtayı oraya derken başı dönmüş bizim minik bal ayısının. Bunların sebebi hep uykusuzlukmuş. Anlamış bunu anlamasına ama artık çok geçmiş. Ve daldan düşen bir elma gibi pat diye düşmüş ağaçtan.
1: Eyvah! Düştü! Düştü!
0: Evet düşmüş. Ama yere değil. Onu çok seven anneciğinin pofuduk kollarına. Anlatmış olmamış. Uyutmuş kaçmış. Bakmış ki anne ayı bal ayısı yaşamadan anlamayacak. İzin vermiş yavrusunun uykusuz kalmasına. Ama anne yüreği başına bir iş gelir diye de tüm gün takip etmiş yavrusunu. Ve tam düşerken açmış kollarını, tutmuş yavrusunu. Bu masal da burada bitmiş. Bal ayısı annesinin güvenli kollarında derin bir uykuya dalmış. Uyumuş, uyumuş da büyümüş.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Miş mış mış miş.
2: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
3: Buradaymış.
1: Ne güzelmiş.
2: Bugün Eren nerelerdeymiş?
4: Astronot olmuş, uzaydaymış.
2: Ceren neden çok sevinmiş?
5: Annesiyle börek yapmış.
2: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: 어디 비스물로? 이놈 올마다 어연자 부활한다기 결세를 매일 올ursa başarısız olurum. 뭐 람파 올라이나 비 çözüm bulmam gerek. 시스. 헬키스 날도 잡아.
1: 버드. 버드. 알라 알라. 내려에 가이볼도 뭐 kuş. 산키 az önce sesini duydum. Ne kadar alıştıysam ortada yokken bile hep Bodu'nun sesini duyuyorum. Neyse, ben tek başıma çalışmaya başlayayım da o da bir yerlerden çıkar nasılsa. Allah! Hayırdır inşallah? Bodu, göremiyorum. Demek buradaydın. Hayrola nasıl girdin karavanın içine? Karavan tamirine çok iyi başladık. Bakalım bizi başka ne sürprizler bekliyor?
0: Güçte be abi! Selamünaleyküm Güçte abi!
1: Aleykümselam çocuklar. Sürpriz derken böyle bir şey beklemiyordum.

0: Mai, hayrola diyeceğim ama... Sorma.
1: Abiciğim, iyisin inşallah.
0: Biz dedik İsmail, insanlar sirklerde bunlarla dolaşana kadar kim bilir ne kadar antrenman yapıyorlar. Ama tutturdun, ille de deneyeceğim diye.
2: Tamam, haklıymışsınız.
0: Bunları nereden buldunuz böyle?
1: Geçen hafta parkta kurulan sirk dağılırken bunları geride bırakmışlar. Biz de bir yerlerde kullanılır, israf olmasın diye parkta kalan eşyaları toplamaya gitmiştik.
0: İsmail bunları görünce dayanamadı.
2: Böyle bir şey bulmuşken denemem lazımdı Furkan. Sen anlarsın.
0: Anlarım. Hadi gelin de Müşteba abiye bir bakalım. Galiba en çok o etkilendi bu olaydan.

0: Aleyküm Müştaba abi. Az önce ufak bir karşılaşma yaşamışsınız İsmail'le.
1: Aleyküm selam çocuklar. İşte İsmail'le karşılaşmalar ne kadar ufak olabilirse öyleydi.
2: Sana yardıma geldik Müştaba abi. Az önce yaşananları unutabiliriz böylece.
1: Allah razı olsun çocuklar. Aslına bakarsanız yardıma ihtiyacım var.
3: Ne yapıyorsun abi?
1: Bu eski minibüs ne zamandır bizde? Şöyle bir elden geçirip karavan gibi kullanalım istiyorum. Becerebilirsek bayramlarda gezmeye gideriz annemi de alıp.
2: Bunda bir şey yok ki. Bizim için kolay bir...
1: Biraz işi var tabii.
0: Önemi yokmuş Deba abi. Hadi hemen işe koyulalım da önce şu eski parçaları bir elden geçirelim.

0: Hı? Hadi kaptan, bekleme yapma, yola koyulalım.
1: Baş üstüne muavinim.
0: Furkan, bir baksana.
2: Bir dakika Metu, şunu bir halledeyim de sonra bakarım.
0: Baba bir baksan.
2: Sabreden dervi. Muradına ermiş.
3: İngiliz anahtarı. Tornavida. Onluk çivi.

0: Elinize sağlık arkadaşlar. İlk aşamayı sağ salim atlattık.
1: Şimdi ne yapacağız?
0: Şimdi bizdeki hurdaları kullanarak bu minibüsü içinde yaşanır hale getireceğiz. Tavsiyesi olan var mı?
1: Öncelikle şöyle rahat bir yatak olmalı.
2: Ufak bir mutfak da olmalı bence.
3: Dolaplar da gerekir tabii.
1: Bir de oturma alanı lazım.
4: Birkaç tane de sehpa.
2: Şifonyer lazım.
1: Televizyon içinde bir bölme olmalı.
2: Evet, birkaç tane sehpa.
3: Birkaç tane de sehpa. Yeme ne yiyeceğiz?

0: Belki bu minibüs işine biraz acele mi giriştik? Belki olduğu gibi bırakmalı. Ne dersiniz?
1: Buldum. Evet, senden çok önce keşfedilmiş bir şey buldum. Olsun.
2: Yok, diyorum ki bu minibüsü aynı bu alet gibi düşünmemiz lazım. O zaman istediğimiz her şeyi içine sığdırabiliriz.
0: Nasıl yani?
2: Mesela bir yatak kullanılmadığı zaman ters dönerek masa olur. Masa olarak da istenmediğinde duvara gömülür ve ortadan kalkar.

0: bir nevi Lego gibi. Yap bul tarzı.
1: Hay aklınla bin yaşa.

0: Allah sizden razı olsun çocuklar. Siz olmasanız ben hala kapıları, koltukları sökmekle uğraşıyor olurdum.
1: Artık bizi de gezdirirsin değil mi Müçtebe abi?
0: Ayıpsın İsmail. O nasıl söz? Her yere birlikte gideceğiz.
1: Bakalım Makbule teyze bunu görünce ne diyecek?
0: Ne dersiniz? Caminin önüne gidip birlikte görelim mi?
2: Evet!
0: Furkan nereye kayboldu böyle?
3: Bugün yaptıklarımız çufuyla ilgili aklına bir şey getirmiş de koşa koşa onunla ilgilenmeye gitti.

işte. Hadi hayırlısı.

0: Salih Rüya'yı bozmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Selamun aleyküm arkadaşlar.
2: Aleyküm selam.
0: Ne yapıyorsunuz? İhlas suresini ezberliyoruz.
3: Yaz kursunda hep beraber ezberlemiştiniz. Unuttunuz mu yoksa?
0: Yok, unutmadık. Anlamını ezberliyoruz.
4: Daha doğrusu ezberleyemiyoruz.
0: Neden?
4: Cümlelerin sırası karışıyor.
5: Ve aklımızdan hemen uçup gidiyor.
3: Demek uçuyor.
0: Anlaşıldı. Bu akıldan uçma problemini çözmek abileriniz olarak bize düşüyor.
5: Nasıl çözeceksiniz ki?
0: Zor.
4: Çözeceğiz dedik ya Ali.
0: Zor.
4: Tövbe estağfurullah. Siz çalışın, gerisi bizde.
0: Zor zor. Neden yahu neden?
6: Akıldan uçmayan ezberler için yapıştırıcı icat edilmedi de ondan. Çok zor.
2: Ali.
6: Ne dedim ki abi?
4: Ali'nin bir konuda haklı çıkça hiç aklıma gelmezdi.
7: Zor derken bir bildiği varmış çocuğun.
3: Bir de o kadar meydan okuduk.
0: Ne? Neden bana öyle bakıyorsunuz?
3: Bu yapıştırma işini sen başlattığın için olabilir mi?
0: Bizden küçük oldukları için yardımcı olmak hepimizin vazifesi gibi geldi o sırada bana.
8: Selamun aleyküm arkadaşlar.
2: Aleyküm selam.
8: Hayırdır, düşünceli görünüyorsunuz. Bir sorun mu var?
0: Sorun denemez. Bir projemiz var desek daha doğru olur.
8: Proje mi? Bayılırım.
4: Zor ama biraz.
0: Salih.
3: Çok zor.
8: Şu zor meseleyi anlatın da çözelim arkadaşlar.
0: Bayram Hoca'nın fikri çok güzel oldu. Çocuklara sonda sürpriz olacak.
4: Çok güzel olacak.

0: arkadaşlar, şimdi sıra geldi oyunumuzun dizaynına.
1: Ne yaptın Selim? Bitti mi şarkın?
2: Allah'a şükür.
1: Biliyordum. Yapabileceğine emindim.
2: Helal kardeşime.
3: Güzel bir ikindi namazının ardından güzel bir oyun bizleri bekliyor çocuklar. Ezberlerini aklında tutmada zorlanan ve tekrar edip sevap kazanmak isteyen herkes için harika bir alıştırma olacak. Hazır mısınız?
4: Hazırız!
3: Oyuna başlamadan önce Selim'den herkesi şevklendirecek bir şarkı geliyor. Buyur Selim.
1: Çocukların kafasında vardı bir balon. Bilgiler uçunca geriye kalırdı bomboş bir salon. Ezberlerini akılda tutmak sanki maraton. Üzülme Ali, dikkat edersen sen de olursun şampiyon. Yo, yo, yo.
3: Çok güzel olmuş Selim. Eline sağlık. Oyunun adı Tamamla Kazan. İki grupsunuz. Camimizin bahçesinde çeşitli yerlere sakladığım kelimeler var. Bu kelimeler ayetleri oluşturan yapboz parçaları şeklinde hazırlandı. Kelimeleri bulup doğru parçaları bir araya getiren grup kazanır.
2: Taş, kağıt, makas.
3: Cemile.
4: Hadi.

0: Gayip Selim.
1: İlk ayet tamamlandı hocam.
2: Evet. De ki o Allah'tır, tektir. Birinci ayet için 10 puan.
1: Allah Samet'tir. İkinci ayet de tamamdır hocam.
2: Çok iyi. Tamamlayan kazanır. 10 puan daha geliyor.
0: Salih, Salih, Mustafa, Mustafa.
1: Olmadı hocam.
2: Olana kadar devam. Hadi bakalım sıradakiler. Üçüncü ayet tamam. Doğurmamış ve doğmamıştır. 10 puan size geliyor.
1: Yaşasın! Oldu!
2: Dördüncü ayette böylelikle tamamlanmış oldu çocuklar. Onun hiçbir dengi yoktur. Bir 10 puan daha.
1: 20-20 berabere. Kim kazandı?
2: Hepiniz kazandınız çocuklar. İhlas suresi bize Rabbimizi tanıtan bir suredir. Onu tanımak bizler için en büyük kazançtır. Yine de bir ödülümüz yok değil. Masaya yaklaşmanızı istiyorum. Son şeklimizi verelim. Çocuklar, Allah birdir ve tektir. Başka hiçbir ilah yoktur. Allah Samet'tir. Yani hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her şey ve hepimiz ona muhtacız. Rabbimiz Allah, insanlar ya da diğer canlılar gibi doğarak hayat sahibi olmamıştır çocuklar. O hep vardı, her zaman da var olacak. Yani bizler gibi anne babası olmadığı gibi çocuğu da yoktur. O yaratıcımız, biz de onun kullarıyız. Hiçbir şey Rabbimize denk değildir. O her şeyden yüce ve benzersizdir.
0: Ooo! Bir oldu hocam!
2: Ya!
1: Allah birdir diye başlayan sureyi bir şeklinde yapbozla birleştirmek çok iyi fikir hocam.

Hafız Emin her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Tahminleri alayım.
1: Ben sadece not tutacağım.
2: Kuru fasulye,
1: pilav,
3: cacık,
4: kaşık.
1: Kaşık mı? Ha ha ha. Neden?
3: Kuru fasulye ve pilavı nasıl yiyeceğiz? tabii soğansız kuru fasulye olmazdı.
0: Kimseye puan yok.
1: Hepinize koca bir sıfır.
0: Yeni kategorimiz... Okul.
3: O zaman defter.
1: Kalem tıraş.
2: Beslenme çantası.
3: Düğmesi dikilmiş okul hırkası. Benimki koptu da.
0: Bu gidişte oyun 0-0 bitecek.
1: Bu sefer size devasa bir sıfır.
0: Aferin Badem. Şu an tek puan alan sensin. Mo, neye kızdın sen?
3: Kangi'nin kesesinden çıkarttığı saçma şeylere.
0: Neden ki Mo?
3: Dostum, onca okul malzemesi içinden çıkarta çıkarta cetvel çıkarttı.
1: Ay Mo! Sen olsan ne çıkartırdın?
3: Çanta çıkarttırdım, kalem çıkarttırdım, silgi çıkarttırdım. Dostum, hiç olmadı 3'ten 2'yi çıkarttırdım.
0: Vay Yusuf, hoş geldin.
5: Herkese selam.
6: Aleykümselam.
5: Sizi çok özledim. Neler yapıyorsunuz bensiz?
3: 3'ten 2'yi çıkartıyoruz.
5: İşte burası Özbekistan Semerkant'ta güzel bir sokak. Binaları görüyorsunuz. Hepsi tarih kokuyor. Şu binanın işlemeli duvarına bir bakar mısınız?

0: Ne oldu?
1: Biraz geri alır mısın? Tamam, dur burada.
2: Ah sen, çok dikkatlisin. Burası gerçekten harika bir yer.
3: Burası bir okula benziyor.
4: Benim hiç dikkatimi çekmemiş.
1: Senin dikkatini çekebilmesi için tarihi eser olması lazım.
4: O da doğru.
5: Ya da en azından duvar resimlerinde sandviçler olmalıydı.
2: Çocuklar, şu tabela yazısını araştıralım.
0: Tamamdır Mehmet.
6: Bilgi Değişim Okulu.
1: Evet arkadaşlar, topladığımız bilgiler şöyle. Bu okulda insanlar gönüllü öğretmenlik yapıyor ve herkes öğrenci olabiliyor. Gitar çalmayı bilen biri gitar öğretiyor, dikiş dikmeyi bilen bir hanım insanlara terziliği öğretiyor. Herkes bilgisini insanlarla paylaşıyor. Bir derste öğrenci olan diğer derste öğretmen oluyor.
2: Çocuklar, bu ekibimiz için bulunmaz bir haber.
1: Dahası tamamen ücretsiz.
5: Tam bir hayır hareketi.
4: Her şey güzel de hayır bunun neresinde?
0: Dostum, ücretsiz bilgi dağıtıyorlar.
3: Ücretsiz sandviç gibi düşün.
2: Evet çocuklar, Yusuf'un kamerasına takılan görüntüyü alalım. İnternetten fotoğraflar da buluruz. Topladığımız bilgileri hem videoda hem de blog yazılarında kullanırız.
7: Böylece bu hayır işini herkese duyurmuş oluruz.
3: O zaman...
6: İyilik için!
3: O kısmı geçtik dostum.
0: İşte bu. Etkileşim çok iyi gidiyor çocuklar.
1: Bloğa gelen yorumları görmediniz daha.
2: Çocuklar, gönderilen videolara bakın.
8: İyilik habercileri, sizi tebrik ediyorum.
9: Bilgi Değişim Okulu harika bir fikirmiş çocuklar. Ben de böyle bir okul kuracağım.
10: İlk defa böyle bir şey duydum. Hayran kaldım.
11: Ben de gitar çalmayı gönüllü öğretmek istiyorum.
12: Ben bir terziyim çocuklar. Gönüllü dikiş dersi vermek istiyorum.
5: Gönüllü öğretmenler bulundu bile.
4: Tek bir eksik var.
0: Okul mu?
4: Ayran.
2: Çocuklar, böyle bir okul kurulması için bir şeyler yapmalıyız.
1: Bence bu projenin hayata geçmesi için tek bir şansımız var.
3: Ben, dostum, bu işi bana bırakın dediysek okulda açamam yani. Hem nasıl açayım ki? Benim neyim var ki? Hem ben kimim ki? Mesela kim oluyorum ben? Değil mi ama? Yani illa bana bırakacaksınız. İyi, bırakın bari. Ama yavaş bırakın. Size de malzeme verdik.
13: Ne oluyor bunları?
3: Bana gülüyorlar.
13: Ama Mo, gülünmeyecek gibi değilsin.
3: Ne bileyim, öyle bir baktınız ki. Okul açmamı istiyorsunuz sandım.
13: Neyse, konuştun mu babanla?
3: Evet, bugün haber gelir inşallah.
13: Amcanın eğitim için bir destek vakfı kurması ne güzel bir şey.

0: Buyurun, iyilik habercileri evi. Evet. Evet. Evet. Evet.
1: Evet.
0: Vakıftan aradılar.
2: Evet.
0: Boş bir bina varmış.
2: Evet.
0: Oraya bilgi değişim okulu yapılabilirmiş.
2: Evet.
0: Yarın haber yapmak için orada olmalıymışız.

0: Bu işi size bırakıyorum dostum.
1: Çocuklar neden teyze okulu şikayet etti?
0: Babam dedi ki teyze hastaymış. Çok ses çıkarmış.
2: Ama ses çıkmaz ki. Camlar, duvarlar korumalı. Müzik gibi dersler olmasaydı bari.
3: Bence teyze olayı tam olarak anlamadı.
4: Bir fikrim var.
0: Ben de bundan korkuyordum.
2: Ne?
4: İmza toplayalım.
0: Oh.
1: Ne oldu mu?
0: Bir an teyzeyi ikna etmeye gidelim diyeceksin sandım. Demediniz neyse ki.
3: Demiş de olabiliriz.
0: Yok yok. Deseniz muhakkak ben duyardım. Duyduğum gibi de kaç...
4: Bu işi bana bırakın dostum derdin.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
2: Tam 842 imza topladık. Ayrıca 18 gönüllü öğretmen daha bulduk.
1: Harikasınız.
5: Mo ne yaptı acaba?
0: Reyhan teyze tam bir dünya tatlısı.
3: Yani?
0: Dostum, harika konuşma yeteneğim sayesinde iş tamamdır. Teyze bize portakal suyu ve kurabiye verdi. Yanlış anlamışım çocuklar, hepinizden özür dilerim dedi. Ayrıca gönüllü Osmanlıca öğretmeni olacağını da söyledi. Size bu işi bana bırakın demedim mi?
6: Yok.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
5: Ve açıyorum.
7: Bilgi Değişim Okulu'nu izleyicilerimize anlatır mısınız?
8: Tabii İkbal. Öncelikle bu proje için siz iyilik habercilerine çok teşekkür ederiz. Bu okulda gönüllü öğretmenler ve her yaştan öğrenciler olacak. Herkes bilgisini insanlarla paylaşacak. Hem peygamberimiz ilim yolunu toprağa inen yağmura benzetmiş. Ya toprak suyu yutar da ot bitirir, ya suyu yüzeyde tutar da canlıları besler demiş. İlim yaymak da kainata fayda vermektir. Biz de bir damla yağmur olalım inşallah.
9: Bu harika okulda ben de öğretmenlik yapacağım çocuklar. Tüm gençleri bekliyorum. Dersime katılın, Osmanlıca öğrenin.
2: Biz el ele verirsek iyilikler çoğalır.
7: Sadece para değil,
2: bilgi de paylaşılır.

0: Ha? Merak etme tilki. Kurye atlı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: 미! 미! 미! 미! 미! 도레 도 미! 레! 도레 도 미! 레! 응! 올미얼! 올미얼! 미! 미! 도레 도 미! 레!
1: 너희 나 아프였어?
0: 응! 다이나마트로스 geldiniz değil mi? Yeni bir müzik aleti icat ediyorum.
1: Tencerelerle ne?
2: Sadece tencere değil, kapaklar da var.
0: Bunlar tencere değil, davul. Hı? Kapaklar da zil. Tabii. Bakın ne güzel çalınıyor. Mi mi mi do re do mi re. Do re do mi re.
1: Oh dayı, dur lütfen. Hı? Zaten uykumuz kaçtı.
0: Kim kaçırdı benim yeğenlerimin uykusuna? Çabuk söyleyin bana. Bunun hesabını sorarım ben.
1: Gece vakti gürültü yapan biri.
0: Kim acaba? Ben hiç ses duymadım.
2: Tencereleri davul zanneden bir mucit.
0: Ne? Ben mi? Bu gürültü değil ki bir kere. Müzik, müzik. Müzik ruhun gıdasıdır. Tabii. Mi, mi. Mi, mi, do, re, do, mi, re.
1: Dayıcığım, bu müzik gıda zehirlenmesine yol açabilir.
0: Merak etmeyin, uyku sorununuzu da çözeceğim ben.
1: Nasıl?
2: Hiçbir şey yapmasan çözülür aslında.
0: Ben müziğimle istersem sizi güldürürüm, istersem ağlatırım, istersem de uyuturum. Tabii.
1: Nasıl olacakmış o?
0: Bütün mesele müziğin ritminde, seslerin ahenginde, notaların gücünde. Tabii. Kanepeye oturun.

0: Yeter!
1: Ha, bu da mı olmadı?
0: Ben kesin çözümü söylemiştim ama.
1: Demek ki sorun başka. Merak etmeyin, ben bu sorunu çözerim. Zekiyim ben, zeki.
2: Bu sorunu gece ses yapmayarak çözsek olmaz mı?
1: Olmaz.
2: Ama neden?
1: O zaman insanlık yeni icadımla tanışlanmaz.
0: Biliyordum yeni bir icat geleceğini. Yandık.
1: Yandık değil, mışıl mışıl uyuduk diyeceksin. Size üzerinde rahatça uyuyabileceğiniz bir icat yapacağım.
2: Yatak mı yani?
0: Dayı, yataklarımız zaten var.
2: Sadece sessiz bir ortamımız yok.
1: Hayır çocuklar, hayır. Bu sıradan bir yatak değil, sallanan bir yatak yapacağım. Böylece hemen uykuya dalacaksınız. Tabii.
0: E bu da beşik.
2: Ben büyüdüm artık. Beşik istemem.
1: Korkmayın, korkmayın. Bu yetişkinlere göre bir icat. Hem sadece bebekler mi sallanarak uyur canım? Aa.
2: Evet.
1: Hayır Yavuzcum. Otobüste, vapurda, arabada, trende niye uykumuz gelir?
2: Niye?
1: Çünkü bunların hepsi sallanır da ondan. Bizim de uykumuz.

0: gelir. Benim icadım da sallanacak.
1: Mışıl mışıl uyuyacaksınız. İkna oldunuz mu?
2: Aslında.
3: Bilemedik dayıcım.
2: Ne desek boş.
3: Bana hiç bakmayın. Ben küçüğüm.
0: Tamam. Bir de şunu dinleyin. Gece karnınız acıkınca ne yapacaksınız?
3: Mutfağa gideriz.
0: Ama yürürken de uykunuz kaçar.
3: Yok. Ben yine dönüp uyuyorum. Uykum kaçmıyor.
0: Kaçar kaçar. Peki susayınca ne yapıyorsunuz?
2: Yine mutfağa gidip su içiyoruz.
0: Mutfağa git gel git gel. Ne oluyor? Uykunuz kaçıyor.
2: Kaçmıyor ama neyse hadi.
0: İşte benim icadım araba gibi olacak. Uykunuz gelince yatağınızla istediğiniz yere gideceksiniz. Uykunuz da kaçmayacak. Tabii.
4: Dayıcığım, bu icattan vazgeçme ihtimalin var mı?
0: Tabii ki yok. Bir zeki asla pes etmez. Tabii.
2: O zaman hemen yapalım da gidip uyuyalım. Gözümü açamıyorum ben uykusuzluktan.
0: Gelin bakalım. Yatak.
3: Ben yatağımı vermem.
2: Ben de.
3: Ben de.
0: Aman. Vermezseniz vermeyin. Yatağı da kendim yaparım. Bana bir sürü demir getirin o zaman. Yay. Bir sürü yay. Güzel oldu. Yaylanma tamamdır. Şimdi yatağa araba özelliği ekleyelim. Getir getir. Tekerlek.
1: Harika oldu. Süper oldu. Bu başka bir şey oldu. Böylesi dünyada görülmedi. Bu var ya bu.
4: Dayıcığım.
0: Evet. Kim önce uyumak ister koca beşikte? İsmi de güzel oldu.
4: Şey dayıcığım, bu şeref sana ait. İlk deneyen sen olmalısın.
0: Uykum da yoktu ama neyse. Önce ben uyuyorum, sonra da siz uyuyun. Sabah görüşürüz. Hadi iyi geceler. Diyelim ki canım su istedi. Suyumu alıyorum. Ne yapıyorum? İçiyorum. Yatak odama geri dönüyorum. Bu kadar.
2: Vay dayı, bu harika bir şey.
3: Yaşasın aslan dayım.
4: Ben hala mutfağa yürüme taraftarıyım ama neyse.
0: Sana da hiçbir şey beğendiremiyoruz küçük adam. Şimdi de uyku modunu deneyelim. Oo, harika bir şey bu. Masaj koltuğu yerine de kullanılır ha.
3: Dayım bu sefer başardı galiba.
0: Bu sefer mi? Aşk olsun Yavuz ya. Buna cevap verirdim ama.
1: Şimdi çok uyku var. Hele bir sabah olsun.
2: Eyvah, bu sefer de horlayarak uyutmayacak bizi.
4: Yan çevir yan.
2: Eyvah, kaçın. Rüya değil dayı, yatağı durdur yatağı. Dayı.
1: Çocuklar.
4: Dayıcığım, artık hiç ses çıkarmayarak yeğenlerinin uyumasına izin verdiğin icada geçebilir miyiz?
0: Tamam canım. Gidin yatın. Size de iyilik yaramıyor. Ne güzel bir Luna Park aracı yaptım burada. Çarpışan yatak. Bunu Luna Park'lara satsam, oradan gelen parayla da bir icat fabrikası kursam, ondan sonra da neyse ya. Tamam.

0: amcam ve Eymen bahçede eğleniyorlar. Ne zamandır yanıma gelmiyorlar. Temel amca, Asya ne zaman iyileşir?
1: Neden sordun? Çok mu üzüldün Asya'ya?
0: Hem üzüldüm hem de onunla oynamayı özledim.
1: Benim düşünceli çocuğum. Asya'nın bir an önce iyileşmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız.
0: Doktora götürdün. İlaçlarını da kullanıyor. Başka ne yapabiliriz ki?
1: Sence?
0: İyileşmeyi ne hızlandırır ki?
1: Üç şey daha sayabilir misin bana iyileşmeyi hızlandıran?
0: Dua etmek.
1: Aferin. İki kaldı.
0: Bitki çayı olabilir mi?
1: Bravo. Onu da bildin. Şimdi toplayacağımız bazı bitkilerle ona bitki çayı hazırlayacağız.
0: Peki üçüncü nedir? Bulamadım.
1: Ziyaret.
0: Ziyaret mi?
1: Elbette. Hasta ziyareti morali düzeltir. Morali iyi olan insanlar da daha hızlı iyileşir.
0: Harika. Bunu bilmiyordum ben.
1: Hadi bakalım. Hem bitki çayı için biraz bitki toplayalım, hem de Asya'ya hediye etmek için güzel çiçekler toplayalım.
0: Tamam Temel amca.

0: Geçmiş olsun Asya.
1: Aa, siz.
2: Neden şaşırdın?
1: Beni unuttunuz sandım.
0: Unutur muyuz hiç? Saatlerdir sana bitki çayı yapmak ve çiçek toplamak için uğraştık.
1: Ben de sandım ki.
2: Önemli değil Asya'cığım. Yanlış anlamışsın. Hepsi bu. Biz de sana ziyarete gelelim dedik.
0: Al bakalım.
1: Çok güzeller.
0: Bak Temel amca, iyileşmeye başladı bile.

Temel'den öğreniyorum. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Caner, ne zaman yatmayı düşünüyorsun?
1: Yattım zaten anneciğim.
0: Işıkları kapatacak mısın?
1: Kapatacağım.

0: Hayırlı geceler.
1: Şey, en azından bu yanımdaki kalabilir mi?
0: Allah rahatlık versin oğlum. Kapıyı da aralık bırakıyorum.
1: Hayırlı geceler anneciğim.

0: Ne oldu oğlum? Daha 2 saniye geçti elektrikler gideli. İyi misin?
1: İyiyim anneciğim. Birden ışıklar kesilince yolumu şaşırmışım. Sonra annem gecenin o saatinde hiç korkmadan karanlığa dalıp apartmanın sigortalarını elleriyle açtı. Karanlıkla savaştı ve kazandı. Beni var ya, hiçbir güç bizim apartmanın deposuna sokamaz. Neyse ki annem böyle güçlü bir süper kahraman. Çok şanslıyım.
2: Ben işimin başına geçeyim.
3: Yani sonuç olarak hikaye şu, değil mi? Gece elektrikler kesildi, annen de inip sigortaları açtı.
1: Böyle kuru kuru anlatmayı tercih edersen evet bu. Ama neyse ya, sen ne yapıyorsun?
3: Yeni bir bulmaca üzerine çalışıyorum. İşi buraya kadar getirdim. Ama elime geçen bu dörtlüğün anlamını çözemedim.
1: Okusana.
3: Elle tutulmaz, gözle görülmez bu şey. En bulunamayacak yerlerde bulunursa o zaman kıymetlidir. İnsan ona en çok asla gitmem dediği yerde ihtiyaç duyar.
1: Zor bir şeye benziyor. Neyse ben gideyim o zaman.

0: Hayırlı günler Arif baba.
1: Sana da Caner. Bu seferki bulmacayı senin için özel hazırladım. O yüzden birlikte çalışın, tamam mı?
0: Tamam Arif baba, seve seve. Of, çok yoruldum ya Ali. Niye bu ağaca tırmandık söyler misin?
2: İnsan ona en gitmeyeceği yerde rastlar demiyor muydu ipucunda?
0: Diyordu.
2: Buraya gelir miydin normalde?
0: Ha, anladım. Ama bir şey yok gibi burada. Şu sevimli kumrular dışında. Lafımı geri alıyorum. Sevimli kumru demek için biraz erkenmiş. Sen söylemeden söyleyeyim. En bulunmayacak yerde bulunacak dediği için buraya geldik değil mi?
2: Evet. Nasıl anladın?
0: Sokakta bir ipucu bulunacaksa o sokak burası değildir diye düşündüm. Bu ses de ne böyle?
2: Hamam böceği falan mı acaba?
0: Ya dev gibi bir tane ya da normal boyda yüzlerce olsa gerek. Her ikisinde de ben yokum. Ha, köpekmiş. Canım.
2: Oh, elle tutulamayan bir şey değil. Sanırım burası doğru yer değil.
0: Gel bakayım buraya. Tatlı şey seni. Sevimli tatlı gibi sıfatları biraz erken kullanıyorum. Galiba.

0: Ayağıma dolandı.
1: Yolun ortasında bu hortumun işi ne?
2: Çok güzel değil mi? Bazen benim de bu saate sarılasım gelir.

0: Hayrola çocuklar? Yine ne bulmacalar peşindesiniz? Anlatın bakayım.
1: Bugün elle dokunulmaz, gözle görünmez bir şey arıyoruz.
2: Asla gitmem dediği yerde bulurmuş insan onu.
0: Bütün insanlar aynı yere mi asla gitmem dermiş? Öyle saçma şey mi olur çocuklar?
1: Nasıl yani?
0: Yani bu bilmece bana sorulsaydı asla gitmem dediğim yer bir sirk olurdu.
1: Ha?
0: Yıl 1932. Ben daha köydeyim. Uzun hikaye, boş verin. Neyse işte, soru kime sorulduysa cevabı onun gitmeyeceği yerde bulursunuz gibi geliyor bana.
2: Senin asla gitmem diyeceğin yer neresi ki?
1: Hayır, soru bana sorulmadı ki. Hatırlasana Arif Baba ne dedi?
3: Bu seferki bulmacayı senin için özel hazırladım.
2: Doğru diyorsun. Yani benim asla gitmem diyeceğim yeri bulmamız lazım. Beni var ya, hiçbir güç bizim apartmanın deposuna sokamaz. Çalışsa şaşardım. Sen girip halletsen olmaz mı?
1: Olmaz Caner. Bulmaca sana hazırlanmış. Ben nereden bileceğim ne aradığımı?
2: Ama benimle geleceksin değil mi?
1: Tabii. Hemen arkandayım.
2: Ah.

0: niye kayboldun?
1: Ah, yere düştüm. Sen devam et. Bakalım bir şey bulacak mısın?
0: Aa, burada bir şey var. Karanlığın içinde bir ışık. Cesaret.

0: Helal olsun sana canım oğlum benim.
1: Demek sen de bu işin içindeydin.
2: Senin için olduğunu biliyordum. Ama kavramın ne olduğunu ben de bilmiyordum.
3: Aferin Caner. Seni tebrik ederim.
1: Elle tutulmaz, gözle görülmez. Anladım. Ama asla gitmem dediğin yerde bulunur ne demek Arif Baba?
3: Sen annenin karanlığa girip sigortaları düzeltmesini cesur buluyorsun değil mi?
1: Evet.
3: Ama annen karanlıktan korkmuyor ki. Onun için sıradan bir şey bu yaptığı.
1: Nasıl yani?
3: Cesur olmak, korkusuz olmak demek değildir Caner. Korkuyor olmana rağmen karanlığa girebilmektir.
1: Ha.
3: Korkmaktan utanmaya gerek yok çocuklar. Korku insanlara mahsustur. Ancak aynı sebepten cesaret de öyle.
1: O zaman ben karanlık konusunda son kez cesur oldum biraz önce.
3: Hayrola Caner?
1: Çünkü artık karanlıktan korkmuyorum. Korkmadığıma göre de bunu yaptığım zaman cesur olmuş sayılmam değil mi?
0: Neyi yaptığın zaman?
1: Haydi bire! İşte bu!
0: İnşallah bu değişiklikten pişman olan ben olmam.
4: Çocuk.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Kış Türkçesi her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Allah Allah, bu ne ki? Ağırmış da. Sabun mu acaba? Kim düşürdü acaba?
1: Selamun aleyküm Harun.
0: Aleyküm selam dostum.
1: O ne? Birine hediye mi aldın?
0: Hediye alsam bu kadar kötü paketler miyim?
1: O da doğru. Ne peki?
0: Bilmem, yerde buldum.
1: Götürüp cami görevlilerine teslim edelim.
0: Yok ya, ne gerek var? İyisi mi açıp bakmak? Kıymetli bir şeyse o zaman götürürüz.
1: Bence yine de.
0: Ha?
1: Bu ne?
0: Bilmem.
1: Taşa benziyor.
0: Taştan hafif.
1: Belki de plastiktir.
0: Plastikten de sert.
1: Hayda. Ne acaba?
0: Bilmem, araştırmak lazım.
1: Biz bunun sahibini bulalım bence Harun.
0: Ben bir araştırayım önce. Ne olduğunu anlayınca da sahibini ararız.
1: Neyse, sen bilirsin. Namaz vakti geldi. Bugün müezzin gelmeyecekti. Yerine ben bakacağım.
0: Gidelim o zaman.

0: İnsan elindekinin kıymetini onu kaybedince anlıyor Emin.
1: Evet Hakkı Baba. Sonra da pişmanlıklar başlıyor.
0: Kesinlikle öyle. Pişman olmamak için elimizdekilerin kıymetini bilmeliyiz.
1: Doğru Hakkı Baba.
2: Kahveler de geldi.
0: İşte günün en güzel haberi.
1: Mis gibi koktu Zehra abla.
2: Afiyet olsun.
0: Bu ses tuzlu kahve sesi.
1: Aynen.
2: Bildin Hakkı Baba. Şeker yerine tuz koymuşum.
0: Canın sağ olsun Zehra. Bir daha yaparsın olur biter.
2: Hemen Hakkı Baba.
1: İnsan şekerli kahvenin kıymetini tuzlu kahve içince anlıyor Hakkı Baba.
0: Öyle.
3: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
3: Ne var ne çok ey ehli muhabbet.
0: Hoş geldin Selim.
1: Eldekilerin kıymetini bilmek üzere konuşuyorduk hocam.
0: Evet, bir tuzlu kahve molası verdik.
3: Tuzlu mu?
1: Bilmiyor musun hocam? Buraların meşhur kahvesidir.
3: Allah Allah.
0: Zehra Usta'nın elinden iç de gör.
3: Bu arada her yere baktım göremedim Hakkı Baba.
0: Öyle mi? Hayırlısı olsun.
1: Hayırdır Hakkı Baba.
0: Oltu taşını bilirsin Emin.
1: Bilmem mi Hakkı Baba? Az mı tesbih yaptık? Çok kıymetlidir.
0: İşte o taştan sipariş vermiştim. Kaybettim.
1: Hadi ya. İnşallah bulunur.
0: İnşallah. Gerçi cami bahçesinde düşürdüğüme neredeyse eminim.
1: Cami bahçesinde mi?

0: Evet, dün olmalı.
1: Tüm bahçeyi aradım, bulamadım.
2: Nasıl bir şeydi Hakkı Baba?
0: Sabun kalıbı büyüklüğünde, beze sarılı ve iple bağlıydı.
2: Benim acil gitmem lazım. Bir şey yapmam gerektiğini hatırladım da.
0: Git bari. Yapman gerekiyorsa yapman gerekir, değil mi?
1: Yapman gerekmeseydi yapman gerekmezdi, değil mi?
2: Evet.
0: Var bir şeyler.
1: Çıkar.
0: Çıkar.
3: Kahveler geldi. Emin nerede?
1: Yerini bana devretti Zehra. Beğenmedin mi?
3: Estağfurullah hocam. O zaman kahve size nasipmiş.
1: İyi ki gitmiş diyelim o zaman. Buyur Hakkı Baba. Sen iç önce.
0: Estağfurullah Selim. Sen buyur.
1: Olmaz ya. Adettir. Önce büyükler içip destur verir.
0: Yo. Mümkün değil. Önce sen.
1: Ne oluyor ya?
3: Yine mi tuzlu ya?
1: Yo.
0: Yüzünü niye ekşittin?
1: Şekeri fazla geldi.
0: Hay Allah.
1: Bu kokusu geliyor. Dur bakalım.
0: Bundan sonra gelmez inşallah.
3: İnşallah.

0: أكل عظيم.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam Emin. Korkuttun beni.
1: Hep sen mi korkutacaksın Harun?
0: Doğru ama var ya, helal olsun sana.
1: Niye?
0: Şu telaşla bile selam vermeyi unutmuyorsun.
1: Sağ ol.
0: Dinlendiysen anlat artık, bu telaşın ne?
1: Senin dün bulduğun şu şey var ya.
0: Ne?
1: Canım sanki her gün bir şey buluyorsun.
0: Ha, şu siyah taş.
1: Evet.
0: Ne olmuş ona?
1: O oltu taşıymış. Hakkı Baba sipariş vermiş. Camide de düşürmüş. Selim Hoca dünden beri onu arıyormuş.
0: Oltu taşı mı?
1: Evet.
0: Ne ki o?
1: Yahu bilmiyor musun?
0: Yoo.
1: Bizim Oltu ilçesinden çıkarılan değerli bir taş o. Tesbih, kolye, bileklik ve buna benzer eşyalar yapmak için kullanılır.
0: Hadi ya.
1: Evet. Dünyada sadece 3 yerde bulunur. Fransa, Kuzey Amerika ve Erzurum'un Oltu ilçesi.
0: Yeter, yeter anlatma. Anladık, çok değerli. Eyvah!
1: Ne oldu Harun? Yoksa...
0: Evet, attım ben onu.
1: Ben kayıp mı ettin diyecektim.
0: Aynı şey sonuçta.
1: Aynı olur mu? Kaybettiysen bulurduk belki tekrar.
0: Aslında kaybettim sayılır.
1: Nasıl yani?
0: Yani bulunabilecek bir yere attım.
1: Nereye?
0: Ormanlık alanın kenarına.
1: Ah Harun, ah! Hani sahibini arayacaktık?
0: Ne bileyim, taş olduğunu anlayınca değersiz diye düşündüm.
1: Neyse, olan olmuş. Ağlayıp sızlanacak zaman değil.
0: Evet, gidip Hakkı Baba'ya kötü haberi verelim.
1: Tabii ki hayır. Gidip arayacağız. Hatta bulacağız Allah'ın izniyle.
0: Tabii ya, bu seçenek niye gelmedi benim aklıma?
1: Hadi durma.

0: Buldum onu ben.
1: Bulmuş olabilirsin. Sahibi olmadı ama gelmiyor. Hem sen söyledin. Pakete sarılıymış.
0: Tamam abla ya. Pişman etme anlattığıma. Bulmamıza yardım edersin diye söyledim ben.
1: Edeyim de nereye kadar? Bu ekibi her seferinde zor durumda bırakıyorsun.

0: Harun dostum, bekle, konuşalım biraz.
1: Konuşacak bir şey yok Emin. Hoşça kalın.
0: Artık bu taşı bulmak şart oldu.
2: Evet, Harun'u bu durumdan

0: kurtarırsak belki bizi affeder.
1: Bizi mi?
0: Yani beni.
1: Aslında benim de suçum yok değil. Fazla telaş yaptın.
2: Tamam çocuklar. Her şey düzelecek inşallah. Biz taşı bulmaya odaklanalım.
0: Doğru diyorsun hocam.
2: Bakalım bunun içinde mi?
1: Göremiyorum hocam. Aa, burada bir şey var.
2: Al bakalım, belki bizim taştır. Yürüyen taş.
0: Buldum.
1: Buldun mu? Zehra abla, bu oltu değil, olta taşı.
0: Olta mı? Nasıl yani?
1: Hani balık tutarken ağırlık olsun diye oltaya bağladıkları taş var ya, o.
2: Çok iyi espri ya.
0: Ne bileyim ben, o sandım.
1: Zehra abla, bu taş siyah değil, beyaz. Dikdörtgen değil, yuvarlak. Büyük değil, küçük. Nasıl benzettin?
2: Emin, yapma artık. Karnımı ağrıyacak.
0: Of ya.
2: Tamam tamam. Özür dilerim Zehracığım. Biraz neşelenelim demiştim.
0: Önemli değil hocam. O zaman bulacağımız taş buna mı benziyor?
1: Benzemiyor Zehra abla. Bu o.
0: O mu?
2: Buldun Zehra.
3: Allah hepinizden razı olsun çocuklar.
4: Özür dilerim Hakkı Baba. Atmamalıydım taşı.
3: Önemli değil Harun. Bazı işlerde bilmediğimiz hayırlar vardır. Eğer sen bu taşı bulmasaydın, belki de bulan kişi geri getirmeyecekti.
1: Ya da tekrar bulamayacağımız bir yere atacaktı.
3: Evet. Yine de bulduğumuz eşyaların sahiplerini aramak en güzeli.
4: Doğru.
0: Ben de senden özür dilerim Harun. Biraz fazla çıkıştım.
4: Aslında biraz değildi ama olsun.
3: Ne güzel de gönül alıyorsunuz. Maşallah benim çocuklarıma.
4: Aa, toz gibi bir şey bu. Acaba kimin? Sahibini bulmak lazım.
0: Ne yapıyorsun onunla?
4: Şey, sahibini arayacağım. Ne oldu ya?
0: Yerleri süpürmüştüm. Çıkan toz o, akıllım. Çöpe atmak için almaya gelmiştim. İnan ki hiç ortan yok Harun.

0: Dine uygun olan her güzel iş sadakadır.
1: Nerede bu fikri? Kendi etrafımda bir tur döndüm, yine yok ortada. Bak şimdi 5'e kadar sayacağım, açacağım gözlerimi gelecek. 1, 2, 3, 4, 5. Bak şimdi bu karga 5 kere ötünce gelecek fikri. 1 gak, 2 gak, 3 gak, 4 gak. Hay Allah, bunun da susacağı tuttu. Ötsene be karga. 5 gak. İşte 5 gak, 5 etti bak. Lay lay lay lay lay lay. İyi de ortada fikri yok. Ben niye sevindim ki gakların 5 etmesine? Yahu nerelerdesin Fikri, niye geciktin?
2: Hayırlı günler Zikri.
1: Oh be, sonunda. Sana da hayırlı günler. Neredesin yahu?
2: Özür dilerim. Beni beklediğini bilmiyordum. O yüzden sadaka dağıta dağıta geldim.
1: Sadaka mı dağıttın?
2: Evet.
1: Ne sadakası Fikri? Benim bilmediğim bir servetin mi var senin?
2: Sadaka dağıtmak için illa servet sahibi olmam gerekmez ki Zikri.
1: Ama elinde bir şey olmazsa neyi dağıtacaksın?
2: Güler yüzümü dağıtırım. Tatlı dinle konuşur, sevgimi dağıtırım.
1: Bunlar sadaka mıdır?
2: Allah rızası için yapılan her güzel iş sadakadır. Yaşlı kuşu ziyaret edip bir ihtiyacı olup olmadığını sormak. Selamlaşmak. Suya hasret bir çiçeği sulamak.
1: Ya bu kadar kolay demek ha?
2: Elbette ya. Bazen tatlı dil, bazen güler yüz, bazen hak yolunda bir öğüt, bazen selamlaşma. Güler yüzünü paylaş, sevgiyle kucaklaş. Çiçeklere su ver hep, herkesle ol arkadaş. Sadaka olur bunlar, ömrüne huzur katar. Neyin var ki deme hiç, koskocaman sevgin var.
1: O halde oyalama beni Fikri.
2: Dur yahu, nereye?
1: Duramam, çok işim var.
2: Nereden çıktı birdenbire?
1: Sen hatırlattın, komşum Serçe Serkan yuvasını onarıyordu, ona yardım edeceğim. Sonra muhabbet kuşu minik Bekir ödevine yardım etmemi istemişti. Sonra ederim demiştim, gideyim ona yardım edeyim. Mahmut amcalar apar topar köye gittiler. Balkonlarındaki çiçekleri susuz kaldı, onları sulayayım. Kısacası işim çok Fikri, tutma beni.
2: Zikri, deli dolu arkadaşım benim. Ya hiçbir şey yapmıyorsun ya da her şeyi birden yapmaya kalkıyorsun.
0: Dine uygun olan her güzel iş sadakadır.

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: omzundaki şey değil mi? Şey işte canım.
1: Torba.
0: Heh, tıpkı Keloğlan'ın torbası gibi. Bu torbayı sana kim verdi?
1: Annem. Dün gece yatmadan önce annemden bir Keloğlan masalı dinledim. O masalda Keloğlan'ın da böyle bir torbası vardı. Ama Keloğlan torbasına bohça diyordu. Aynı benim gibi omzunda taşıyordu. İşte bak böyle.
0: Peki bu masalı bize de anlatır mısın?
1: Elbette anlatırım.
0: Masala başlamadan önce bir şey daha sormak istiyorum. O torbanın içinde ne var?
1: Sürpriz. Ancak masal bittikten sonra görebilirsin.
0: Peki masala ne zaman başlayacaksın?
1: Hemen başlamak istiyorum ama masalın başında söylenen tekerlemeyi unuttum.
0: Öyleyse masal başı tekerlemesini ben söyleyeyim, gerisini de sen getirirsin zaten. At sürdüm, uz sürdüm, dere tepe düz sürdüm. 6 ay 1 gün gidip bu masalın izini sürdüm. En sonunda yorgun düştü ayaklarım, ağrıdı dizlerim. Ağrısı geçsin diye bacaklarıma merhem sürdüm. Sonra karşımda güler yüzlü bir çocuk gördüm. Şimdi bu güler yüzlü çocuk bize çok güzel bir masal anlatacak.
1: Çeşmesinden soğuk suların aktığı güzel bir köy varmış. Bu köyde Keloğlan'la annesi de yaşarmış. Günlerden bir gün Keloğlan'ın çok sevdiği torbası kaybolmuş. Onu hemen bulması gerekiyormuş.
0: Neden?
1: Çünkü değirmene eşeğiyle gidip bir çuval un alacakmış. Gideceği yol çok uzunmuş. Annesi torbanın içine peynir, ekmek, zeytin gibi yiyecekler koyacakmış. Keloğlan da acıkınca bunları yiyecekmiş.
0: Peki Keloğlan torbasını bulabilmiş mi?
1: Hayır, bulamamış. Annesi ona torbayı yıkayıp kırması için bahçedeki ipi asmıştım. Bir de oraya bakıver demiş.
0: Annesinin bu sözü üzerine Keloğlan ne yapmış peki?
1: Hemen bahçeye çıkmış. Çamaşır ipinde bir gömlekle pantolon asılıymış. Sevimli bir kuş da ipin üstünde cik cik cik diye ötmekteymiş. Keloğlan sevimli kuşa, ey güzel kuş, ey sevimli kuş, torbamı gördün mü diye sormuş.
0: Kuş ona ne cevap vermiş?
1: Ey Keloğlan, keltoş oğlan.
0: Sevimli kuşun Keloğlan, keltoş oğlan diye seslenmesi sana biraz komik geldi galiba.
1: Evet, annem anlatırken de böyle gülmüştüm.
0: Devamını anlatmayacak mısın?
1: Hemen anlatıyorum. Sevimli kuş, kedi kaptı demiş. Keloğlan kediyi bulmak için düşmüş yola. Selam vermiş sağa sola. Kediyi dereden su içerken görmüş ve... Ey kedi, torbamı ne yaptın? Diye sormuş. Kedi de... Onunla oynarken suya düştü demiş. Keloğlan kedinin yanından ayrılmış. Dere kenarından yürüyerek torbasını aramaya devam etmiş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Biraz daha yürüdükten sonra bir tavus kuşuyla karşılaşmış.
0: Herhalde Keloğlan tavus kuşuna da torbasını görüp görmediğini sormuştur.
1: Evet, sormuş. Tavus kuşu da ona torbasını bir köstebek ailesinin yuvasının önünde gördüğünü söylemiş.
0: Keloğlan da tekrar yürümeye başlamıştır herhalde.
1: Fazla yürümemiş ama. Biraz yürüyünce köstebek ailesinin yuvasını bulmuş. Köstebekler Keloğlan'ın torbasını yere sermişler. Üstüne de havuç, turp, patates gibi sebzeler koymuşlar. Bu yiyeceklerle bir güzel karınlarını doyuruyorlarmış. Keloğlan yanlarına gelince afiyet olsun demiş ve kenarda beklemiş.
0: Baba köstebek onu sofraya buyur etmeden de oturmamış.
1: Evet, aynen öyle olmuş. Peki sen bunu nereden biliyorsun?
0: İnsan başkasının sofrasına ancak davet edildiği zaman oturur. Çünkü bu bir görgü kuralıdır. Ama kendi evimizdeki sofraya kimseden davet beklemeden oturabiliriz.
1: Baba köstebek onu davet etmiş ama.
0: O zaman Keloğlan da sofraya oturmuştur.
1: Evet, oturmuş ve birkaç lokma yedikten sonra baba köstebeğe ben de torbamı arıyordum. Bunu nereden buldunuz diye sormuş. Baba köstebek de Keloğlan'a bu torbayı dere kenarında bulduk. Önce onu kuruması için bir dolaba astık. Sonra senin de gördüğün gibi yer sofrası yaptık. Madem bu senindir alabilirsin. Ama ondan bir şey yapmasını istemiş.
0: Ne istemiş?
1: Yağmur çok yağdığında derenin suyu taşıyormuş. Sonra da bu sular köstebeklerin yuvasının içine doluyormuş. Baba köstebek Keloğlan'dan kendilerine yardımcı olmasını istemiş.
0: Akıllıdır Keloğlan, düşünüp taşınmıştır.
1: Evet, düşünüp taşınmış. Kel başını kaşımış. Sonunda aklına çok ama çok güzel bir fikir gelmiş. Sence Keloğlan'ın aklına gelen fikir nedir?
0: Herhalde baba köstebeğe yuvalarını başka bir yere taşımalarını önermiştir.
1: Hayır.
0: Yuvalarındaki suyu dışarı atmaları için onlara bir adet kova vereceğini söylemiştir.
1: Yine bilemedin.
0: Biliyorsun ki bir soruyu bilemeyeceğim. Ben hiç kıvam. başlıyorum. Hemen.
1: Evet, biliyorum. Birazdan ışkırın geçer çünkü Keloğlan'ın aklına gelen fikri söylüyorum. Keloğlan bir duvar yapmayı düşünmüş. Bunun için de dere kenarındaki taşları kullanmış ve...
0: Köstebeklerin yuvalarının etrafını duvarla örmüş. Bu duvar yağmur sularının yuvaya girmesine engel olacakmış.
1: Böylelikle köstebeklerin yuvası hep kuru kalacakmış.
0: Harika bir fikir. Herhalde köstebek ailesi buna çok sevinmiştir.
1: Sevinmez olurlar mı hiç? Çok sevinmişler ya. Keloğlan'a teşekkür ettikten sonra ne yapmışlar biliyor musun?
0: Ne yapmışlar?
1: Keloğlan'a havuç, turp, patates gibi sebzeler vermişler. Keloğlan da bunları torbasının içine koyup tekrar yola düşmüş. Yine az gitmiş, oz gitmiş.
0: Dere tepe düz gitmiş.
1: Akşam olmadan evine varabilmiş. Keloğlan başından geçenleri annesine anlatmış. Annesi de bu sebzelerden çok güzel bir yemek yapmış. Sonra sofrayı kurup en yakın komşularını yemeğe davet etmiş. O yemekten hem kendileri hem de komşuları afiyetle yemiş.
0: Teşekkür ederim Ayşe. Çok güzel bir masaldı. Peki senin torbanın içinde ne var? Hala söylemeyecek misin? Gözleme değil mi onlar?
1: Evet, annem yaptı. Aa, kapı tıklatma sesi.

0: Bodo! Yine dağıtmışsın her yeri. Bu kaçıncı Allah aşkına?
1: Cıvatalar tamam mı?
2: Burada.
1: Tamamdır. Şimdi geriye yalnızca İsmail'in kabloları birleştirmesi kaldı.
0: Hadi hayırlısı.
2: Sahi, abim mi?
3: İşte buradayım. Hazırsanız takıyorum.
1: Arkadaşlar, Çofi ekibi olarak sizin ve ailenizin kurban bayramınızı kutlarız.

0: Mezzi.
1: Hı? İncilerim, saat 1 olmuş, geç kalıyoruz.
2: Ama saat daha 12.
3: Hayır, 1. Şu saatleri hep karıştırıyorum ben de.
4: Bence artık karıştırmayacaksınız. Geldik bile. Karşınızda Mercanya Tarihi Saat Kulesi.
3: Aa, hayatımda gördüğüm en büyük saat.
2: Durun durun. Burada bir yanlışlık var.
3: Ne gibi?
2: Saate bakın. Saat tam 6'yı gösteriyor.
5: Vay, zaman su gibi akıp biraz önce 1'di. Şimdi 6 mı olmuş?
4: Hayır incim. Bu haklı. Bir şeyler yanlış. Bu saat durmuş, çalışmıyor. Tarihi Mercanya Saat Kulesi'nde hiç böyle bir şey görmemiştim.
3: Hay Allah, ne yapsak ki?
4: Saatin içine girip bakalım. Sorun neymiş öğrenelim.
5: Ben çözerim aslında. Tamam, şu uzun olan şey tam 12'nin üzerinde. Doğru.
4: Öyle çözüleceğini düşünmüyorum güçlü.
5: Ben halledeceğim öğretmenim.
3: Geliyorum güçlü. Sana yardım edeceğim. Şu kısa olan çubuk 6'yı gösteriyor. Bir sayısını göstermesi lazım. Güçlü, bir yüzgeç at dostum. Seninle bu kısa çubuğu bir sayısına çıkaralım.
2: Başarıyorlar.
3: Az kaldı. Az daha.
5: Geldik, geldik. Heh, oldu.
3: Oldu. Oldu öğretmenim.
4: Tebrikler incilerim. Ama hala saniye çubuğu çalışmıyor.
3: Güçlü kıpır.
4: İyi misiniz incilerim?
0: Tik tak, tik tak, tik. Tak,
4: sorunu çözmek için saat kulesine çıkıp bakalım hadi.

0: Nasıl şimdi? Saatin içi mi?
1: Her yer tozlanmış.
2: Ne oldu bu sefer?
3: Yenge!
2: Öğretmen hanım, yavru balıklar, sizin burada ne işiniz var?
4: İncilerimle tarihi saat kulesini ziyarete geldik.
0: Ve gördük ki saat çalışmıyor.
2: Hem de bunun için buradayım. Saat tamirine başladım. Yani yeni işim bu. İlk günden bu kocaman saat bozuldu. Ancak sorunu bulamadım hala. Eyvah, saat 2 olmuş çoktan. Ve 1 saate bu işi bitirmem lazım. Çünkü arkadaşlarımla çiğ köfte yemeye gideceğiz.

0: var?
1: Bir tanesi saniye çarkı. En küçük olan.
2: Saniyeyi biliyorum. Bir dakika içinde kaç saniye vardı?
3: 60 saniye incim.
1: En küçük çark 60 kez döndüğünde ortadaki çarkı harekete geçiriyor. Bu çarkın adı da dakika çarkı.
0: Bunlar dönüyor. Bunlarda sorun yok gibi.
4: Şu kocaman çark dönmüyor.
1: Evet, bu çarkta bir sorun var.
0: Burada bir şey var.
1: Bakayım. Oo, buraya sıkışan bir şey var. İşte çıkardım. Ve saat çarkı sıkışan ufacık bir çubuk yüzünden dönmüyormuş.
3: Saat artık çalışıyor.
5: Yaşasın!
1: Saat tam 3. Ben randevuma yetişeyim. Teşekkürler yavru balıklar. Allah'a emanet olun.
5: Görüşürüz yengeç.
3: İncilerim, diyorum ki hadi siz de kendi saatinizi yapın.
2: Ama nasıl?
4: Sayılar deniz kabuklarından olur.
2: Başlayalım o zaman.
5: Saate bak sen de, saat kaç bize söyle.
0: Bir günde 24 saat var. Gel kovan,

0: El kovan akrep dönüyor. Zaman hızlı geçiyor. Saate bak sen de, saat kaç bize söyle.
1: Saate bak sen de, saat kaç bize söyle.

0: Kaju, polis olabilirsin. Atletik bir vücudun da olabilir. Ancak yengeci yenemezsin.
1: Liseden beri seni yeniyorum dostum.
0: Hadi ama. Maşallah gücün kuvvetin her zamanki gibi Kaju.
1: Göreve gitmem lazım. Öğleden sonra boş vaktim var. İstersen bir maç daha yaparız.
0: Ne demişler? Yenilen yengeç maça doymazmış.
2: Canım arkadaşım, sen endişelenme. İşlerini hallet. İnşallah yumurtana gözüm gibi bakacağım. Döndüğünde alırsın. Çok geç kalma ama, yumurtacık annesini özlemesin. Zil çaldı. İncilerin bahçede oyuna daldılar sanırım yine. Gidip onlara bakayım.
3: Yine oyuna daldık öğretmenim. Özür dileriz.
2: Özrünüzü kabul ediyorum. Ancak okul saatlerine dikkat edelim. Olur mu incilerim?
4: Tamam öğretmenim.
2: Arkadaşım Tostik Kaplumbağa bana bir şey emanet etti. Sizinle tanıştırayım.
5: Hani bir şey yok ki burada.
2: Aa, olamaz. Tostik Hanım'ın yavrusu buradaydı. Yani yumurtası. Bana emanet etmişti. Hay Allah. Nerede acaba?
3: Emanet ne demek öğretmenim?
2: Birinin size geri almak üzere teslim ettiği şeye emanet deriz. Emanet edilen her neyse onu korumak gerekir. Hemen yumurtayı bulmamız gerekiyor. Bana yardım eder misiniz incilerim?
3: Onu bulacağız öğretmenim. Ve kaplumbağa yumurtası nereye gidebilir ki?
6: Olamaz. Ya yumurtadan çıktıysa?
2: Yumurtadan çıkmış olamaz. Çünkü yumurtadan çıkma vakti değil.
0: Kaju, dur bakalım. İkinci maçı ben kazanacağım. Şöyle topu kavrayacağım. Sonra... top. Burada tenis topunun ne işi var? Neyse, diğerlerini yanına koyayım.
3: Aa, yumurta!
2: Hayır, bu değil. Bu yumurta mürekkep balığı yumurtası.

0: kuş dururuz. Küçük tatlı yumurta, emanetsin sen bunu unutma.
1: Sayı!
2: Yumurta!
3: Hayır, bu bir masa tenisi topu.
0: Yumurta! Bu da değil.
4: Aa, Kaju ve yengeç masa tenisi oynuyor.
5: Biz topları yumurta zannettik.
0: Aa, ya onlar da yumurtayı top sanıp raketle yumurtaya vururlarsa?
3: Hadi incilerim, acele edin.
1: Bu top diğerlerinden ağır gibi. Alsın, yengeç halleder. Hazır mısın Kaju?
6: Gönder bakalım.
4: Yumurta burada.
3: Allah'ım sana şükürler olsun. İşte Tostik Hanım'ın yumurtasını bulduk sonunda. Emanet yumurtayı bulmama yardım ettiğiniz için teşekkür ederim incilerim.
2: Rica ederiz öğretmenim.
1: Aferin yavru balıklar. Emanete sahip çıkmak gerçekten çok önemli. Ne demişler? Sepet sepet yumurta, emanete sahip çık unutma.
6: O söz öyle değildi ama yengeç işte.

0: Biz geldik.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Ayla Bera.
1: Dağların güzelliğinde kaybolmak. Mevsim yazdı, Temmuz ayıydı. Sapsarı güneş ışıklarını özgürce etrafa saçıyordu. Ama az önce kardan bir adanın üzerindeydiler ve hatta altlarında durdukları zemini tutan buzdan sütunlar vardı ve onların da arasından akan sular. Şimdi ise ayakkabılarını çıkarmış, taptaze çimenlerin üzerinde koşuyordu kardeşler. Nasıl yani? 15 dakika içinde iki farklı mevsimi yaşıyorlardı. Bera da dalından topladığı vişneler vardı. Bir tanesini daha attı ağzına. Ekşiydi, yüzü buruştu. Ayla bakıp güldü o haline. Ama olsun, lezzetliydi ve mutluydu. Sonra hop, bir tane daha. Baba gözlerini bulutlara kadar uzanmış zirveye sabitleyip devam etti anlatmaya.
2: İşte bu da o karlardan gelen su. Yazın bile erimez onlar. Her zaman orada dururlar. Hadi tadına bakalım. Dikkat edin, soğuktur.
1: Ayla ve Bera dizlerini kırdı, ellerini toprağa koydu, kafalarını eğdi. Suya yaklaşıp ilk defa karın tadına baktılar.
3: Uuu, buz gibiydi. Ama tertemizliği o kadar belliydi ki bunu herkes fark edebilirdi.
1: Doğruldular. Sırtlarını suya dönüp oturdular. Şimdi gördükleri resim onlarca dağın arka arkaya dizildiği, yürümekle bitmeyeceği kesin olan, insanı çok küçükmüş gibi hissettiren bambaşka bir şeydi. Kendilerini o gördükleri kocaman kaya, toprak ve ağaç yığınlarından birinin üzerinde tutunmaya çalışan noktacıklar gibi hissediyorlardı. Ayla,
3: "Yayla ne güzel!"
1: deyip derin ve sakin bir nefes aldı. Karşısında her yeri kaplamış ormanların resmi vardı. Yeşille ilgili aradığınız her şey oradaydı. Bera, babasından dürbünü istedi. Aldı, gördüğü şeye yakından baktı. Sonra konuştu.
4: İnanamıyorum. Yanımızdalar sanki. Bunun içinde ne var baba?
1: Cevap.
2: Mercek.
1: Ve bir soru daha.
4: Mercek nedir?
1: Bu defa anne yanıtladı. Bir tür ayna denebilir. Ayna mı? Bildikleri bir şeydi. Her gün dişlerini fırçalarken bol bol bakıyorlardı ona. Daha doğrusu kendilerine. Ayla öğlenlere de bakıyordu.
4: İyi ama bizim evdeki böyle değil. Daha büyük göstermiyor.
1: Sorusu mantıklıydı Bera'nın. Baba tekrar aldı sözü.
2: Aslında hepsi camdan yapılır çocuklar. Camsa kumdan. Kumu ısıtırsak erir. Sonra ona şekil veririz. Ayna yapıp kendimize, mercek yapıp uzaktaki şeylere bakarız.
1: Baş ve işaret parmaklarıyla yuvarlak yapıp arka arkaya getirerek dağa gösterir.
2: Ve eğer iki merceği doğru şekilde arka arkaya getirebilirsek ormanlar yakınlaşır.
1: Ayla,
3: ben de bakmak istiyorum,
1: dedi heyecanla. Babanın kocaman sırt çantasından bir dürbün daha çıktı, aldı, inceledi.
3: Her şeyi yakınlaştırıyor, ne kadar ilginç,
1: dedi. Ve gözleri daha önce hiç olmadığı kadar keskin gördü. Konakladıkları köyde herkesin dürbünü vardı ama almak istediklerini de bulamamışlardı. Çünkü hiçbir yerde satılmıyordu. Bakkalda bile yoktu. Çok ilginç. Neyse ki kaldıkları pansiyonu işleten amca kendi dürbününü vermişti onlara. İkinciyi de tıpkı ona benzeyen gözlüklü ve bastonlu arkadaşı getirmişti.
4: Burası çok güzelmiş baba. İyi ki gelmişiz.
1: Bera'ydı konuşan. Pansiyona varabilmek için araba

0: Ayla tam 5 saat dağ yolu tırmanmışlardı. Üzerine bilmem ne kadarlık bir yürüyüş daha. Yaylalara ulaşabilmek hiç de kolay bir iş değildi. Şehir merkezinde durduklarında cağ kebabı yemişlerdi ailece. O yağlı, yumuşacık etin tadını ömürleri boyunca unutmayacaktı kardeşler. O anı düşünen Ayla parlak bir teklifle geldi.
1: Dönerken o etçiye tekrar gidelim lütfen.
0: Bera'nın aklı başka bir şeye takıldı.
2: Döneri pişerken ısırmaya kalkarsam ağzım yanar mı?
0: Diye düşündü. Kararını verdi.
2: Tehlikeli. Yapmayayım en iyisi.
0: Sonra?
2: Yayla ne kadar büyükmüş. Karşıdan hiç öyle görünmüyor.
0: Dedi sesli şekilde.

0: İçtikleri su harikaydı. Elhamdülillah. Kalktılar yerlerinden. Yürümeye başladılar yine. Yaylaya çıkmaları çok uzun sürmüştü. İnmek lazımdı artık. Geldikleri yer düzlüktü. Çıktıkları yol hiç öyle değildi. Kardeşler için gerçek bir denge ve güç sınavı olacaktı bu iniş.
1: Aa, tavşan!
0: Dedi Ayla birden. Parmağıyla uzağa işaret edip koştu. Bera da peşinden tabii.
1: Hani nerede?
0: Diye bağırdı arkasından. Ayla durdu. İlerideki bir öbek papatyanın hemen önünü işaret etti. Bera baktı ama tavşanı göremedi. Sordu.
1: Sen bulana kadar çiçeklerin arasına girip kayboldu,
0: dedi Ayla. Üzüntüden ayağıyla şut çeker gibi çimleri sıyırdı Bera. Söylendi.
1: Keşke sevebilseydik.
0: Neyse, hadi gidelim. Belki yolda başkasına rastlarız. Bunu söyleyen anneydi. Mantıklıydı. Dürbünü çok olan köyün oltası da boldu. Yine o amca ayarlamıştı. Alabalığı ilk defa o zaman incelemişlerdi. Pembe benekleri çok güzeldi. Derken Bera günün 57. sorusunu sordu.
1: Akşama kadar köye inmiş olur muyuz?
0: Babanın cevabı hazırdı.
2: Gördüğümüz her tavşanı kovalarsak olamayız. Hadi devam.
0: Yaylaya varmak için köyden ayrıldıklarında dereyi yukarı doğru takip etmişlerdi önce. Karşılarına suyu ikiye ayıran bir tepe çıkınca da sağdan gittiler. Uzunca yürüdüler. Güneş yavaş yavaş aşağı doğru inerken hava biraz soğumaya başladı. Bir süre sonra Ayla durdu.
1: Dinlenelim lütfen, ben yoruldum,
0: dedi. Bera da katıldı kardeşine.
1: Evet, ben de.
0: Başka bir su yolunun yanına oturdular. Bera'nın 58. sorusu,
1: her yeri nasıl aklınızda tutabiliyorsunuz ki?
0: Oldu. Çünkü anne babaları bölgeyi biliyordu. Daha kardeşler doğmamışken gezmişlerdi oraları. Birbirlerine bakarak gülümsediler. Sonra babanın zihninde bir ışık parladı. Çocuklarına doğada yön bulmayı öğretmek geldi aklına. Hey, bu bir iğne. Annelerinin başörtüsüne taktığı iğneydi o. Baba istedi, aldı. Sonra içinde her şey olan çantasını açtı. Küçük bir

0: mıknatıs çıkardı. Ve öğretti çocuklarına.
1: İğneyi mıknatısa sürtersek ona elektrik yükleriz. Başka bir gün size elektriği de anlatırım.
0: Yanlarındaki ağacın gövdesinden iki minik kabuk kopardı. İğnenin iki ucuna sapladı ve devam etti anlatmaya.
1: Bunlar suda batmasın diye.
0: İnanılmaz bir şey oldu o an. İğne önce olduğu yerde döndü, sonra durdu.
1: Bakın, şu an bir ucu kuzeyi, diğer ucu güneyi gösteriyor. Dünyamızda dev bir mıknatıs gibidir çocuklar. Elektrikle yüklenen iğne, dünyayla bizim göremediğimiz bir bağ kurar. Ve bu şey olur. Açık denizde yönümüzü, çevremizde hiçbir şey yokken bile böyle buluruz. Gerçi iyi denizciler sadece yıldızlara bakarak bile yapabilir bunu. Şimdi asıl önemli soru, neresi kuzey, neresi güney?
0: En hızlı şaşıran Bera'ydı.
2: Aa, doğru.
0: Baba devam etti.
1: Onu da bize yine ağaç söyleyecek. Bakın, bir tarafı daha yosunlu. Demek ki kuzey şurası. Yani iğnenin sivri ucuymuş. Hadi gidelim, güneş kaçıyor.
0: Akşam kete diye bir şey yediler gelince. Bazı teyzeler gerçekten çok güzel yemek yapıyor. Şükürler olsun. Ne güzel bir gün. Ve her zamanki gibi yaşadıkları günü bir şiirle süslediler. Yürüdük yolları, tepeleri aştık, rüya gibi bir yaylaya ulaştık. Taptazeydi suyu, tertemizdi havası. Mıknatıs ve dürbünü tanıdık, onlar da işin cabası. Yarın da göle gideceğiz, anlaşılan yine yoldayız. Kocaman dünyanın üzerinde gezen birer minik noktayız. Ve uyudular, uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Aman! Sıcağa bak!
1: Be.
0: Tamam, hırsızlanma. Ama geri gidelim. Güneşte çalışamıyorum.
1: Be.
0: Sen acıktıysan ben de susadım. Bana su getiren var mı? Yok, uzatma keçi. Gölgeye gidelim. Orada vereceğim yemini. Yürüsene keçi!
1: Be.
0: Boşuna ısrar etme. Geleceksin! Ay, gelsene yahu. Gel dedim, gel! Güneşte yemek mi yenir?
2: Hay hak!
0: Hah. İyi ki geldin Hacivat. Tut şunun ucunu da gölgeye çekelim.
2: Yahu eşya mı taşıyorsun? O da bir can.
0: Ben de bir canım Hacivat. Piştim güneşte. Gölgeye gel diyorum, gelmiyor.
2: Keçi haklı. Hava tam güneşlenmelik.
0: Neymelik?
2: Güneşlenmelik. Yani güneşlenme havası.
0: Eyvah! Güneşte çok gezmişsin sen Hacivat. Ne söylediğini bilmiyorsun. Gölgeye gel. Dinlen biraz.
2: Yahu böyle mis gibi güneşli hava bulmuşum. Gelir miyim gölgeye?
0: Bir olup beni çileden mi çıkarmaya çalışıyorsunuz?
2: Yo, aksine seni davet etmeye geldim.
0: Davet mi? Yemek daveti mi? Buz gibi ayran da olacak mı? Buz gibi şerbet de olur. Hatta direkt buzun kendisi olursa daha çok sevinirim.
2: Yok yahu. Ne mi? Ormanda güzel bir yer bulup güneşlenelim diyecektim.
0: Neyi?
2: Güneşlenelim.
0: Sen ne dediğini biliyor musun Hacivat?
2: Evet, güneşlenelim dedim.
0: Seni var ya, güneş çarpmış.
2: Neden çarpsın yahu? Güneş sıhhatlidir.
0: Al senin olsun. Hepsi senin olsun. Dünyanın bütün güneş ışıkları senin olsun. Ben yokum. Duydun mu Hacivat? Yokum. Yokum. Ben nasıl ikna oldum anlamadım arkadaş.
2: Köfte ekmekle.
0: He doğru. Ama ayran da var unutma.
2: Ha doğru.
0: Hacivat.
2: Buyur gözüm.
0: Gözüm demişken gözümüz kapalı ya.
2: Doğru.
0: Doğru demişken bize doğru bir tehlike gelirse ne yapacağız?
2: Gelmez. Merak etme.
0: Aman! Oyunun sırası mı keçi? Ödümüzü kopardınız.
2: Demek ki neymiş?
0: Güneşlenmek iyi bir şey değilmiş.
2: Yok yahu. Gözümüzü kapatmamalıymışız.
0: Öf.
2: Gençler, akıllı durun. Aklımız çıkacak yoksa.
0: Ah Hacivat, ah. Şu halimize bak.
2: Sorma gözüm. Aynada bile tanımadım kendimi.
3: Hayrettin Efendi.
2: Sıhhat kazanalım derken kıpkırmızı iki surat kazandık.
0: Senin yüzünden.
3: Hayrettin Efendi. Sana söylüyorum.
0: Ne bağırırsın Rukiye abla? Hayrettin kim?
3: Aa, Karagöz Efendi sen miydin?
0: Evet, benim.
3: Ben seni marangoz Hayrettin Efendi sandım. Onun da yüzü böyle pembe pembe.
0: Marangozluğum var ama Hayrettin değilim.
3: Çok da benziyorsun Hayrettin Efendi'ye. Hayret.
0: Ama hayret ettin ya.
3: Kusura bakma Karagöz. Hakkını helal et.
0: Helal olsun.
3: Hayrettin Efendi'yi de görürsen onu aradığımı söyler misin?
0: Öf. Olur. Gördün mü Acıcı Acal? Rukiye abla bile tanımadı beni.
2: Gördüm, gördüm.
0: Bir de pembe suratlı diyor. Gözleri az görüyor galiba. Benim surat bildiğin kıpkırmızı.
2: Sorma Karagöz.
0: Aslında keçi ve beygir bizi uyarmaya çalışmışlar da biz anlamamışız.
2: Ne olacak şimdi?
0: Köfte ekmek yiyip ayran içeceğiz.
2: Aklın fikrin yemede içmede.

0: Ben anlamam arkadaş. İsterim köftemle ayranımı.
1: Bence ayran yapacağımız yoğurdu yüzümüze sürelim. Yanığa iyi gelir.
0: Yok ya. Onu daha önce düşünecektin. Ben ayranımı isterim.
1: Peki suratımız ne olacak?
0: Aslında aklımda bir fikir var.
1: Neymiş o?
0: Madem güneşlenince yandık.
1: Evet.
0: Aylanırsak iyileşiriz.
1: Aylanmak mı?
0: Evet. Aynı yere gece ay ışığında geleceğiz.
1: Yahu olur mu öyle şey?
0: İtiraz etme Hacı Cavcav. Zaten senin yüzünden böyle olduk. Bir de bunu deneyelim.
1: Olmaz yahu olmaz. Ay ışığı iyileştirmez.
0: İyileştirir.
1: İyileştirmez dedim. Ben gelmiyorum.
0: Geleceksin.
1: Gelmiyorum efendim. Zorla mı?
0: Zorla Hacıvat. Geleceksin.
1: Gelmiyorum Karagöz. Gelmiyorum. Getir de görelim. Hadi.
2: Hayırdır yahu? Bu ne hal?
3: İkiniz de yürüseniz gideceğiniz yere daha hızlı gitmez misiniz?
0: Aylanmaya gidiyoruz.
3: Aylanmaya mı gidiyorsunuz?
0: Öyle.
2: O ne be? Dayılanmak gibi mi?
0: Yo, güneşlenmek gibi. Yani tam öyle de değil aslında. Güneşlenirken yüzünüzü güneşe dönersiniz ya. Bu sefer de aya döneceğiz. Güneşe karşı uzanınca adı güneşlenmek, aya karşı uzanınca...
2: Anladık Karagöz, anladık. Özetle ay ışığında uzanacaksınız.
0: Helal olsun. Leb demeden leblebi anladın.
3: Yo, bildiğin leblebinin bütün tarihçesini anlattın. Hem bu aylanmak da nereden çıktı?
1: Sormayın dostlar, yüzümüz biraz kızarmış ya.
2: Biraz mı kızarmış? Yalnızca biraz mı? Resmen domatese dönmüşsünüz yahu.
1: Güneşlendik, yandık. Aylanıp iyileşeceğiz. Miş.
3: Özet diye buna derim.
2: Öp özet.
3: Takdir ettim.
2: Ama.
3: Olmaz öyle şey.
0: Olmaz mı?
3: Olmaz Karagöz. Güneş vücuda vitamin sağlar. Üstelik kemiklere de faydalıdır.
4: Sübhanallah.
2: Rabbimizin nimetlerine de bakın. Say say bitmiyor.
3: Öyle tuzsuz ama gel gelelim ay ışığına.
0: Evet, onun faydaları neler?
2: Onu da izlemesi güzel. Başka faydası var mı bilmiyorum.
0: Hadi oradan. Bilmiyorsunuz siz. Işık yakarsa karanlık iyileştirir. Bu kadar basit ya. Anlamayacak ne var?
1: Of.
2: Bir deneyin bakalım.
3: Olursa bize de haber verin.
0: Yürü Hacıvat. Biraz sonra kararır hava. Hazırlığımızı yapalım. Hacıvat.
1: Efendim.
0: Aylanmanın en güzel tarafı ne biliyor musun?
1: Ne?
0: Gözümüzü kapatmamıza gerek yok. Zaten karanlık.
1: İyi, kapatma o zaman.
0: Hacıvat.
1: Ne var?
0: Beygir'in evde olduğundan eminsin değil mi?
1: Eminim.
0: İyi. Ben de keçiyi evde bıraktım. Önüne de bir sürü yem bıraktım. Hayatta gelmez.
1: İyi yapmışsın.
0: Hacıvat.
1: Ne var yahu? Biz susmadın.
0: Neden keyifsizsin sen?
1: Sence?
0: Bilmem. Ay ışığı siniri alır. Ruhu dinlendirir diye duydum. Senin sinirin hiç alınmamış.
1: Bak Karagöz. Yüzümün iyileşmeyeceğini bile bile sırf senin inadın yüzünden gecenin bir yarısı sıcacık evimden uzakta, ıssız tenha bir ormanda yatıyorum. Ben hayatımda bundan daha saçma bir gün yaşamadım.
0: Evet soruyorum. Neden keyifsizsin?
1: Bak hala.
0: Aman. Ahında vahşi bir hayvan. Gülmesene Hacıvat.
1: Ne gülmesi?
0: Yahu gülmesene.
1: Hayvan mı? Diye soracaktım.
0: Sorma Hacıvat. Her şeyi bildiğini sanıyorsun ya. Sormaya sormaya soru sormayı da unutmuşsun.
1: Şimdi bunu mu tartışacağız Karagöz? Kaçalım.
0: Nereye kaçacağız? En azından buraya ay ışığı vuruyor. Burada kalalım. Hem biraz daha aylanmış oluruz.
1: Taktın aylanmaya.
0: Kaç Hacıvat kaç. Hadi Hacıvat, bana bir hikaye anlat.
1: Aman Karagöz, çocuk musun? Ne hikayesi?
0: Hadi ama, hadi, hadi.
1: Peki. Çocuktuk, çoraplarımız eskimişti. Sen annenden para almıştın. Bana getirip, hadi Hacıvat, gidelim de bana çorap alalım demiştin. Çorap almaya giderken şerbetçiyi görmüştük.
0: Emin misin?
1: Evet. Birer bardak buz gibi şerbet içmiştik. Annen kızar diye sen çok korkmuştun. Parayı geri kazanabilmek için bütün gün saman taşımıştık.
0: Emin misin?
1: Evet. Sen de kazandığımız parayla aldığın çorabın bir tekini bana vermiştin.
0: Emin misin?
1: Evet. Ve ben o çorabı hiç giymedim biliyor musun Karagöz? Hala saklıyorum.
0: Emin misin?
1: Evet yahu, evet. Ne diye sorup duruyorsun?
0: Canım, seninle tanışalı ne kadar oldu ki?
1: Deme yahu. Demek bana ne kadar uzun geldiyse... hem hikaye istememiş miydin? Farz et ki kafamdan bir hikaye uydurdum. Keşke gerçekten de seninle daha uzun zamandır tanışmış olsaydım. İyi geceler benim can yoldaşım. Umarım ömür boyu hiç ayrılmayız. Kim bilir, belki herkes bizim dostluğumuzu anlatır. Benim bilmişliğimi, sevdiğini, her yerde adımız duyulur.
5: Karagöz
1: ve Hacı Vat. Al sana ay ışığı, al sana orman, al sana iyileşememiş pancar gibi iki tane surat. Yaktın beni Karagöz.
0: Canım, ateş fazla şiddetliymiş. Ben ne yapayım? Hem sen de bunu güneşte yandığımızın karşılığı say.
1: Bekle sen, bırakın beni. Bırakın!
0: Amanın!
2: Durun yahu!
3: Yine başladılar.

0: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
4: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
3: Evet muhtar bey.
4: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
3: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
5: Allah! Ne güzel.
6: Garip abi.
3: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Ne oldu? Baskın mı var?
1: Hayır Gani amca. Antrenman yapacağız.
2: Topları almaya geldik.
0: Tamam. Siz mi nöbetçisiniz bugün?
1: Evet Gani amca. Hemen antrenmana başlamamız lazım.
2: Takımlarımız bizi bekliyor.
0: Alın bakalım. Geri getirmeyi unutmayın ama.
1: Tamam, getiririz.
2: Selamun aleyküm Şaban amca. Kolay gelsin.
3: Aleyküm selam. Kolaysa başına gelsin.
2: Kolay değil mi?
3: kolay. Ama sen yine de gel bakalım. Bir yardım et bana.
2: Amcacığım, arkadaşlar bekliyor beni. Acilen antrenmana yetişmem lazım.
3: Yahu evladım, gel 2 dakika. Tut şu sepeti.
2: Hangi sepeti?
3: Bu sepeti. Yakala hadi.
2: Eyvah! Top kaçtı.
3: Hay Allah. Neyse canım. Bak ne güzel antrenman oldu sana.
2: Ah amcacığım, yaptım.

0: Ziya.
1: Efendim teyzeciğim.
2: Bir koltuğunda top var ama öbür koltuğun boş. Böyle dengen bozulur. Al bakalım. Bunu da taşıyıversenize Ahmet.
1: Ama ben antrenmana...
2: Gidersin evladım. Önce şunlara bir el atıver. Yavaş, yavaş. Ziya ne yaptı? Gitti güzelim yumurtalar. Tamam Ziya'cığım dur. Ben hallederim.
3: Nerede kaldı bu Hami? Sıkıntıdan patladık.
4: Bir an önce antrenmana başlamamız lazım.
5: Toplar köyden kaçmış olmasın.
4: Abartma Önder. Toplar niye kaçsın?
6: Olabilir. Belki de oraya buraya atılmaktan bıkmışlardır.
4: Abartmayın arkadaşlar.
2: Belki de Allah korusun Hami'nin başına bir şey gelmiştir.
4: Olabilir. Hadi Hami'yi arayalım.
6: Ziya nerede kaldı? Hiç böyle yapmazdı.
7: Bu kadar zaman da ben bile gider gelirdim.
0: Doğru. Bu pek ayrı alamet değil arkadaşlar.

0: Ne yapacağız?
1: Ziya'yı arayıp bulalım.
2: Gani amca!
3: Ya o insanı pat diye uyandırmasanıza. Ne oldu? Toplarımı getirdiniz mi?
1: Yoo, toplar bize hiç gelmedi ki.
0: Hamile Ziya'yı gördün mü diye soracaktık.
3: Evet, topları alıp gittiler. Eyvah, toplar nerede? Yoksa toplara bir şey mi oldu?
4: İşte bak, benim dediğim çıktı.
3: Ne demişti ki?
1: Toplar köyden kaçmış olabilirler demişti.
3: Merak etmeyin, fazla uzağa gitmiş olamazlar.
4: Durun lütfen, abartmayın.
3: Sahiden, çocuklar nerede? Onlar iyi mi?
0: Arkadaşlarımız kayıp, onları bulmamız lazım.
4: Hadi, tüm köyü arayalım.
1: Şaban amca, Hami'yi gördün mü?
5: Gördüm, gördüm. Bir topun peşinden koşuyordu. Şu tarafa gitti.
1: Belki de Önder haklıydı. Toplar gerçekten köyden kaçmak istedi. Hami de onları yakalamak için peşlerinden gitti.
6: İşler iyice gizemli bir hal alıyor.
4: Arkadaşlar, hadi ama aramaya devam edelim.
0: Selamünaleyküm Hamide teyze.
7: Aleykümselam yavrum.
0: Ziya'yı gördünüz mü?
7: Gördüm.
0: Ne yapıyordu?
7: Yumurtalarımı kırıyordu.
8: Olur mu teyzeciğim? Ziya öyle bir şey yapmaz.
7: Bilerek değil tabii canım. Yanlışlıkla oldu.
0: Niye burada oyalandı acaba?
7: Ona küçük bir iş verdim de ondan. Size de oyalanacak bir iş vereyim mi? Boş durmayın çocuklar.
8: Boş durmuyoruz ki teyzeciğim.
0: Ziya'yı bulmamız lazım bizim. Ne tarafa gitti?
7: Şu tarafa.
9: Hey ya, benim çamaşırları topladıydı.
4: Sonra nereye gitti?
9: Şu tarafa.
10: Benim tavuklara yem verdiydi.
0: Sonra?
10: Sonra şu tarafa gitti.
11: Sırtım kaşınıyordu. Sağ olsun, sırtımı kaşıdı.
12: Benim oğlanın canı sıkılıyordu. Sağ olsun, azıcık oyun oynadılar.
4: Köyde ne kadar iş varsa yapmış. Bugün işle onu bulamayacağız.
1: Bir dakika. Şurada biri var galiba.
4: Hami değil mi o?
0: O galiba. Ne yapıyor öyle Allah aşkına?
4: Hay Allah. Soralım da öğrenelim şu işin aslını.
8: Ne o Hami? Topumuzu mu keseceksin yoksa?
13: Yok. Naim amcaya yardım ediyordum. Sonra da hemen antrenmana gelecektim. Ama nasıl olduysa bir türlü gelemedim.
4: Her yerde seni aradık. Senin için çok endişelendik.
8: Sana bir şey oldu sandık.
14: Özür dilerim arkadaşlar. Sizi endişelendirmek istememiştim.
7: Ay inan ki çok yoruldum. Köyün gençlerinden birini bulsak da yardım istesek. Bakalım kimse var mı? Ziya mı o? Ziya!
15: Efendim teyzeciğim.
7: Gelsene buraya.
15: Gelmesem olmaz mı? Antrenmana yetişmem lazım.
7: Yetişirsin evladım, merak etme. Önce gel şu testileri doldurmamıza yardım ediver. Hem testileri doldururken de son antrenmanda attığın golleri anlatırsın.
15: Siz de mi duydunuz?
7: Duymaya mı kaldı evlat? Fırtına gibi esmişsin diyorlar.

0: Evet teyzeciğim, aynen öyle oldu.
1: Aferin, aferin. Yumburlop oyununda bu kadar yetenekliysen daha çok goller atarsın.
0: Jet gibiyim ben teyzeciğim. Topu kaptım mı anında diğer kaleye uçarım.

0: Jack.
1: Neyse, bir daha doldururuz. Benim aslında başka bir işim vardı. Sohbete daldım, her şeyi unuttum. Neydi acaba?
2: Ziya'cığım, her yerde seni arıyoruz. Top nerede?
1: Burada.
2: Sen neredesin?
1: Ben de buradayım.
2: Onu demiyorum. Antrenmana niye gelmedin?
1: Aa, sahi ya. Geliyordum. Ama yolda birkaç küçük işi halletmem gerekti.
2: Çok geç kaldın ve senin için endişelendik.
1: Haklısınız arkadaşlar. Geç kalmamalıydım.
3: İnsanlara yardım etmek elbette çok güzel. Ama bize de haber vermeliydin.
4: Haklısınız arkadaşlar. Bundan sonra çok daha dikkatli olacağım.
2: Neyse, daha fazla zaman kaybetmeyelim.
1: O zaman ne yapıyoruz?
2: Antrenman zamanı!

0: Babacığım, harçlık.
1: Koca adam oldun, hala mı harçlık istiyorsun?
0: Babacığım, bayram sevinci herkesin hakkı. Kurban bayramımız mübarek olsun. Tabii.
2: Mesut, işte geldim.
3: Burası bildiğin hazine.

0: Anne, anne, anne.
1: Efendim?
0: Kek mi yapıyorsun?
1: Evet.
0: Kakaolu mu? Hı hı. Çikolata parçaları da olacak mı?
1: Aynen öyle olacak.
0: Peki biz de olacak mıyız?
1: Sizi keke katmayacağım.
0: Hayır, öyle demedim. Biz de yardım edelim.
1: Harika fikir ama size zahmet olmaz mı?
0: Olmaz anne, anne lütfen, lütfen, lütfen.
1: Eh, iyi tamam.
2: Bu olmadı. Girip ilginç. Bunu çıkardım eminim. Hepsi aynı gibi bunların. Renklerini farklı tasarlamak çok mu zor acaba? İşleri kolaylaştırmak lazım. Ha? Bunun radyonun içinde olması lazımdı. Allah! Takmayı unutmuşum.
1: Bir varmış, bir yokmuş.
3: Kek masalı.
1: Lezzetli kekler diyarında iki minik kek ustası varmış.
4: Ceren usta.
1: Diğeri de...
0: Eren usta.
1: En lezzetli keki yapmak için kolları sıvamışlar. Ama o da ne? Altın yumurtlayan tavuk ortalarda görünmüyormuş. Tavuğu aramaya çıkmışlar.
0: Cici tavuk neredesin?
4: Gel bakalım bili bili bili bili bili.
1: Ustalar altın yumurtlayan tavuğu bulamayınca altın yumurtaların peşine düşmüşler. Hemen yumurta tepesinden yumurtaları almaya gitmişler. Yumurtalar altından olduğu için sadece ustalar kırabilirmiş.
3: Yaşasın!
1: Ceren usta bir vuruşta altın yumurtayı kırmış. Eren usta hiç geri kalır mı? O da diğerini kırmış. Ceren usta kek için şeker ormanına gidip tatlı şeker toplamış. Eren usta süt nehrine gidip pırıl pırıl akan nehirden süt getirmiş. Yağ gölünden yağ getirme işi de Emel'e kalmış. Bütün malzemeler hazır olunca geriye düğmeye basmak kalmış. Aa, makine çalışmamış. Neden acaba ustalarım?
4: Bir şey eksik olmalı.
0: Buldum. Un dağına tırmanmadık.
1: Unu katıyorum.
4: Lütfen.
1: Yine çalışmadı bu.
0: Mikser mi bozuldu?
4: Babam tamir etsin anne.
1: Belki de bozulmamıştır. Bakın bakalım eksik bir şeyler mi kaldı acaba?
4: Kabaran toz.
1: Bakalım çalışacak mı?
3: Yaşasın. Çalıştı. Kalk karıştır yavaşça. En güzel kek burada.
2: Hiç olmadı bu. Oysa harfiyen videodaki gibi yaptım. Şurada bir kablo var. Onu da keseyim. Ablam gelmeden tamir etsem iyiydi. Diline dolayacak beni. Yapamadı diye.
0: Bu ne?
2: Halanın radyosu oğlum.
4: Aa, bozdun mu baba?
2: Bozmadım kızım. Bozuktu.
4: İyice mi bozdun baba?
2: Hayır yavrum. İyice bozmadım. Bazı parçaları fazla geldi diyelim.
0: Yaşayacak mı peki?
2: Sanmam. Bir kablo kesildi.
4: Ne olacak şimdi?
2: Tamirciye gidecek gibi görünüyor.
1: Olmadı madem.
2: Maalesef canım.
1: Akşam radyo dinleyip çay keyfi yapacaktık hani.
2: Yine yaparız.
3: Nasıl?
0: Çok güzel olmuş anne.
4: Eline sağlık anne.
1: Sizin de minik ustalar.
2: Mis gibi kokuyor. Bakayım. Hani bunun çikolataları?
3: Ne?
2: Çikolatalı kakaolu kek olmayacak mıydı?
1: Tamamen unutmuşum.
4: Sade kek halam sever mi?
2: Sever tabii.
1: Minik kek ustaları ne yapsa halaları sever.
3: Yaşasın halam. Hala.
5: Merhaba.
2: Hoş geldin abla.
5: Hoş buldum canlarım.
2: Buyur geç.
4: Hala sana kek yaptık.
5: Öyle mi?
0: Çikolata katmayı unuttuk ama.
2: Kapıda kaldı halanız. Gel abla. Börek mi yaptın?
5: Evet, kuzularımın en sevdiğinden. Kıymalı.
3: Yaşasın.
5: Yapamazsın demiştim Adem.
2: Yaptım ama nedense olmadı.
5: Kabloları kesilen aletler genelde çalışmaz Ademciğim.
2: Kesmeden önce de çalışmıyordu abla. Şansımı denemek istedim.
5: Aferin, tebrik ederim. Radyo gecemiz ne olacak? Çocuklara radyo nostaljisi yapalım diye tutturan da sendin.
2: Aa, o kolay.
5: Yeni radyo mu aldın?
2: Yo, yaptım.
5: Nasıl? Çocuklar nerede? Hiç sesleri çıkmadı.
2: Gelirler birazdan.
5: Allah! O ne?
2: Radyo.
5: Radyo mu?
2: Hem de ayaklı.
5: Allah iyiliğinizi versin. Aklımı aldınız.
0: Korkma hala, biziz.
4: Biziz. Korkunuz bitti mi?
5: Bitti canım, bitti.
4: O zaman program başlıyor.
1: Başlasın bakalım.
4: Düğmeye basmadınız ki, nasıl başlasın?
1: Aa, tabii ya. Radyoyu açmadan programları dinlemek istiyorum. Olacak şey mi? Radyoyu açtım. Hadi biraz dinleyelim. Bakalım ne varmış.
5: Aa, istasyonu bulamadık herhalde. Çekmiyor.
2: Durun, ben hemen hallederim.
5: Aman Adem, sen dur. Bozarsın canım radyoyu şimdi. Ben hallederim.
2: Ama abla.
5: Tamam, buldum galiba. Sesler kesildi.
4: Demdere dem. Şimdi hava durumu.
0: Önce haberler, sonra hava durumu olacaktı.
4: Tamam, karıştırdım. Şimdi haber zamanı.
0: Emel Hanım'ın kakaolu kek yaptığını ama keke kakao katmadığını öğrendik.
2: Senden bahsediyor Emel. Haberlere düşmüşsün.
1: Adem.
5: Bir şeyleri unutan tek o değildir bence. Bakalım haberlerde başka neler var.
0: Evde radyo tamir eden Adem Bey ne yapmış biliyor musunuz?
4: Ne yapmış?
0: Adem Bey bazı parçaları takmayı unutmuş.
4: Aa, çok komik haber.
5: Evet, çok komik olmuş.
2: Ama abla, bu haber ulusal basına nasıl düştü anlamıyorum. Hiç özel hayat kalmadı mı bu evde?
0: Şimdi de bilmece zamanı.
4: Hava durumu ne olacak?
0: Ha, şimdi de hava durumu.
4: Havalar hep aynı. Havada dururlar ve biz nefes alınca içimize dolarlar. Oh be.
0: Şimdi bilmece zamanı.
1: İşte en sevdiğim.
4: İlk bilmecemiz geliyor.
0: A ile başlar adı. Boynunda var atkısı.
5: Adem.
2: Hani atkım?
1: Atkısız olsa olur mu?
0: Hayır.
5: Bu başka bir şey o zaman.
2: Buldum. Aslan.
4: Evet, dinleyenler, cevap aslan.
5: Aa, maşallah benim kardeşime.
1: Harikasın canım.
2: Öyleyim. Sağ olun.
0: Programımız ikinci bilmecemizle devam ediyor.
4: Ben soracaktım bunu.
0: Şimdi Eren soracaktır.
4: Uzundur, ip değil. Isırır, köpek değil.
5: Aa, neymiş bu?
1: Bir hayvan ama acaba ne?
2: Kedi.
4: Kedi uzun mu baba?
0: Uzundur ip gibi.
1: Buldum, solucan.
0: Anne, solucan ısırmaz.
1: Allah Allah, ne bu?
5: Ben buldum.
2: Neymiş?
5: Yılan.
4: Evet, yılan. Aferin dinleyici oğlumuza.
5: Sağ olun, sağ olun.
4: Şimdi de...
5: Şimdi de reklamlar. Şükran Alanız'ın böreği sizleri bekliyor. Bitmeden yetişin.
4: Koş!

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim. Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.
1: Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun?
2: O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam ederim.

0: Hayırdır hocam? Ne yapıyorsun?
1: Çatıyı tamir etmem gerek. Geçen yağmur da akıtıyordu biraz.
0: Merdiveni bağlasaydın daha iyi olmaz mıydı bey?
1: Merak etme hanım. Daha önce de çıkmıştım. Oh, çok şükür çıktık. Düşündüğümden yüksekmiş. Aman, aman.
2: Hocam! Hocam! Hocam! Bir aşağıya gelebilir misin? Sana bir şey diyeceğim.
1: Oradan söyle Kadri, ne istiyorsun?
2: Gel hocam gel, çabuk ol, önemli.
1: Söyle bakalım Kadri Efendi, niye indirdin beni aşağı?
2: Ne yapıyorsun sen çatıda hocam?
1: Çatıyı tamir etmeye çalışıyorum.
2: Ben çok severim çatıyı tamir etmeyi.
1: Kadri, neymiş şu acil olan şey söyle.
2: Hocam, bir akçe verebilir misin? Canım tatlı çekti de.
1: Bir dakika bekle. Yukarı gel efendi. Versin.
2: Ama.
1: Ah. Oh.

0: Ah hocam, ah! Sana o merdiveni bağla demiştim.
1: Kadri Efendi'nin dengesi bozulmasaydı bir şey olmazdı.
0: Neyse ki ucuz atlattınız ikiniz de.
1: Evet, çok şükür iyiyiz.
0: Ama senin Kadri'ye karşı davranışın iyi olmamış hocam. Altı üstü bir akçe istemiş senden zavallı. Tatlı çekmiş canı.
1: Mesele o değil. O kadar merdiveni boşuna indirmesine kızdım.
0: Aman hocam, Kadri'yi biliyorsun. Anlayışlı olmak sana düşer. Sana da küsüp gitti. Bu pek iyi olmadı.
1: Küsecek ne var ki? Barışır, barışır.
0: Hocam, küstürmek hiç iyi bir şey değildir. Yarın onun gönlünü al inşallah, tamam mı?
1: Bakarız, bakarız.

0: Değil mi? Ha, dur, sana bir fıkra anlatayım. Bir gün yolda gidiyordum. Adamın biri geldi, dünyanın merkezini sordu. Ben de işte tam burası dedim. Ama inanmadı. O zaman ölç de gör dedim. Kadriciğim, sana bir hediyem var. Seversin diye düşündüm. Nasıl? Bu sıkmalara dayanamayacağını biliyorum. Ayranı da ben yaptım. Al bakalım, soğuk soğuk. Ne? O zaman sana hep istediğim bu kavuğumu da hediye edeceğim.
1: Demek hepsini reddetti ha?
0: Evet, ne yapacağımı bilmiyorum artık.
1: Benim bir fikrim daha var. Derler ki birisiyle barışmak istiyorsan ondan yardım iste. Bu ikinizin arasındaki soğukluğu giderir.
0: Kadri'den yardım isteyeceğim ha? Selamun aleyküm Kadri'ciğim. Şey demem o ki... Geçen gün çatıdaki tamir işim yarım kaldı. Tek başıma çok yoruluyorum gerçekten. Belim fena ağrıyor. Bana yardım eder misin diyecektim. Gerçekten çok makbule geçer.
2: Aleyküm esselam hocam. Bugün günlerden ne?
0: Ha? Bugün perşembe.
2: Salı, çarşamba, perşembe. Ha, tamam. Sanırım sana yardım edebilirim.
0: Sahiden mi? Ha, harika. Gidelim o zaman. Şunu da uzatır mısın kardeşim? Teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
0: Kadri, bir şey soracağım. Bütün o hediyelerimi geri çevirdin. Kavuğumu bile. Ama sonradan yardıma çağırdım ve geldin.
2: Hocam. Aslında yardım etmeyi sevsem de yine de gelmeyecektim. Ancak şu var ki, birisiyle 3 günden fazla küsmek dinimize ters. Ve ben saydım, 3 gün de geçmiş. Onun için barıştım.
0: Ne? Bak hele sen, bay bay bay bay bay. Kadri dedik küçümsedik, küstü de gitti efendi. 3 günden çok sürmez küslük deyip de bize ders verdi.

Sorumluluk sahibi olmalıyız.

Fatura!

0: Yeter.
1: Oh.
0: Bastı.

0: zil? Fatura? Eyvah!
1: Ha?
2: Hey!
0: Hı?
2: Ne yapıyorsun?
0: Şey, çık çık!
2: Dizi! Ben duş!
0: Dizi, duş, fatura! Dur! Ben dizi!
2: Ne?
0: Ben duş! Hop! Çık çık! Hı? Dolap?
2: Aa!
0: Bozuk!
3: Aa! Usta!
0: Ev! Foto, foto!
2: Ya filo!
3: Fatura?
0: Şey! Dev! Alev!
4: Ne diyor?
2: Fatura!
0: Ben! Unut!
2: Ah!
0: Ha? Fatura?

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Bize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Hizmete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Bodo! Yine dağıtmışsın her yeri. Bu kaçıncı Allah aşkına?
1: Cıvatalar tamam mı?
2: Burada.
1: Tamamdır. Şimdi geriye yalnızca İsmail'in kabloları birleştirmesi kaldı.
0: Hadi hayırlısı.
2: Sahi, abim mi?
1: İşte buradayım. Hazırsanız takıyorum. Arkadaşlar, Çofi ekibi olarak sizin ve ailenizin Kurban Bayramınızı kutlarız.

0: çocuklar. Bugün köyde şenlik var.
1: Hey, herkes nefis yemekler yapacak.
0: Aynen öyle torunum. Ben de herkesin çok sevdiği...
1: Doğa çileği reçeli yapacaksın değil mi nene?
2: Biz de sana yardım edebilir miyiz?
0: Evet. Sizden bir konuda yardım isteyebilirim canlarım.
3: Nedir?
0: Reçel için çilek toplayarak bana yardım edebilirsiniz.
4: Bu kadar çilek yeter. Biraz uyumam lazım.
5: Çok tatlıydı çilekler.
6: Temtem, sen çok fazla çilek yedin. Sana dokunmasın.
4: Hiçbir şey olmaz. Tatlı çilekler, tatlı rüyalar.
6: Aa, uyudu bile.
5: Çocuklar geliyor. Saklanın.
1: Çilekler burada.
2: Hani çilek?
1: Olamaz. Birileri çilekleri toplamış.
2: Hatırladım. Şu ağacın yanında bir yerde de çilekler vardı. Oraya da bakalım.
6: Hay Allah. Köylünün rızkını yedik galiba.
5: Temtem, sana o kadar söyledim az ye diye. Kimseye çilek bırakmadın ki.
4: Çok üzgünüm. Uyumak için enerjiye ihtiyacım var. Çok kaşırıyorum.
5: O kadar çilek yedin ki tatlı tatlı rüyalar yerine...
6: Tatlı tatlı kaşınacaksın. Alerji oldun.
1: Burada da kalmamış çilek.
2: Reçelsiz şenliğin tadı olmaz ki.
1: Stop!
6: Gördünüz mü? Gördünüz mü? Tam isabet.
2: İşte oynarız.
7: Hadi birlikte oynayalım mı?
2: Ben bu oyunu biliyorum.
1: Ama ninem festival için reçel yapacak. Ona yardım edeceğimize söz verdik.
2: Bir tane bile çilek bulamadık. Doğru söyle Can. Yoksa hepsini sen mi yedin?
7: Hayır. Biraz yedim ama hepsini yemedim. O kadar çileği ben bile yiyemem.
5: Siz yiyemezsiniz ama Temtem hepsini mideye indirir.
4: Biraz da sağ kaşı.
6: Tamam. Oldu mu? Uyuduğuna göre kaşıntı da kalmadı.
7: Söz verince yerine getirmek çok önemlidir. Bence birkaç el istop oynayalım. Sonra da birlikte çilek arayalım.
1: Anlaştık. Ebeveynim. Ozan!
6: Yine oyun peşindeler.
5: Ya? Ne kadar da çok oyun biliyorlar.
4: Bu enerjiyi nereden buluyor bu çocuklar? Benim hep uykum var.
1: İstop!
7: Renk turuncu. Turuncu nerede?
1: Üzerinde Can, üzerinde.
7: Elim söndü. Hayır.
1: Elim sende.
7: Yakaladım seni. Iskaladın. Turuncu, buldum. Hayır. O gelincik çiçeği rengi. Kırmızı. Tamam. Ebeveynim.
6: Tamam. Oyunu anladım. Ebe olan topu yukarı fırlatıyor. Ve birinin adını söylüyor. Adı söylenen kişi de topu yakalayamazsa topu eline alıp...
5: Topu eline alıp istop diyor. Sonra herkes donup kalıyor.
4: oturup kalmak. İşte bu oyunu sevdim. Hareketsiz oyunlar tam bana göre.
6: Çok da hareketsiz bir oyun değil Temtem. Ebe arkasından bir renk söylüyor. Onu bulamayanları da topla vuruyor.
4: Of of. Dinlerken yoruldum. Oynasam ne olur acaba?
6: Hemen bir alıştırma yapalım. Temtem.
4: Hey, bu çok sert.
5: Daha yumuşak ve yuvarlak bir şeyle oynamalıyız. Mesela top gibi.
6: Top geliyor.
4: Tamam, tamam oynayalım. Hani nerede top? Ay, yeniden uykum geldi.
2: İşte top burada. Heh, buldum.
1: Topa bir şey bulaşmış. Ver bakayım. Nefis bir kokusu var. Yoksa... İşte dağ çileği. Hem de bir sürü.
2: En sonunda çilekleri de bulduk.
1: Hadi çilekleri toplayalım. Ninem reçelini köy şenliğine yetiştirir belki.

0: Nine, traktörün anahtarını getirdim. Şenlik için istemişsin.
1: Ah evladım, şenlik meydanına dağ çileği reçellerini taşımak için traktör istemiştim. Efe ile Ece çilek toplayacaktı. Henüz dönmediler. Çilek yok. Köye inerim.
2: Nine, reçel var. Dağ çileklerini topladık.
1: Aferin çocuklar. Hemen işe koyulalım ki reçellerimiz yetişsin.
3: Sıcak köy ekmeğinin üzerine çilek reçeli. Hadi yapalım şu işi.
4: Koca kazan tam ortaya.

0: ben yerimde tadına bakacağım her neyse.
1: Temtem gözünü seveyim bekle. Bulanacaksın reçele.
2: Ellerimize sağlık çocuklar. Maşallah ne de güzel oldular.
3: Ellerimize sağlık.
4: Hadi kavanozlar kasaya. Şenlik başlamak üzere.
5: Sıcak ekmekleri unuttuk. Durdurun traktörü. Ekmeksiz reçel, reçelsiz ekmek. Olmaz. Bu ikili birbirinden ayrılamaz.
6: Sakin ol Can. Ekmekler burada.
5: Ha? Oh çok şükür ya Rabbim. Sen kimseyi ekmeksiz reçelsiz koyma.
6: Amin.
4: Hazır mıyız? Şenliğe gidiyoruz.
3: Hazırız.
7: Şenliğe

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: hissettiriyorum. Vay, harikasın Tuna. Tuna topu aldı. Hızla rakip sahaya girdi. Tuna'dan güzel hareketleri izliyoruz. Tribünler Tuna diye yıkılıyor.
1: Tuna, Tuna.
0: Tuna müthiş bir çalımla rakibi geçiyor. Şut be!
1: Ne?
0: Kazara oldu.
2: Canın çok acıdı mı?
1: Azıcık. Neyse ki kafama top gelmedi.
0: Gol atacağım diye heyecanlandım.
1: Bir dahaki sefere topu kaleye doğru at, olur mu?
0: Haklısın.
3: Oo, keyifler yerinde bakıyorum.
0: Anne, top sahasına gidebilir miyim? Arkadaşlarıma yeni topumu göstereceğim.
3: Tamam git. Ama geç kalma, olur mu?
0: Anlaştık. Yaşasın! Arkadaşlarım topuma bayılacak.
1: Kaleye doğru atacaksın. Unutma.
0: Tamam.

0: Evet, yemek hazır.
1: Masa da hazır.
0: Ellerine sağlık benim güzel kızım.
1: Senin de anneciğim.
0: Hayret, bizimkinin çoktan acıktım diye gelmesi gerekiyordu.
1: Sevinç'ten yemeği unuttu galiba.
0: Öyle mi dersin?
1: Hı hı, yeni topunu çok sevdi. Gözü başka bir şey görmüyor.
0: İşte geldi. Ne oldu oğlum?
1: Topum patladı.
0: Nasıl oldu?
1: Arkadaşlarla maç yapıyorduk. Yusuf topa bir vurdu, top direğe çarpıp patladı. Anne, çok üzgünüm.
0: Üzülme canım.
1: Hepsi Yusuf'un suçu. O kadar hızlı vurulur mu? Topumu patlattı. Ama isteyerek yapmamış ki. Oyun oynarken yanlışlıkla olmuş. Sen de yapabilirdin.
0: Ablan haklı, yanlışlıkla olmuş. Peki sonra ne oldu?
1: Ben arkadaşıma biraz kızdım. O da bana küstü.
0: Arkadaşın üzülmüş olabilir Tunacığım.
1: Ama ne yapayım? Top patlayınca ben de çok üzüldüm. Kendimi tutamadım.
0: Siz iyi arkadaşsınız. Arkadaşlık kıymetli bir şey Tunacığım.
1: Haklısın. Barışır değil mi anne?
0: Sen üzüldüğünü söylersen tabii ki barışır.
1: İstersen benim topumla oynayabilirsin. Sağ ol abla. Şimdi oynamak istemiyorum.
0: Ben keyfini neyin yerine getireceğini biliyorum. Şöyle güzel bir yemek yerse düzelir benim oğlum.
1: Canım istemiyor anne.
2: Acıkmadın mı?
1: Hayır, ben odama gidiyorum.
2: Çok üzülmüş anne.
0: Evet canım, sadece top için değil, arkadaşı için de.
2: Onu böyle görünce ben de üzüldüm.
0: Merak etme, Yusuf'la barışınca keyfi yerine gelir. Ama biz bu süreci hızlandırabiliriz.
2: Nasıl?
0: Renkli toplar yaparak.
2: Renkli toplar mı?

0: arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şef Lina.
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Yine harika bir tarifle karşınızdayız. Bugün birlikte renkli toplar yapıyoruz. Ama önce elleri yıkıyoruz.

0: Arkadaşlar, ellerimiz yıkandı, malzemelerimiz de hazır. Siz de hazırsanız başlıyoruz. İşte malzeme listesi. Toplar için 2 bardak süt, 1 paket puding. Pudingi istediğiniz çeşit seçebilirsiniz. Biz bugün muzlu puding kullanıyoruz. 1 paket bisküvi. Topları süslemek için de Hindistan cevizi, kakao ve renkli şekerler kullanıyoruz.
1: Bu tarif çok kolay ve leziz bir tarif.
0: Çok da güzel görünüyor. Renkli bir sürü topumuz olacak.
1: Şefim, önce pudingi hazırlayalım.
0: Arkadaşlar, tencereye 2 bardak sütü ve pudingi koyuyoruz.

0: Ve karıştıra karıştıra pişiriyoruz.
1: Bu iş sende şefim.
0: Anlaştık. Puding kaynayacak ve kıvamı yoğunlaşacak. Arkadaşlar bakın, pudingden baloncuklar çıkıyor. Puding hazır. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Yuvarlayabilmek için pudingin içine bir paket bisküvi kırıp karıştırıyoruz.
0: İstediğimiz bisküvi olur mu peki?
1: Tabii ki. Hangisini seviyorsanız ya da evde hangisi varsa o bisküviyi kullanabilirsiniz.
0: Bakın böyle kırıyoruz. Sonra da iyice karıştıracağız.
1: Pudingin hamur kıvamına gelmesi gerekiyor. Bu sayede kolayca yuvarlayabileceğiz.
0: İşte oldu. Şimdi sırada en eğlenceli bölüm var. Bu hamurdan toplar yapıp onları süsleyeceğiz.
1: Karışımdan bir kaşık alıp elimizde yuvarlıyoruz.
0: Oldu mu?
1: Çok güzel oldu şefim. Topumuz renklenmeye hazır.
0: Arkadaşlar, topu yaptıktan sonra onu Hindistan cevizi kasesine koyup etrafını iyice kaplıyoruz. İşte böyle. Bakın, beyaz bir topumuz oldu. Şimdi de kahverengi top yapalım. Bunun için topumuzu kakaoya bulayacağız. Bu da kahverengi top. Sırada rengarenk top var. Bunun için topumuzu renkli şekere buluyoruz. İşte karşınızda renkli top. Başka renkler de yapılabilir mi sultanım?
1: Tabii ki. Mesela havuçla kaplayıp turuncu yapılabilir, limon kabuğuyla sarı yapılabilir.
0: Aa, doğru. Arkadaşlar, toplarınızı istediğiniz gibi renklendirebilirsiniz. Biz bugün 3 çeşit yaptık. Gördünüz, tarifimiz hem çok kolay hem de çok eğlenceli. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.
0: Bakalım Tuna sürprizimizi beğenecek mi?
2: Renkli toplar mı yaptınız? Çok güzel olmuşlar.
0: Tadı da çok güzel. Hadi dene.
2: Anne, bu toplardan Yusuf'a da götürebilir miyim? Hem ondan özür dilerim.
1: Bu harika.

0: güzel düşündün.
1: Yaşasın. Yusuf'la barışacağız.
0: Görev tamam. Çak.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: oy, şu halime bak. Yersiz yurtsuz kaldım. Ay. Şurada bir ağaç dalı var. Orada biraz dinleneyim bari. Ne yapayım? Mecbur. Yuvam şey olduğuna göre. Şey.
1: Evet benim canımcığım, duyarlı dostlarım. Yine capcanlı, heyecanlı, macera dolu, kıpır kıpır ve gizemli bir programla karşınızdayız. Öyle değil mi teleskop?
0: He, ne demezsin?
1: Kestik.
0: Onu ben söylerim tilki. Sen eline mikrofonu alıp heyecanlı heyecanlı bağırırsın.
1: Tabii heyecan bırakırsan.
0: Ben heyecan bırakmasam ne olacak tilki? Programın konusu ne?
1: Kuzey rüzgarlarının yönü.
0: Peki hangi yöne eser?
1: Güneye.
0: Aferin, program bitti.
1: İşte kuzey rüzgarı bu. Aç kamerayı, aç.
0: Açık zaten.
1: Evet dostlar, şu anda sesini duyduğunuz şey sizce nedir? Evet bildiniz.
0: Tilki! Tilki! Tilki neredesin? Tilki! Ha? Ha? Tilki!
1: Geldim teleskop, geldim!
2: Uydurma! Sen gelmedin, ben getirdim.
0: Sana bir şey olacak diye öyle korktum ki.
1: Tamam teleskop, tamam. Ağlama. Beni de...

0: Neyse, bu kadar duygusallık yeter.
1: Bence de.
2: Şu şey değil mi ya?
1: Bakayım.
0: Ben de bakayım tilki.
1: Dursana teleskop ya.
0: Bir dakika versen ne olur.
1: Ya ne? Dur.
2: Bana bakmayın. Balon burada. Kimse getiremez.
0: Tamam. Haberci bu.
1: Ne yapıyor?
0: Bilmem. Dalda durmuş bakınıyor.
2: Evet. Ben de gördüm. Üzgün görünüyor.
1: Neyi var ki?
0: Bilmem. Öğrenmenin bir yolu var. Gördü galiba. Ve geliyor.
1: Haberci. Neden orada tek başına duruyordun?
0: Keyfim yok dostlar. Beni affedin. Keyfini kaçıran şeyi söylemek ister misin? Hayır teleskop. Teşekkür ederim. Sadece biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var.
1: Evet duyarlı dostlar. Dostlarımızın dertlerine çözüm bulmak da görevlerimizden biri. Duyarlı olmak bunu gerektirir. Şimdi herkes balona!
2: Hey!
1: Bakalım haberciyi üzen ne?
2: Buralarda göreceğimizden emin misin tilki?
1: Aslında değilim ama içimden bir ses... İşte orada, orada! Habercinin yuvası!
2: Evet, sanırım zarar görmüş.
0: Bu rüzgarın işine benziyor. Peki ne yapacağız?
1: Ben biliyorum.
2: Nedir?
1: Önce ona uzun sürecek bir keşif görevi vereceğiz. Sonra da yuvasını yeniden yapıp ona sürpriz yapacağız.
0: Sen gerçek bir dahisin tilki.
1: Evet. Nereden başlıyoruz?
0: Siz ağaca çıkın. Ben yuvayı sağlamlaştırmak için biraz çalı çırpı bulayım.
2: Tamam teleskop.
1: Evet kurye.
2: Evet kurye derken?
1: Hadi yani.
2: Ne hadisi?
1: Bizi yukarı çıkaracak bir aparat çıkarsana çantandan.
2: Armut piş, ağzıma düş. Oldu olacak, çantandan direkt kuş yuvası çıkarayım.
1: Süper olur.
2: Tilki.
1: Tamam. Tırmanalım bari. Ne yapalım?
2: Önden buyur.
1: Tamam.

0: Ay, ah.
1: Ben de yükseklik korkusu var.
2: Sıkı tutun o zaman.
3: Sakın bırakma beni, Koriye.
1: Bugün hayatımı ikinci kez kurtardın, Koriye.
2: Lütfen üç olmasın tilki. Çok ağırsın.
1: Evet, benim sevgili.
2: Tilki.
1: Tamam, tamam.
4: Ellerinize sağlık çocuklar. Harika olmuş.
0: Çalı çırpıyı sen getirdin sonuçta teleskop. Senin de eline sağlık.
2: Yani gagana.
0: İşte günün en güzel anı.
2: Nasıl da sevindi.
0: Bizim yaptığımızı söyleyecek miyiz?
4: Bence gerek yok.
2: Bence de.
0: Evet benim duyarlı dostlarım. İyiliğin gizli yapılanı elbette daha değerlidir. Öyle değil mi sevgili dostlarım, Kurye ve Teleskop?

0: India from?
1: Saat kaç oldu? Nerede bu kargo?
0: Bu saate kadar teslim edilmiş olması lazımdı.
1: Profesör ona aldığımız hediyeyi görünce çok ama çok sevinecek bence.
0: Bir de gelse. Ama iyi fikirdi. Tebrikler dostum.
1: Değil mi ama? Aa dur dur. Cebimde kargo numarası yazıyordu. İçeride arayalım.
0: Civan, profesör ortalarda yok değil mi?
1: Evet yok. Hadi ara. Bütün sürprizimiz kaçacak yoksa.
0: Alo, siz arkanıza yaslanın biz getirelim. Kargo şirketi mi acaba?
1: Ha? Siz arkanıza yaslanın biz getirelim kargo şirketi mi? Ne uzun ismi var?
0: Evet evet kargomuz vardı. Ne? Nasıl adrese teslim edilmiş?
1: Gelmedi de gelmedi de.
0: Gelmedi gelmedi. Nereye teslim edilmiş? Ne? Gökdelen apartmanı kat 39 mu?
1: Ben biliyorum. Ben biliyorum. Gidip alırız. Ha? Profesör geliyor. Kapat, kapat telefonu.
2: Çocuklar, gelmişsiniz bile. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birazdan yeni simülasyonumuz da hazır olur.
1: Profesör, dışarıda ufacık bir işimiz var.
0: Hı hı, minicik bir iş. Hemen geliyoruz.
1: Koş Yaman, koş.
2: He? Ama nereye? Hay Allah, ne oldu şimdi?
0: İşte Gökdelen apartmanı. Kaçıncı kattı?
1: 39.
0: Asansör hala gelmedi. Daha 55. katta.
1: 54, 53.
0: Beklemeyelim hadi. Merdivenlerden çıkalım.
1: Ne diyorsun Yaman? 39 kat mı?
0: Hem spor yapmış oluruz. Ben başladım bile. Kendine güvenmiyorsan asansörü bekle.
1: Yo, güveniyorum. Bekle, bekle, geldim. 19 ve 20. Daha 19 kat var.
0: Az kaldı, az. Yaman ve Civan yorulmaz.
1: Nefes nefese kaldık, yorulduk. Asansöre binelim. Bu kadar spor yapmak yeter.
0: Olmaz. Hadi enerjini topla. Derin bir nefes al. Nefes ver. Hadi.
1: Geliyorum, geliyorum.
0: Civan, Civan. Başardık. İşte işte kutu.
1: 39. Ama kalmadı dizlerimde derman. Bu nasıl apartman?
0: İşte bak, başardık.
1: Üzerine bak, üzerine. Bizim paketimiz mi?
0: Bizim adımız yazıyor. Sonunda profesörün hediyesini verebileceğiz.
1: Resmen dağları aştık. Ne vardı asansöre binseydik? Hala nefes nefeseyim.
0: Bari inerken binelim.
1: Niye gelmiyor?
0: Olamaz. Arıza verdi.
1: Ne? İnerken de mi yürüyeceğiz?
0: Hadi.
2: İşte yeni simülasyonumuz hazır.

0: Çok yoruldum.
1: Çocuklar, sizi merak ettim. Bu haliniz ne? Nefes nefese kalmışsınız.
0: Kolay olmadı.

0: Biz de bunu görünce senin çok beğeneceğini düşündük ve sana aldık.
1: Filli su saati maketi. Aynısını yapmışlar.
2: Cezeri ilk robotu yapan bilim insanı.
0: Onu çok sevdiğini biliyoruz. Biz de onun icat ettiği filli su saatinin maketinden bulduk ve senin için aldık.
1: Beni ne kadar iyi tanıyorsunuz. Teşekkürler çocuklar. Bu arada hala yorgunsunuz. Neden asansörü kullanmadınız ve 39 kat tırmandınız hiç anlamadım.
2: Hiç sorma profesör, hiç sorma. Yaman'ın parlak fikirleri.
0: Profesör, bugün simülasyonda hangi organa gideceğiz?
1: Nefes nefese kaldınız değil mi?
0: Hı.
1: Diyaframınız bir asansör gibi bir yukarı bir aşağı gitti.
2: Neremiz neremiz?
1: Bir asansör gibi bir aşağı bir yukarıya giden kasımıza, diyaframa gidiyoruz.
3: Hey! Keşif! Başlıyor yeni keşif!
2: Diyafram şeye de benziyor. Şeye, dilimin ucunda.
0: Kubbe! Kubbe!
1: Haklısın. Kubbeye benziyor Yaman. Diyafram nefes almamıza yardımcı olan özel bir kastır. Göğüs boşluğumuzun alt kısmında akciğerlerimizin hemen altındadır.
2: Nefes almamıza nasıl yardımcı oluyor ki?
1: Monitör! Nefes aldığımızda diyafram aşağı doğru hareket eder ve göğsümüzde daha fazla yer açar. İşte bu sayede hava ciğerlerimize dolar. Nefes verirken de tıpkı bu şekilde diyafram yukarı doğru hareket eder ve ciğerlerimizdeki hava boşalır.
2: Bir aşağı bir yukarı. Tıpkı gerçekten asansör gibi.
0: Ay, hıçkırık tuttu.
1: İşte hıçkırığın sebebi de diyafram kasının ani hareketidir Yaman. Konuşurken veya şarkı söylerken de sesimizin net ve gür çıkmasını sağlar.

0: Diyaframdan nefes almak ayrıca bir rahatlama yöntemidir çocuklar. Burnunuzdan derin bir nefes alın ve karnınızın şiştiğini hissedin. Nefesinizi tutun. Bir, iki, üç. Şimdi ağzınızdan yavaşça nefesinizi verin. Siz devam edin çocuklar. Hay Allah, kapıma kargo gelmiş ama yanlış adres. Gökdelen apartmanı 55. kat diyor.
1: Ne?
0: Çocuklar eve giderken bu kargoyu da sahibine bırakın, olur mu?
2: Eyvah, asansör de bozulmuştu.
1: Hem de 55. kat.

0: do that?
1: Şu parkurun güzelliğine bakın.
2: Ha? İşte kaykay şampiyonu İsmail sayın seyirciler.
1: Parkurun tozunu attırıyor. Şimdi kaykay zamanı arkadaşlar.
0: Abi ne yaptınız?
3: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam Müşteba abi.
3: İki dakika çalışmaya gittim. Savaş alanına dönmüş ortalık. Sizin hızınıza yetişilmiyor çocuklar.
2: Şey ya, hayırlı günler Müçteba abi. Kaykaycılık oynuyorduk da ben işi bir adım öteye taşıdım.
4: Her zaman olduğu gibi.
3: Bu durumdan dolayı biraz suçlu hissediyorum çocuklar.
1: Neden ki Müçteba abi?
3: Benim evin mobilyalarını yapmak için sizin eski kaykaylarınızı, rampalarınızı filan sökmüştük ya.
2: O nasıl söz Müçteba abi?
1: Estağfurullah, öyle şey mi olur?
3: Bugün yeni hurdalar geldi çocuklar. Oradan bir şeyler çıkarmaya ne dersiniz?
2: Artık deneyimli olduğumuz için daha iyi modeller yapabiliriz.
4: Yaşasın! Hemen başlayalım.
1: Allah senden razı olsun Müşteba abi.
0: Şimdi kaykay zamanı.
3: Hadi bakalım Bodu. Bari sen yardım et bak.

0: Dizlik, kask ve dirsekliklerinizi unutmayın. Allah korusun, başınıza bir kaza filan gelirse canınız yanmasın. Hani hiç yansınız ya.
1: Bize helal olsun arkadaşlar. Şimdi geriye yalnızca kayacak bir parkur bulmak kaldı.

0: olmayacak galiba arkadaşlar.
1: Mahallemiz kayka için hiç uygun değil. Hep birilerini rahatsız ediyoruz.
2: En azından denedik arkadaşlar.
3: Hayırlı günler çocuklar. Hayrola, ne bu haliniz? Sanki Karadeniz'de gemileri batırmışsınız.
2: Hayırlı günler Kadir amca. Sorma. Kaykay kaymak için bir yer aradık durduk.
0: Ama maalesef bulamadık.
3: Benim bildiğim siz çocuklar hep bir yolunu bulur başarıya ulaşırsınız.
1: Ama ne yapacağız ki? Böyle bir alan yok.
3: Parktaki çocuklar için ağaç ev var mıydı? Ya da büfenin yanında satranç alanı? Ya da müçtebanın karavanı hep böyle miydi çocuklar?
2: Tabii ya. Biz neden halka açık yerlerde deniyoruz ki bu işi?
0: Doğru. Kendi kaykay parkurumuzu yapabiliriz. Hurdalıkta ihtiyacımız olan her şey var.
2: Hem de eski parkurumuzdan daha iyi, daha gelişmiş bir yer.
1: Evet, tıpkı çizgi filmdeki gibi kocaman geniş bir alan yaparız. Hem de kimseyi rahatsız etmemiş oluruz.
2: Allah senden razı olsun Kadir amca.
4: Allah sizden razı olsun arkadaşlar. Merak etmeyin. Ben iyiyim. Beni bırakın, ben sonra...

0: Mustafa abi.
1: Eyvallah Furkan'ım. Ne demek ya? Sayenizde ben de bu yeni alanı toparlayıp içeri yerleştirmiş olacağım.
0: Destur!

0: Şimdi geriye yalnızca monte etmek kaldı.
1: Kolay olacakmış gibi söyledin.
2: Tabii ki olmayacak. Ama biz her zamanki gibi bu işin altından kalkacağız.
3: Hadi hemen işe girişelim.

0: Hiç de fena olmadı ha? Hele de böyle elden düşme hurdaları değerlendirdiğimiz düşünülürse.
1: Allah senden razı olsun Müşteba abi. Şaka mı yapıyorsun? Eskisinden kat kat daha iyi oldu.
2: Hurdaları değerlendirmemiz de cabası.
3: Birim.
4: İstersen daha yapar yapmaz yıkmayalım parkurumuzu abicim. Gel önce ben bir tur atayım. Hani test için.
3: Anladım. Ben o kadar iyiyim ki sona bırakmak istiyorsunuz beni.
2: Aynen öyle İsmail.
3: Haklısınız. Mantıklı.
4: Burası hepimize yeter çok şükür.
0: Hep denemek istemişimdir şu olayı Bodo. Sen ne dersin? Hem çocuklar için kesinlikle güvenli olup olmadığını da test etmiş oluruz.
5: Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah

0: haç yolunda, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bayramlar bizlerin en güzel gelenekleridir. Biz de bayram geldiğinde bayramımızı...
2: Büyüklerimizi ziyaret edip, hal hatırı sorarak...
3: Küsleri barıştırarak...
4: Çoluk çocuğu sevindirerek...
5: Yoksulları, yetimleri sevindirerek...
1: Kısacası dinimizin öğütlerini, gelenek ve göreneklerimizin izlerini devam ettirerek mutlu mesut geçirelim.
6: Bu

Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Keçe, bir sorun mu var? İyi misin? Yo, kesin bir şey var. Ne olmuş benim keçeme acaba?

Aa, şimdi fark ettim. Yüzünü bana tam dön bakayım. Hey, dişin mi ağrıyor? Ah canım benim. Ağrıların en can yakanlarından biri diş ağrısıdır keçe. Çok geçmiş olsun canım benim. Nasıl oldu peki bu ağrı? Birdenbire mi başladı? Burnuma tatlı kokular geliyor. Anlaşıldı. Bazı küçük beslenme ve temizlik sorunları diyelim. Doktora gittin mi? Peki şimdi nasılsın? Çizim yapabilecek misin? O zaman çocuklar, hazır laf buradan açılmışken var mısınız diş sağlığı hakkında kapışmaya? Çok güzel. Biraz düşünme süresi vereyim. Hazır olan parmak kaldırsın. Karacığım, harika bir fikir bulmuşa benziyorsun. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir temizlik bezi mi o? Dişlerimizin tozunu mu alacağız Kara? Bir daha düşün istersen. Vay, şimdi anladım. Diş fırçaları düzenli ve doğru kullanıldığında dişlerimizi çürükten koruyan bir süper kahramana dönüşür. Bir diş fırçası bundan daha güzel anlatılamazdı Kara. Teşekkür ediyorum. Evet Keçe, sıra sende. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir kutuya benziyor. Acaba ne kutusu? Ha? Kablo. Aa, kablo mu? Kablonun konumuzla ne alakası var Keçe? Allah Allah. Şaşkınım. Demek kablo değil. Peki o zaman ne? Şimdi anladım. Kablo değil, ip, diş ipi. Diş ipi kullanımı çok önemli çocuklar. Dişlerimizin dış yüzeyi kadar iç kısımları da temiz olmalı. Öyle değil mi Keçe? Bu çok önemli hatırlatma için teşekkür ederiz Keçe. Hiç vakit kaybetmeden Kara'ya bağlanıyoruz. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir koltuk. Rahat bir koltuğa benziyor. Acaba bu koltuğa kim oturacak? Bir çocuk. Maşallah pek tatlı. Şimdi anladım. Çocuk diş doktoruna gitmiş. Sağlıklı dişler için yılda 2 defa diş doktoruna gitmeliyiz çocuklar. Böylece diş sağlığımız için en iyi tedaviyi yaptırmış ve önlem almış oluruz. Tekrar geçmiş olsun Keçe. Sayende diş sağlığının önemini hatırlamış olduk. Dişleri temiz tutmanın peygamberimizin sünneti olduğunu da hatırlattıktan sonra geldik bir programın daha sonuna. Bir sonraki kapışmada görüşünceye kadar dişlerinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Selamun aleyküm Cemile.
1: Aleyküm selam.
0: Hayırdır Cemile? Bisikletine bir şey mi oldu? Parkta seni göremedik.
1: Bisikletim sağlam. Ama parkın bisiklet yolunda biraz daha sürsem bozulabilirdi.
2: Haklısın gerçekten. Hem de sadece bisikletlerimiz değil, biz de tehlikedeyiz.
0: Kesinlikle katılıyorum. Bisiklet yolunun acilen düzeltilmesi lazım.
2: Sadece bisiklet yolu değil, bütün park dökülüyor arkadaşlar.
1: Geçen savuncağın zinciri kopmuş.
3: Yoo!
0: Birine bir şey olmuş mu peki?
1: Çocuk düşmüş ama Allah'tan bir yere kırılmamış. Biraz yara ve morluklarla kurtulmuş.
2: Şanslıymış.
0: Verilmiş sadakası varmış.
2: O deyimi ben kullanabilirdim ama aklıma gelmedi ya. Tüh. Ah.
0: Anlaşıldı. Çözümde Galip, iş bitirmede mülayim birisi olarak bu soruna müdahale etmeliyim. Üzülmeyin arkadaşlar. Problemlerin üstesinden gelecek ve size yeni bir park yaptıracağım.
4: Yaşa! Var ol!
0: Hep birlikte inşallah. Sağ olun.
1: Bitti mi?
0: Ne bitti mi?
1: Başkanlık gösterim bittiyse gerçekten çözüm için bir şeyler planlayabiliriz.
0: Sen zahmet etme. Ben hallederim.
1: Nedenmiş o?
0: Planlamada galibim de o yüzden ben yaparım.
1: Hayır, ben yaparım.
0: Hayır, ben yaparım.
2: Sakin olun arkadaşlar. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Ben de yaparım. Mahallemizin parkıyla ilgili benim de ciddi çözüm önerilerim var.
1: Benim de.
0: Benim de. O zaman herkes hayalindeki parkı hazırlasın. Bakalım hangimizinki en güzel olacak.
3: Tamam.
0: Salih'cim, fikrin hoşuna gitmedi sanırım.
2: Daha iyisi aklıma geldi Galip. Kendi projenle ilgilenmeni tavsiye ederim ayrıca.
1: Arkadaşlar, rica etsem dışarıda konuşabilir misiniz? Dikkatim dağılıyor.
0: Ama böyle mızıkçılık yapacaksak hiç yarışmayalım arkadaşlar.
3: Galip!
0: Tamam ya, tamam.
5: Selamun aleyküm gençler.
3: Ve aleyküm selam hocam.
5: Tek tek takıldığınıza göre ödevler çok ha?
1: Ödev değil hocam, proje.
0: Mahallemizin parkı için projelerimizi yapıyoruz hocam.
5: Hay maşallah, park işi tam ehlinin elinde desenize. Neler yaptınız? Merak ettim. Sessizliğe bakılırsa henüz netleşmemiş.
2: Yo, benimki neredeyse bitmek üzere.
4: Yani aslında süper fikirlerim var ama gizli.
5: Gizli mi?
0: Evet hocam, bireysel takılıyoruz.
5: Bireysel ha? Neyse, bakalım yakında anlarız. Vakit girmek üzere çocuklar. Bireysel takılmayacaksanız eğer, sizi cemaatle namaz kılmaya davet ediyorum.
1: Geliyoruz hocam.
0: Namazda cemaat olarak takılıyoruz hocam.
5: Allah'a şükür. Neyse ki.
0: Anladığım kadarıyla kimse tamamlayamadı.
1: Benimki bitmek üzere.
2: Yarın öğle namazına kadar herkes hazırlansın o zaman. Anlaştık mı?
3: Tamam.
0: Hop, Salih abi. İyi misin Salih abi?
2: Çok iyiyim Ali. Acayip iyiyim.
0: Aa, ne güzel maşallah.
2: Hey Allah'ım ya Rabbim.
4: Şu kenarda görülen kısımda mutlaka bir kaykay parkuru olacak.
1: Kaykay parkurundan önce bisiklet yolunu halletmeliyiz. Bu yüzden zeminde kullanılabilecek en iyi malzemeleri araştırdım.
2: Esas benim fikrim kısa boylu çocuklar için dünyada bir ilk olabilir.
0: Ama arkadaşlar sadece klasik park çalışmışsınız. Oysa benim harika fikirlerim var. Bir müsaade ederseniz 4 dakikanızı istiyorum. Parkın tam ortasını büyük bir oyun alanı olarak planladım. Bakın. Ama bakmazsanız göremezsiniz.
6: Ağaçsız, çiçeksiz ya da dinlenme alanları olmayan bir park hayal edilemez arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla parklarınız kupkuru olmuş.
3: Yok.
6: Gösterin o zaman. Hani?
1: Dinlemediniz ki anlatayım.
6: Yemyeşil dinlendirici bir park
4: kaykay
6: için...
4: Kaykay parkuru çok profesyonel. Dikkatinizi çekerim.
2: Bir parkta basketbol potası en önemli ihtiyaç.
0: Oyun alanından dışa doğru genişleyen... Çamur.
4: Benim parkımda hiç çamur olmayacak mesela.
0: Çamur diyorum, çamur.
2: Basketbol...

0: alanlarımız çamura bulanmayacak. Çünkü zemini ona göre yaptıracağız. Çamur! Kızgın çamur! Kaçın! Gitmiş. Tamam, çıkabiliriz.
1: Neye kızdı bu köpek? Bu kadar anlamadım.
2: Beni bile görmedi gözü.
0: Benim park fikrimde Mustafa. Ne yani? Proje anlatmak da mı yasak?
1: Salih nerede?
0: Camide bizimleydi.
3: Salih!
0: Siz gidin ya. Ben ikindiyi bekleyeceğim.
1: Gel burada bekle kardeşim. Daha en iyi park projesini seçeceğiz.
2: Fazla düşünmeye gerek yok. Benimki tabii ki.
0: Daha projende kaykay alanı yok.
4: Seninkinde de dinlenme alanı yok.
1: Projede bu işi Galip olana bırakın.
5: Selamun aleyküm.
0: Aa, Bayram Hoca.
3: Aleykümselam hocam.
5: Bence artık mesele neyse konuşmamız gerekiyor. İşlerimizi güzel bir iletişim dili kullanarak istişareyle yapmamız en doğrusu. Böylece ortak akıl harekete geçmiş olur. Peygamberimiz de böyle yapardı, unutmayın. Hepinizin harika fikirleri var. Ama tek başına yeterli değil. Oysa fikirlerinizi birleştirdiğinizde mükemmel bir park olacak.
2: Selim'in kaykay parkurunun etrafına benim aşınmayan bisiklet yolu çok iyi olur.
0: Bence de.
1: Güvenlik için orta kısımda planladığım oyun alanlarına Salih'in 3 ayrı boyda düşündüğü potaları yerleştirebiliriz.
0: Aynen kardeşim.
5: Oyun oynamaktan yorulanlar için dinlenme alanları ve yürüyüş yapmak isteyenler için planlanan yeşil parkurda en dıştan parkı çevreleyebilir.
3: Evet.
5: İşte şimdi harika bir plan oldu. Ne dersiniz?
3: Yaşasın.
5: O zaman sıra geldi fikrimizi Muhtar Bey'le paylaşmaya.
3: Yaşasın.

0: Selamun aleyküm.
1: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
2: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
1: Ha?
0: Oh,
3: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Elif, B, T, S, Cim. Ha? Ha. Ha.
1: Ha?
0: Ha.
1: Ha?
2: Ne haberler var Han?
3: Kanalda her şey yolunda. Ben de gündemi tarıyorum çocuklar.
4: Şunlara bakın. Bir geziye çıktınız, ne hale geldiniz?
0: İlk incelemelerime göre düşmüş olabilirler. Bir yandan kaybolmuş ya da yolu ararken yorgun düşmüş gibilerdir.
1: Bence acıkmışlar.
2: Bademin ağzındaki ne öyle?
5: Yetimleri sevindirelim. Yetimler için kurulacak şenliğe sponsor arıyorum yazıyor. Bir de iletişim bilgileri var.
2: Siz bir harikasınız.
3: Hadi o zaman.

0: Kimler benimle geliyor? Siz bugünlük görevinizi tamamladınız.
1: Ben gelirim.
2: Ben de.
0: Hadi gidelim.
3: Kambursuz düğün olmaz.
1: O söz öyle miydi?
4: Aman, mo işte.
3: Yetimler için şenlik düzenleyen amca da yetim büyümüş.
1: Ne zor.
4: Bu şenlik büyük ses getirecek çocuklar.
3: Sponsor bulunursa...
1: Ah sen, biz de sponsor olabilecek kişilere mail atıp durumu bildirelim.
4: Tabii ya, Allah çalışanı sever.
5: Hey siz, durun bakalım. Boş durmak istemiyorsanız bahçedeki ağaçları sulayın. İnsanları değil.

0: Selamun aleyküm Musa amca.
1: Ve aleyküm selam gençler. Hoş geldiniz.
2: Musa amca, bize eğitimler için düzenleyeceğiniz şenlikten bahseder misiniz?
1: Ben de yetim büyüdüm. Yetimliğin ne olduğunu bilirim. Peygamberimiz yetimleri korumamızı istemiştir. Onları mutlu edecek bir şenlik düzenlemek istiyorum. Herkesten destek bekliyorum.
2: Unutmayın sevgili izleyiciler. Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Nasıl oldu çocuklar? Bitti Yusuf.
3: Bunlar bitmez, baksana.
2: Çekim bitti Yusuf.
3: Ya benim çektiğim? Bunlar karşımda dururken...
2: Tamam, uzatma.
3: Uzatmışlar. Bu börekleri uzatmışlar. Upuzun yapmışlar. Malzemesini bol tutmuşlar. O kadar da uzun değilmiş.
2: Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir.
0: Burası hayırsever Musa amcanın pastanesi. Her gün yetimlere ücretsiz yemek dağıtıyor. Musa amcanın yetim şenliğine destek olun. Yetimleri sevindirelim.
2: De destek yollayın, yetimleri kollayın. Allah rızası için yetim başı okşayın.
4: Zenginler, parası olanlar ve beni duyanlar, destek olun. Bu işi de bana bırakmayın.

0: Mehmet, duyuyor musun? Tamam.
1: Söyle Han, tamam.
0: Şenliğe katılacak 3 yetim çocuk yetimhanede mahsur kalmışlar. Tamam.
1: Ne? Nasıl olur? Nereden öğrendin Han?
0: Drone'la alanı çekiyordum. Yetimhaneye kadar gittim. Çocuklar balkondan el sallıyorlardı.
2: Peki kimse yok mu yardım edecek?
1: Ah sen, Mia. Siz yetimhane müdürünü bulun. Yusuf, sen çekime devam et. Biz de Mo, İkbal ve Han'la çocukların yanına gidelim.
3: İyilik için.
2: O kadar kalabalık ki nasıl bulacağız? Bari Musa amcayı bulalım.
4: Polis abi selam. Ben Yusuf. Bize yardım eder misin?
5: Tabii. Sorun ne Yusuf?
4: Yetimhanede 3 çocuk mahsur kalmış. Şenliğe gelememişler. Müdürünü arıyoruz.
5: Şimdi buluruz.
1: Arkadaşlar, siz nasıl mahsur kaldınız?
2: Onun yüzünden. Şenliğe gidiyorduk. Fırat gözlüğünü unutmuş. Biz de buraya tırmandık. Şimdi inemiyoruz. Kapılar da kapalı.
6: Nasıl çıktıysanız inseydiniz.
2: Hayır, zaten tehlikeli bir iş yapmışlar.
1: Biraz sabredin, müdürü bulacağız.
7: Mehmet, beni duyuyor musun? Tamam.
1: Duyuyorum Yusuf. Ne oldu? Tamam.
7: Biz polis abiyle müdür amcayı bulduk. Kangi ve bademi de aldık. Polis arabasına bindik.
1: Sonuca gel Yusuf.
7: Arabanın lastiği patlamış. Kangi gerekli malzemeleri çıkartırsa çok geçmeden yanınızda oluruz.
1: Durum ne Yusuf?
4: Kangi işte. İlk denemede yine yanıldı. Araba lastiği çıkaracağı yerde deniz simidi çıkardı.
1: Şimdi ne yapıyorsunuz?
4: İkinci denemesinde isabetliydi. Birazdan patlak lastiği değiştirip yanınızda oluruz.
5: Kangi harika iş çıkardı. Teşekkürler.
8: Çocuklar, siz de bir daha yalnız dönmeyin. Gelin bana söyleyin.
5: Mehmet, sana ve ekibine teşekkür ederim.
1: Ne demek polis abi? Memnuniyetle.
2: Bugünü de atlattık çok şükür.
0: Çok şükür.
4: Bence hak ettim.
1: O zaman dönüş vakti.
6: Bir dakika. Ben daha atlı karıncaya binmedim. Bu mudur yani? Tamam, buna da şükür. Çekme işini size bıraktım dostlarım.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
3: Oh, Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayalım.

0: Cibeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Tekerleme mi? Olur.
1: Dinle o halde. Çek çek amca burnun kanca.
0: Burnun kanca mı?

0: Elini cebinden çek.
1: Çek çek amca, burnum kanca.
2: Ne dersin Sema? Bizim miçoların arasında buzlar eriyor gibi.
3: Aman baba, Elif Alper'e miço dediğini duymasın.
4: Tam buzlar eridi derken yeniden donar.
2: Sahi ya, biri miço, diğeri yardımcı. Allah neşelerine daim etsin tüm çocukları.
3: Amin.
4: Yarın sabah unutmayalım da balon maketi yapalım baba.
2: Yaparız inşallah hayırlısıyla. Bitmiş mi yine?
4: Evet, bu sonuncu. Miço, miço yardımcısı.
0: Efendim Sema abla.
4: Günlerdir çamurdan oyuncak yapıyorsunuz ama balon maketlerimiz bitmiş. Yarın maket yapım günü ona göre.
0: Hey, yaşasın! Bir tekerleme de ben sana öğreteyim Elif.
5: Olur.
0: O piti piti, karamela sepeti, terazi, lastik, jimnastik. Çarşıya gittik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik.
5: Bitlendik mi? Çok komikmiş.
0: Hadi şimdi sen tekrar et.
5: Nasıldı? Bir daha söyle.
0: O piti piti.
5: O piti piti, karamela sepeti, terazi, lastik, jimnastik. Çarşıya gittik, bit.
0: Ama hep gülüyorsun burada.
5: Evet ama komik.
0: Ama gülmeden söyle, yarışma gibi düşün.
5: Ciddi mi olmalıyım?
0: Evet.
5: Tamam o zaman. O piti piti, karamela sepeti, terazi, lastik, jimnastik. Çarşıya gittik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik.
0: Harika. Tebrikler, başardın.
5: Teşekkürler. Çarşıya gittik, bitlendik.
0: Yarın ben 5 tane maket yaparım.
6: Ben de 10 tane.
5: Şey, 10 mu daha büyüktü, 5 mi daha büyüktü Agah dede?
2: 10 daha büyük Elifçi.
5: O zaman ben kaç tane maket yaparsam Alper'den çok yapmış olurum?
4: 11 tane yaparsan daha çok yapmış olursun Miço.
5: Tamam o zaman ben 11 tane maket yaparım.
0: O zaman ben de 20 tane yaparım.
5: Benim kaç yapmam lazım daha çok olsun diye?
2: Miço, söyle bakalım. Sen neden Alper'den daha çok maket yapmak istiyorsun?
5: Şey, ben Miço'yum ya ondan. Benim daha çok çalışmam lazım.
4: İlahi Elif, şu durumda en çok maketi Agah deden mi yapmalı?
5: Evet, aslında Agah dede 5, Sema abla 4, ben 3, Alper de 2 maket yapsa tam olur.
2: Yine en çok çalışan ben olacağım desene.
5: Aa sahi ya, tüh, ben hesabı yanlış yaptım. Senin en az çalışıp en çok dinlenmen lazım.
2: Tabii ya. İstirahate benim hepinizden daha çok ihtiyacım var.
5: O halde Agah dede bir tane maket yapsın. Sema abla 2, ben 3, Alper de 4 yapsın.
0: Tamam, en çok ben yaparım.
5: Yok yok, yine de sen çok yapma. İkimiz de 3 yapalım.
7: Merhaba.
2: Hoş geldin.
7: Hoş bulduk.
4: Hadi dikkat balonuna geçelim. Miço'muz sana kuralları anlatsın.
5: Hı hı.

0: Çok şükür. Bugün de güzelce havalandık. Dikkat öyküsü için hazır mısınız evlatlar?
1: Evet.
0: O halde oturun da size neşesini yitiren çocuk hikayesini anlatayım.

0: Evinin kapısına varmış. Kapıyı tıklatmış. Bilge kişi onu içeri buyur etmiş. Çocuk bilge kişiye...
1: Aman efendim, yaman efendim. Ben neşemi kaybettim. Arar dururum, bulamam. Bana bir yardım et.
0: Demiş. Bilge kişi ona bakmış ve...
1: Peki evlat, sen neşeni en son ne zaman, nerede gördün?
0: Diye sormuş. Çocuk düşünmüş, düşünmüş, bir türlü hatırlayamamış. Bilge kişi de ona...
1: Şimdi git evine, iyice bir düşün. Nerede unuttun acaba neşeni?
0: Demiş. Çocuk söyleneni yapmış, gerisin geri evine dönmüş. Çocuk düşünmüş durmuş. Neşem en son ne zaman yanımdaydı? Geçen yıl mı? Yo değil. Daha mı eski? Belki de evvelki yıl. Diye diye uykuya dalmış. Çocuk uykusunda görmüş bir düş. Çocuk düşünde kalabalık bir ortamda görmüş kendini. Arkadaşları, ailesi, herkes orada. Bir mutluymuş ki rüyasında, sorma. Derken çocuk uyanmış. Kafasına dank etmiş.
1: Evet ya, ben uzun zamandır arkadaşlarımla bir araya gelmiyorum. Varsa yoksa telefonla, tabletle oynuyorum. Uzun zamandır annemle, babamla doğru düzgün vakit geçirmiyorum.
0: Demiş. Birdenbire hatırlamış çocuk neşesini nerede unuttuğunu. En son arkadaş ortamına gittiğinde orada bırakıp çıkmış. Sonra iyice düşünmüş.
1: Ah, ne neşeliydim eskiden. Göğe bakar hayal kurardım. Oyun oynar neşe saçardım. Sonra bu telefonu aldım elime. Daldım sanal bir oyunun içine.
0: İşte ben de böylece kaybettim neşemi, demiş. Oysa arkadaşlarımla, ailemle ne kadar güzel vakit geçiriyormuşum. Onlarla gülüp eğlendiğim zamanlardaki mutluluğumu, neşemi öylesine özlemişim ki.
1: Çocuk böyle düşüne düşüne kalkmış yataktan, çıkmış sokağa.
0: Sokakta oyun oynayan arkadaşlarının yanına gitmiş. Aralarına katılmış, onlarla oyun oynamış. Eline gerçek bir oyuncak almış. Hayaller kurup oynamış.
1: Arkadaşlarıyla mahalleyi gezmiş. Komşularını görmüş, hal hatır sormuş.
0: Ve çocuk birdenbire yüzüne bir gülümseme yayıldığını fark etmiş.
1: Demiş, kırlara gideyim, denize bakayım, rüzgarı hissedeyim.
0: Doğanın içine karışmış. Gezmiş, dolaşmış. Sonra ellerini açıp Rabbine dua etmiş.
1: Bana dolaşacak ayak, konuşacak dil, görecek göz verdin. Sağlık verdin, sıhhat verdin, rızık verdin. Seyreleyecek onca güzellik sundun. Rabbim sana şükürler olsun.
0: Demiş. Ve neşesi yerine gelmiş. Sahip olduğumuz her şeyin kıymetini bilmeliyiz çocuklar. Sağlığımızın, bu dünya nimetlerinin, aklımızın, hayal gücümüzün ve saymakla bitmeyecek bu güzelliklere sahip olmak bize neşe katmalı.
1: Neşeli olmayı kim sever?
2: Ben. Ben de.
3: Ben de.
0: Evet. Sıra geldi dikkat yarışına. İlk sorunuz geliyor. Bu çocuk neşesini bulmak için kimden yardım istemişti?
2: Bilge kişiden.
1: Harika. 1-0 öndesin. Peki bilge kişi ona ne demişti?
2: Neşeli en son nerede gördüğünü hatırla demişti.
0: Tebrikler evlat. 2 puana ulaştın bile. O halde son sorunuz geliyor. Bu çocuk neşesini nerede kaybettiğini nasıl hatırlamıştı?
4: Rüya görmüştü. Rüyasında hatırlamıştı.
1: Tebrikler Miço. 1 puanı kaptın.
0: Ve böylece kaybedeni olmayan yarışmamızın kazananı minik dostumuz oldu. Tebrikler.
2: Teşekkürler Agah dede.
1: Bugünün hatırası olarak bizden bir balon maketi ve bir de rozet kazandın.
4: Böylece artık sen de Dikkat Balon ailesinin bir üyesi oldun.
0: O halde hadi bir alkışlayın arkadaşınızı.
4: Hey Dikkat Balonu.
5: Çok güzel bir yarış oldu.

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bodo, yine dağıtmışsın her yeri. Bu kaçıncı Allah aşkına?
2: Cıvatalar tamam mı?
3: Burada.
2: Tamamdır. Şimdi geriye yalnızca İsmail'in kabloları birleştirmesi kaldı.
1: Hadi hayırlısı.
3: Sahi, abim mi?
2: İşte buradayım. Hazırsanız takıyorum.
4: Arkadaşlar, Çofi ekibi olarak sizin ve ailenizin Kurban Bayramınızı kutlarız.

0: Simen, yine kaçtı. Sofra toplamak bana kaldı.
1: Üzülme Asya, birlikte toplarız.
0: Allah razı olsun Temel amca.
1: Cümlemizden güzel kızım.
0: Ha? Bu da ne acaba? Bu tam olarak salça. Evet, salça.

Nereden bulaşmış olabilir? Buldum. Yemekte salçalı makarna yedik. Masadaki ve kapı kolundaki lekede de parmak izi vardı. Temel amcanın elini yıkadığını gördüm ama Eymen'in yıkadığını görmedim.

Dedim. Yavaş yavaş delilleri topluyorum. Sen görürsün Eymen Bey. Artık bunun Eymen'in işi olduğundan eminim. Çünkü yemekten sonra top oynamaya inmişti.

0: Evet, ellerimi yıkamayı unutmuşum.
1: Ben bilmem. Kirlettiğin yerleri temizleyeceksin.
0: Haklısın. Temizlemem gerekir.
1: Öyleyse temizlemeye kapı kolu, bilgisayar masası ve toptan başlayabilirsin.
0: Of, tamam ya. Ha? Ne oldu? Geçti mi salça lekeleri?
1: Maalesef geçmemiş. Ha? Biraz azalmış ama geçmemiş.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam Temel amca.
2: Ne oluyor burada?
0: Her yere salça bulaştırmışım da. Onları temizleyemedim Temel amca.
2: Ha? Salça mı? Yoksa yemekten sonra ellerini yıkamadın mı?
1: Unutmuş.
0: Evet Temel amca.
2: Olan olmuş. Ama bundan sonra ellerini muhakkak yıkamalısın Eymen. Müslüman temiz olmalıdır.
1: Ellerimizi yıkamazsak kirli kalır değil mi Temel amca?
2: Evet Asya. Daha da önemlisi, yıkanmayan ellerde mikroplar birikir. Bunlar bizi hasta eder.
0: Haklısınız. Bundan sonra mutlaka yıkayacağım.
2: Aferin sana.
1: Madem anlaştık, salça lekelerini temizlemene yardımcı olayım ben de.
0: Yaşasın!
2: Sana da aferin, yardımsever kızım benim.

Merhaba arkadaşlar. Burası da bizim evimizin bahçesi. Burada böyle bir masa var. Bu Düt Düt. Kamyonetimiz aynı zamanda sahnemiz. Üstelik bir de şarkısı var. Dört çekersin, çok şekersin Düt Düt. Burası oyun alanımız. Kardeşim Sefa top oynuyor. Bu da Boncuk. Ah, bu tarafa gelmiş. Boncuk bu tarafa gelmiş.

0: Boncuk, bir sabit dursana, seni videoya alayım. Aa, ablamla Boncuk habercilik oynuyor sanırım. Dur gideyim de ben de onlara katılayım. Evet evet, yeni dizi teklifleri geliyor. Ama biz yoğun bir tiyatro sezonu içindeyiz. Dizilere o yüzden pek sıcak bakamıyorum.
1: Sefa, ne yapıyorsun?
0: Röportaj yapıyorum.
1: Neden?
0: Oyununuza katılmak için.
1: Ne oyunu?
0: Siz Boncuk'la habercilik oynamıyor muydunuz?
1: Yok, arkadaşlarımla görüntülü konuşma yapıyoruz. Onlara evimizi gösteriyordum.
0: Ay, ne? O telefonun diğer ucunda arkadaşların mı var?
1: Evet.
0: Ben şimdi bütün o şapşık halleri yaparken...
1: Evet.
0: Hayır!
1: Sefa, niye durdun kaldın öyle?
0: Bekliyorum abla.
1: Neyi?
0: O kadar utandım ki. Utancımın geçmesini bekliyorum. Neden söylemedin bana arkadaşlarınla konuştuğunu?
1: Fırsat vermedin ki. Neyse, utanacak bir şey yok. Çok sevimliydin zaten. Hadi şu boncuğu bir tut da onu da göstereyim arkadaşlarıma.

0: Boncuk. Merve, Sefa. İyi misin Merve? Ne oluyor Sefa? Bu ne böyle Boncuk?
1: Şey Garip abi, sanırım Boncuk kameraları pek sevmiyor.

0: kaçtı. Ben çekemedim. Sen çekebildin mi Sefa?
1: Ben de sadece şaşkın şaşkın bakan garip abi var. Nasıl bu kadar hızlı kaçıyor?
2: Arkadaşlar, siz neden boncuğu videoya almak istiyorsunuz?
0: Arkadaşlarımla görüntülü konuşurken onları göstermek istedim. Olmadı, bari video atayım dedim.
1: Geçtik oraları abla. Arkadaşlar falan hikaye artık. Boncuk inatlaştıkça benim de inadım tuttu. O video çekilecek.
2: Peki o halde. Boncuk, gel bak burada ne var.

0: Şuna bakın, poz veriyor.
1: Ama bu nasıl oldu?
2: Ayna verip iyi göründüğünden emin olmasını sağladı. O da artık poz veriyor.
0: Hay Allah, şuna bakın hele. Hadi madem poz veriyor, çekelim o halde. Evet arkadaşlar, görüntülü konuşurken gösterememiştim. Ama şimdi videosunu atacağım size. İşte karşınızda Boncuk.
1: Ama yine kaçtı.
2: Rüzgar çıktı ya. Tüyleri falan uçuştu. Yeniden aynaya bakıp hazırlanması gerekecek.
1: Ben şimdi onu yakalarım.

0: inatlaşmanın sonu bu işte. Kendi ellerimle yakalandım.
1: Bunun da tarihi geçmiş.
0: Bu da gitmiş.

0: Ah Sefa, bu kadar şekeri biriktirmek de nereden çıktı?
1: Şey, yemeğe kıyamadım. Buraya ayırdım böyle.
2: Aferin sana kardeşim. Yemeğe kıyamamışsın, hepsi israf olmuş.
1: Tüh, keşke yeseydim. Hepsi boşa gitti.

0: tiyatro köy meydanımızda tiyatro oyunu sergileyecektir. Herkes davetlidir.
1: Efendim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere minik istifçi sincap oyununu oynayacağız.
2: Dur usta, bize bırak usta. Biz anladık onu usta. Hadi Merve.
3: Tamam Garip abi.
1: Kimsecikler yok. Şunu da şubaya saklayayım.
3: Arkadaşlar, hadi biraz dolaşalım da yiyecek bir şeyler bulalım.
4: Evet, çok açız. Yılın bu mevsiminde yiyecek bir şey bulmak çok zor oluyor.
3: Ah, çok acıktım. Keşke bir parça palamutumuz olsa.
4: Ah, keşke.
3: Sanki şu taraflardan bir palamut kokusu geliyor.
2: Ben de aldım gibi sanki.
1: Amma da yaptınız arkadaşlar. Bu mevsimde burada palamudun ne işi var? Hadi şu tayaflara gidip bakalım.

0: Oh be! Aylardır elime geçen tüm paramı da buraya gömdüm, sakladım. Arkadaşlarım yiyecek şeyler ararken benim bir sürü palamudum var. Çok açım. Yarısını çıkarıp yesem mi? Yok yok. Biraz daha dursunlar. Amanın! Palamudum tohuma dönüşmüş. Fidan çıktı buradan. Aa, eyvah! Bu da fidana dönüştü. Tüh! İstifçilik yaptım. Yemedim, paylaşmadım. Tüm palamutluğum tohum oldu. Fidana dönüyor. Ben şimdi ne yapacağım?
1: Minik sincap, bak tam 3 tane palamut bulduk. Hadi gel de kardeş payı yapıp yiyelim.
2: Ama bunlar palamut fidanı.
1: Evet, her yer palamut fidanı dolmuş.
2: Ama bu nasıl oldu?
0: Benim yüzümden. Bulduğum bütün palamutları buraya gömdüm. Yemedim, paylaşmadım, sakladım.
1: Biz onca açlık çekerken sen palamut mu saklıyordun?
0: Sorma, yemeğe kıyamadığım için hepsi heba oldu gitti.
2: Eh be minik sincap, istifçilik yüzünden ne ihtiyacın olanı yedin, ne ihtiyaç sahipleriyle bölüştün.
1: Gömdün, istifledin, sakladın. Ne sana yar oldu, ne de başkasına.
0: Sormayın arkadaşlar, ben de dersimi aldım. Bundan böyle yiyebildiğim kadarını yiyeceğim. İhtiyacım kadarını ayıracağım. Fazlasını da herkesle paylaşacağım.
2: Madem ki dersini aldın, gel elimizdeki 3 palamudu bölüşelim. Minik istifçi sincap palamutları sakındı, sakladı, istifledi.
3: Kimseciklerle paylaşmadı.
0: Veren de Allah, alan da Allah. Minik sincap istifledi ama nasip olan paylaşmak oldu.
2: Şimdi ormanın o kısmında seneye her yer palamut dolacak.
3: Paylaşmayıp sakınan.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata. Her

0: Annemin menemeni bir numara.
1: Menemenkiden de mi güzel dayı?
0: Orasını karıştırma yeğenim. Yemene bak. Anne menemeni her menemenden güzeldir. Tabii.
1: Bakıyorum zaten.
2: Eline sağlık anneciğim. Harika olmuş.
3: Afiyet olsun oğlum.
4: Yavuz, sen neden yemiyorsun?
5: Benim canım başka bir şey çekiyor.
6: Ne çekiyor?
0: Dur, söyleme. Pastırma mı?
5: Hayır.
6: Sucuk mu?
5: Hayır.
1: Uzay böreği?
5: Hayır. Çikolata. Kahvaltıda çikolata olsaydı keşke.
3: Aslan torunum benim. Bak aklıma ne geldi. Çikolata olmaz ama bana bol bol fındık toplarsanız size fındık kreması yapabilirim.
5: Ben toplamam.
6: Ben de.
1: Ben de.
0: Güldürmeyin beni. Ben hepinizden çok toplarım. Çok toplar kazansın.
6: Oh, yine yarışa çevirdi.
0: Koş susun, koş.
6: Bence işbirliği yapalım.
1: Hadi o zaman.
0: Aldım. Bu böyle olmaz. Oha! İşte bu. Harika bir fikrim var. Tabii.
6: Ha? Dayımın bir fikri olduğuna göre bakalım başımıza yine neler gelecek.
0: Hey! Ku! İşte hazine.

0: Of, hazineye bak. Ya dur yapma.
1: Dayımı gören oldu mu?
2: Yine bir işler peşinde galiba.
0: Görürsün sen. Demek köstebekle beraber çalışıyorsunuz ha. Ben ikinize de yatarım. Zökeyim ben zökeyi. Tabii.

0: Ne oldu kıçı kıçı? Ağaca tırmanamıyor musun? Hadi gel.
1: Hayır! Abla!
0: Bana bu fikri verdiğin için teşekkür ederim Sincap Efendi. Doğrudan yuvaya gireceğim. Tabii. Sincap da olmadığına göre operasyon boştasın. Artık kaçamayacağım Gümbel'e. Tükendim. Al, ısır.
2: Hmm.

0: Ben zeki, kimse beni durduramaz. Tabii.
1: Dayımdan haber olmadığına göre yarışmayı biz kazandık.
0: O kadar emin olmayayım. Bir zeki. Bitti demeden bitmez. Tabii. İşte şampiyonun fındıkları.
2: Fındık ağaçlarının yanında yoktun. Bu kadar fındığı nasıl topladın çok merak ediyorum doğrusu.
0: Akılla küçük hanım, akılla.
2: Akılla değil de zorla sanki.
3: Bunun damla kıymetli fındığı varmış, bırak diyorum.
4: Çocuklar, hadi bakalım. Özür dileme vakti.
1: Şurada da var.

0: götür.
1: Ayıp değil mi bu yaptığın Zeki? Niye alıyorsun sincabın fındıklarını?
0: Ne olacak ki baba ya? O zaten sincap. İşi gücü yok. Akşama kadar fındık toplasın dursun. Tabii.
1: Senin işin var mı?
0: Var.
1: Neymiş? Bugün tek işim fındık toplamaktı. Onu da yapmadın. Başkasının malına göz dikmeyeceksin.
2: Çalışıp kazanmak varken başkasının malını almak niye oğlum?
1: İnsan için ancak çalıştığı vardır Zeki. Alın terinden daha değerli ne var bu dünyada?
0: Haklısın baba. Özür dilerim.
2: Asıl babandan değil, sincaptan özür dilemelisin.
3: Evet Zeki, sincabın gönlünü almalısın. Bu ormanda hep beraber yaşıyoruz.
4: Fındıklarını aldın, huzurunu kaçırdın hayvanın. O sadece kendi yuvasını koruyordu.
1: Hadi bu çuvaldaki fındığı da sen götür. Böylece özür dilemiş olursun.
0: Tamam babacığım ama benim daha iyi bir fikrim var.
1: Neymiş o fikir?
0: Söylerim ama bir şartla. Mühendis eniştem ve çocuklar da bana yardım edecek. Tabii.

0: Tabii. Heh.
1: Tembellik ettim fındık toplama da. Hırsıma yenik düştüm yarışı kazanma da. Güzel sincap senden özür diliyorum. Rahatsızlık verdim. Af istiyorum. Tabii.

0: Geri dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Biz geldik.
2: Biz geldik.
3: Selamun aleyküm.
4: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
2: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
4: Ha?
2: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Ay, duramadım ya. Ha, durdum. Evet çocuklar, size çok önemli bir görev vereceğim.
1: Ne kadar çok?
0: İnsanlığın geleceği bu görevi başarıyla yerine getirmenize bağlı. O kadar çok.
2: Allah Allah. Aramıza sızmaya çalışan uzaylıları tespit edecek bir icat mı yapacağız yoksa?
0: Ha? Aramızda uzaylılar mı var?
2: Bilmiyorum, sen dedin.
0: Ben öyle bir şey demedim ya. Kafamı karıştırma çocuk. Neyse, o dediğin değil.
3: Zaman makinesi mi icat edeceğiz?
0: Hayır.
1: Reçel makinesi mi?
0: Bu çocuk da reçele takmış kafayı. Şuna bir kova reçel verin de kendine gelsin. Hayır, hiçbiri değil.
2: Tamam, hadi sen söyle. Bilemedik.
0: Ben yarın nereye gidiyorum?
2: Kayseri mi?
0: Ha, Kayseri ne alaka ya?
2: Zaten bilemeyeceğimiz için attım.
3: Kampa mı?
0: Kamp benden sorulur bilirsiniz. Ama o da değil.
1: Dayı sen söyle, bilemedik.
0: Uluslararası icat fuarına.
1: Ne yapacaksın orada dayı?
0: İcatlarımı bütün dünyaya göstereceğim. Buyur.

0: yapacaklar?
1: Sova'da onları ayırtmak için icat mı yapacaksın?
2: Hayır, hayır. Dünya devletleri bir araya gelecekler. Dünyanın en büyük laboratuvarını kuracaklar. Emrimde binlerce mühendis olacak. Oo. Ve dünyanın bütün sorunlarını çözecek icatlar yapacağız. Tabii.
1: Bizim görevimiz ne olacak?
2: Siz beni sabah uyandıracaksınız.
1: Bu mu çok önemli görev?
2: Tabii ki önemli. Sabah kalkamazsam dünya dahiyane icatlarımdan mahrum kalır.
1: İyi tamam. Biz sabah 7'de okula gidiyoruz. Seni uyandırıp öyle çıkarız.
2: Olmaz.
3: Niye?
2: 7 çok erken. Benim 8'de kalkmam lazım. Tabii.
1: Bir saat erken kalk işte.
2: Olmaz. Uykulu uykulu icatlarımı anlatamam. Yarın okula gitmeseniz olmaz mı?
1: Dayı.
2: Tamam ya. Tamam. Okul önemli tabii.
1: Bu arada kendin niye kalkmıyorsun?
3: Bir zeki her istediğini yapar. Değil mi?
2: Yani kalkarım aslında ama işte bazen alarmı duymuyorum. Bazen alarmı duyuyorum ama alarmı kapatıp geri yatıyorum falan.
3: Sahibinden kaçan bir çalar saat yap o zaman. Böylece kapatıp yatamazsın.
2: Harika fikir. Aslan yeğenim benim. Gel.
3: Ben şakasına demiştim ama.
2: Yok yok, harika fikir. Maşallah, senden de arada dahiyane fikirler çıkıyor ha. Tabii.
1: Peki alarmı hiç duymazsa?
2: Doğru, ona da bir çözüm bulmamız lazım. Buldum.
1: Allah sonumuzu hayretsin. Başlıyoruz. Ne buldun dayı?
2: Suyun kaldırma kuvvetini kullanacağız. Tabii.
1: Dayıcığım, yalnız suyun kaldırma kuvvetini yüzyıllar önce Arşimet bulmuştu zaten.
4: Tabii.
2: O da mı bulmuş? Onunki nasıl bir şey?
1: Mesela gemiler suyun kaldırma kuvveti sayesinde batmadan yüzerler.
2: Benimki farklı bir kere. Daha iyi, daha kullanışlı. Ben suyun uykudan kaldırma kuvvetini buldum. Tabii.
1: O nasıl bir şey?
2: Çalar saate su ekleyeceğim. Yüzüme su fışkırtacak. Böylece beni uykudan uyandıracak.
0: Nasıl? Harika fikir değil mi?
3: Yani fikir olmaya fikir ama harika mı bilemedim.
2: Merak etmeyin, bir yedek planım daha var.
3: Neymiş?
2: Tüyün kaldırma kuvveti. Bunu daha önce bulan kimse var mı Zeynep'ciğim?
1: Yok dayı, bunu ilk senden duyuyorum.
2: Tüyün kaldırma kuvvetini bulan ilk insan olarak tarihe geçtim. Tabii.
1: O nedir dayı?
2: Saate kuş tüyü takacağım. Burnumu, kulağımı gıdıklayacak ve beni uykudan uyandıracak.
1: Dayı yapma, gıdıklanıyorum.
2: Tamam, hadi icada geçelim. Çalar saat.
3: Elveda güzel saat.
1: Allah yardımcın olsun.
2: Tüy.
1: Tüy sende ya dayı.
2: Nerede? Yok bende tüy mü?
1: Kulağının arkasında.
2: Allah Allah. Kim sakladı bunu buraya ya? Neyse devam edelim. Küçük el. Su tabancası. Su. Bakalım çalışıyor mu?
5: İyi çalışıyormuş.
3: Dayı.
2: Şimdi de kaçması için hareket sensörleri yerleştirelim.
1: Ayakları yok bunun. Nasıl kaçacak?
2: Doğru ya. Ne yapsak?
0: Buldum.
3: İnşallah oyuncak arabamı istemez.
2: Yusuf, uzaktan kumandalı oyuncak arabanı getir bakayım. Hadi aslan yeğenim.
3: Of dayı ya. Biliyordum. En sevdiğim arabam o benim.
2: Olsun. Bilim için.
3: Hem bu oyuncak haklarına aykırı.
2: Korkma ya. Getirsen bilim yolunda her şey feda edilir. Tabii.
3: Dayı.
2: Tamam ya, tamam, merak etme. Bir şey olursa yenisini alırım ben. Tabii.
3: Elveda canım arabam. Seni çok sevmiştim.
2: Bu kadar vedalaşma ya. Yeter.
3: Dayı, olur olmaz kırdın.
2: Kırmadım ya, parçaları ayırdım.
3: Ne farkı varsa.
2: Harika oldu. Tabii.
1: Adı ne dayı?
2: Adını düşünmemiştim ya.
1: Saki olsun mu? Saatin sağısı, Zeki'nin de kisi.
2: Sen de kafayı taktın mı? Tam takıyorsun ha. Beğenmedim.
3: Tüy saat.
2: Olmaz.
1: Sulu saat.
2: Saçma. İnsandan kaçan bir saat yaptık ya. O yüzden adı saat kaç olsun.

0: benimki daha güzeldi.
1: Hadi bakalım, şimdi deneme zamanı. Ben uyuyana kadar sessizce bekleyin, gözlem yapın. Tabii. Susamıştım, iyi geldi. Tamam, uyandım. Çocuklar, yardım edin, yakalayın sana. Su çok güzel ısınmış. Harika bir su ısıtıcı yaptık. Aferin bize. Yani bana. Tabii.
2: Dayıcığım, yarın bununla kalkarsın artık.
1: Bu saatte uyanırım. Su ısıtıcı saatte de icat fuarına katılırım. Herkes icadıma bayılır. Tabii.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: Sefa, hadi uyan oğlum. Bayram namazına gideceğiz.
4: Uyanmak mı? Bütün gece heyecandan uyuyamadım ki baba. Artık bayramlıklarımı giyebilir miyim?

0: Oo, elhamdülillah, buz gibiymiş.
1: Köye girdik gireli bu gördüğümüz 5. çeşme. Maşallah, ne kadar sulak bir yer.
0: Baba, zemzeme bak.
1: Yine keşif peşinde.
0: Suda bir sürü yavru balık var.
1: Onlar kurbağa yavrusu oğlum.
0: Ama balık gibiler.
1: Onlara iribaş denir. Biraz daha büyüdüklerinde ayakları çıkmaya başlayacak.
0: Çok ilginç.
1: Hay Allah.
0: Zemzem. Sanırım bunlar kurbağa.

0: polisler baba. Siren gibi ötüyorlar.
1: Zemzem, çabuk gel.
0: Canım.
1: Ne oldu?
0: Öndeki araba çok yavaş gidiyor baba.
1: Acelemiz mi var?
0: Bir an önce Medine'yi görmek istiyorum.
1: Az kaldı oğlum, çok az kaldı. Aman ya Rabbim.
0: Eyvah! Tekerin çıktığından şoförün haberi olmadı galiba.
1: Hemşerim, teker çıktı. Aracı durdur.
0: Duymuyor baba. Olamaz.
1: Geçmiş olsun. İyi misin amca?
2: Ah, iyiyim, sağ olun. Römorkun tekeri çıkmış ha. Hiç fark etmedim.
0: Babam hemşerim, hemşerim diye bağırdı. Sesini duyuramadı amca.
2: Bu cimcimelerin sesinden bir şey duyulmuyor ki. Bu arada tanışamadık. Ben Şerif. Bu tatlı çocuklar da benim torunlarım. Zübeyir ve Hümeyra.
1: Çok memnun oldum Şerif amca. Ben Abdullah. Oğlum Murat ve kuşumuz Zemzem.
2: Ben de memnun oldum.
3: Suların hepsi dökülmüş dede.
4: Hacılar susuz mu kalacak şimdi?
1: Suları hacılara mı götürüyordunuz?
2: Evet. Bizim köyün suyu çoktur. Bizden sonra Medine'ye kadar da başka su kaynağı yok. Suları bidonlara doldurup yolda susuyan hacılara dağıtıyoruz.
0: Bu çok düşünceli bir hareket. Biz de babamla birlikte hacca gidiyoruz. Yolda suya çok ihtiyacımız oluyor.
2: Ah ne güzel. Keşke size de ikram edebilseydim. Nasip.
1: Üzülme Şerif amca. Biz köye uğrayıp suyunuzu içtik.
2: Oo, iyi yapmışsınız. Afiyet olsun. Bir an önce römorku tamir etsem iyi olacak. Sonra köye gidip tekrar su doldururum.
1: Ben de yardım edeyim Şerif amca.
2: Sağ olun. Sizi yolunuzdan alıkoymayayım.
1: Olur mu öyle şey? Yolda kalana yardım etmek peygamberimizin sünneti değil mi?
2: Çok doğru. Madem öyle aracın bagajında tamir aletleri olacaktı.
4: Bu suları kurtarmalıyız. Yoksa acılar susuz kalacak.
3: Ne yapacağız?
4: Bir fikrim var. Gel benimle.
2: Zübeyir! Hümeyra! Fazla uzaklaşmayın.
5: Tamam dede.
0: Ben onlarla ilgilenirim.
2: Aferin sana be Murat.
4: Bu bidonda hiç su kalmamış Zübeyir.
3: Bunun içine de sen düşmüşsün Hümeyra. Dürbün gibi olmuş.
4: Aa, aklıma bir oyun geldi. Zübeyir sen denizciymişsin, ben de kaptanmışım. Bu sular da denizimizmiş. Murat abi sen de başka geminin kaptanıymışsın, tamam mı?
0: Tamam. Peki Zemzem?
3: Zemzem de haberci kuş olsun.
4: Olur, hadi başlayalım. Denizciler, denizciler! Az önceki fırtınadan kurtulduk. Fakat dalgalar yeniden üzerimize doğru geliyor. Gemideki bütün fazlalıklardan kurtulun.
3: Emredersin kaptan.
4: Bu fazla yiyecek kutusuymuş. Onları balıklara atıyormuşuz. Atın hepsini. Balıklar, fırtına gelmeden yiyecekleri götürün.
0: Yalnız çocuklar, üstünüz kirlenecek. Dikkat edin.
4: Aa, bir gemi daha. Komşu kaptan korkma. Bu dalgalar bizi yenemez. Yakala. Sana deniz simiti gönderiyorum.
0: Hı, olamaz. En sevdiğim tişörtüm.
3: Kaptan, sen de giymelisin.
0: Asıl sen giy tayfa.
3: Seninki patlamış. Yenisini al.
0: Al sana.
3: Bu da sana.
4: Atamadı ki.
1: Şerif amca, hacılara su dağıtma işi nereden aklına geldi?
2: Bu yüzyıllardır yapılan bir hizmet Abdullah. Hacılara yemek vermek ve su dağıtmakla görevli birçok kişi ve kuruluş vardır. Ben de onlardan biriyim.
1: Demek çok eski bir görev. Yeni öğrendim.

0: Ama bugün su yetiştiremeyeceğiz gibi görünüyor. Köye gidip tekrar su doldursak da geç kalırız.
1: Su dağıttığınız yer buraya uzak mı?
0: Yakın sayılır. Neden sordun?

0: Ben anladım.
1: Eyvah! Çamur banyosu yapmışlar. Murat'a da bak sen. Güya çocuklara göz kulak olacaktı.
0: O da çocuk işte. Zübeyir, Hümeyra, hemen buraya gelin bakalım.
2: Emredersin dede.
0: Yumurcaklar sizi.
3: Elindeki ne amca?
1: Bu gördüğünüz şey el yapımı bir sondaj aleti.
4: Burada su olduğunu mu düşünüyorsun?
1: Evet, Şerif amcaların köyü çok sulak bir yer. Su dağıtılan bölgede köye uzak değil. Yani buradan su çıkabilir diye tahmin ediyorum.
0: Suyu bulursak su taşıma işine de gerek kalmaz.
1: Kesinlikle. Bir de çeşme yaparız, gelen yolcular buradan su içebilirler.
4: Çok heyecanlandım. Nasıl yapacağız peki?
1: Şöyle. Şerif amca ve ben bu aleti çevireceğiz. Siz de bize tezahürat yapıp moral verirsiniz.
2: Ya ya ya, şav şav şav. Abdullah amca çok yaşa. Ya ya ya, şav şav şav. Şerif amca çok yaşa.
4: Hadi baba, hadi Şerif amca.
3: Size güveniyoruz.
4: Daha hızlı.
0: Taraftarlarımıza mahcup olamayız Abdullah. Ha gayret.
1: Bu tezahüratlarla neredeyse bize deniz bulduracaklar.
2: Aa, su çıktı, çıktı, çıktı. Yaşasın.
0: Çok şükür ya Rabbim.
4: Buz gibi soğuk.
0: Allah sizden razı olsun Abdullah oğlum. Hacılar bugün de susuz kalmayacak.
1: Hepimizden inşallah.
0: Buyurun, çeşmemizden içen ilk haç yolcuları siz olun.
1: Elhamdülillah.
3: Murat abi yine gel.
4: İnşallah Hümeyra'cığım. Biz dedemle buraya kocaman bir çeşme yapacakmışız.
3: Üzerine hepimizin ismini yazarız değil mi dede?
0: Tabii. Bugünün anısını yaşatmalıyız.
4: Çok teşekkür ederim Şerif amca.
0: Rica ederim.
1: Kendinize iyi bakın Şerif amca. Çocuklar.
4: Hoşça kalın.
2: Peygamberimize bizden selam götürün.
4: Baş üstüne.
1: Oğlum, bu tepeyi aşınca Medine'ye ulaşacağız inşallah.
4: Kalbim heyecandan pıt pıt atıyor.
1: Benim de öyle.
4: Zemzem de çok heyecanlı. Baba, kurbağa sesini sen de duydun mu?
1: Anlaşılan köydeki kızgın kurbağalar seni epey korkutmuş. Hala kulaklarında onların sesi çınlıyor.
4: Baba, gerçekten bir yerden Burak sesi geliyor.
1: Allah Allah, bir bakalım. Evet, kurbağa sesi bu.
4: Benim kulaklarım iyidir.
1: Kaçak yolcular, hadi çıkın bakalım neredesiniz?
4: Belki onlar da Medine'ye gelmek istemişlerdir.
1: Öyleyse sayın yolcularımız Medine'ye geldik sayılır. Çıkabilirsiniz.
4: Aa! Bir tane daha mı?
1: Çok sevimliler.
4: Ama Zemzem'i korkutuyorlar. Oh. Neyse ki gittiler Zemzem. Kabe'ye kadar bizimle gelselerdi ne olurdu halimiz?
1: Keşke gitmeselerdi. Vrak ve cik sesleriyle tavaf etmek neşeli olabilirdi.
4: Bize sadece cik cik sesi yeter babacığım.

0: Duyarlı Tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Ya canımın içi, ne güzel de resmetmiş bizi. Cemre! Cemre! Kardeşim! Kardeşim, iyi misin?
1: Ah abi, iyiyim gördüğün gibi. Sadece sana küslük yapmaya çalışıyorum.
0: Oh, çok şükür. Küslük mü? Ama neden?
1: Çünkü beni beklemedin.
0: Hay Allah, bir şey için mi sözleşmiştik?
1: Sözleşmedik ama resimleştik. Ben seni resimledim ama sen bana cevap vermeden kaçıp gittin.
0: Aa, yaptığın resmi gördüm. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık.
1: Resmime cevap vermedin abi.
0: Ama ben soru görmedim Cemre. Bu resimde bana soru mu sordun? Aa, soru işareti.
1: Bak, sormuşum işte.
0: Ne diyor peki burada?
1: Sevgili abicim, seni çok seviyorum. Beraber bisiklet sürebilir miyiz?
0: Aa.
1: Bunu anlamayacak ne var abi? Okuma yazman var. Görmen anlaman da var abi.
0: Ya ben senin aklını seveyim. Ben de ne arasın o kadar akıl Cemreciğim? Bisiklete binersek barışır mıyız?
1: Bisiklete binmek benim sorumun cevabı. Küslüğümü geçirmez.
0: Hay Allah, küslüğünün geçmesi için ne yapabilirim?
1: Bana yazmayı öğretebilirsin.
0: Bunun için biraz daha vaktin var.
1: Peki, yarın öğrenebilir miyim?
0: Hayır, biraz daha sonra öğreneceksin Cemre.
1: Sonra ne zaman oluyor abi?
0: Okula başladığında okumayı da yazmayı da güzelce öğreneceksin kardeşim.
1: O zaman küslüğümüz hiç geçmeyecek abi.
0: Aa, sen bana öğretebilirsin.
1: Neyi?
0: Senin resimlerini görüp anlamayı.
1: Aa, bu harika bir fikir. Resimle yazışmak istiyorsun. Çok haklısın. Çünkü başka türlü haberleşemeyiz.
0: Resim yazısı tabii en etkili haberleşme yöntemi.
1: Evet öyle. Ne yazıyor burada? Söyle bakalım.
0: İki el görüyorum.
1: İki el görüyorsun ama aslında ne yazıyor? Tebrikler.
0: Ah, bildin mi?
1: Hayır abi, resimde tebrikler yazıyor. Resim yazısı öğrenmek istediğin için seni tebrik ediyorum abi.
0: Teşekkür ederim kardeşim.
1: Bu resimde ne yazıyor peki?
0: Gül abi, beni salıncakta sallar mısın?
1: Burada soru işareti görüyor musun?
0: Evet, bu bir soru değil.
1: Yüzümü görmüyor musun abi? Gülüşlü bir yüz. Salıncakta sallanmayı çok seviyorum yazıyor burada.
0: Tam söyleyecektim. Çok güzel çiçek. Neden siliyorsun?
1: Çünkü çiçek çizmiyorum abi.
0: Silme ya. Şahane oldu domatesler.
1: Of abi, bunlar domates değil. Ver kağıdımı abi.
0: Al tamam. Ama gerek yok bence. Bu çok güzel olmuş.
1: Aa, yapraklar da silindi.
0: Ay, ne yaptın Cemre?
1: Üzülme abi. Daha güzelini yaparım.
0: Zaten güzeldi Cemre. Mükemmel yapman gerekmiyor. Doğru yapman yeterli.
1: Ben hem doğru hem güzel yapmak istiyorum ama.
2: Dünyanın en güzel manzarası. Kardeşlerin birlikte keyifle vakit geçirmesi. Maşallah.
0: Harika çiziyorsun kardeşim. Silgiye ihtiyacın yok.
1: Lütfen silgimi verir misin abi?
2: Maşallah da dedim ama.
0: İki çizip bir siliyorsun. Çok vakit kaybediyorsun kardeşim.
1: Sen kağıdımı alıyorsun, silgimi alıyorsun. Bu yüzden vakit kaybediyorum.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam dede.
2: Hayırdır çocuklar? Neyi paylaşamıyorsunuz bakalım?
1: Vakti paylaşamıyoruz dede. Abim bana vakit vermek istemiyor.
0: Vakit veriyorum ama kullanmıyor.
2: O ne demek Çelebi?
0: Cemre bana resim yazısını öğretiyor ama yaptıklarını beğenmeyip sürekli siliyor. Hiç ilerleyemiyoruz.
1: Güzel yapmak istiyorum dede.
0: Ben de diyorum ki önemli olan doğru yapman, güzel yapman değil.
1: Güzel yapmak benim için önemli ama.
2: Güzel yapmak elbette önemli Cilcime. Ama öğrenmek bir süreç. Başlangıçta yaptıkların düzgün olmayabilir. Yaptıklarını sürekli silersen hevesin kırılır. Kendine zaman ver ve biraz da hata yapma hakkını tanı.
1: Nasıl?
2: Sen şimdi dikkatle çizmeye devam et. Biraz da sabırlı ol. En ufak bir hatada yaptıklarını silme. Sonraki sayfalara gelince bir bakacaksın ki ilk sayfadan son sayfaya kadar ne kadar ilerlemişsin. Çizimin ne kadar güzelleşmiş.
1: Ya! Ay nasıl güzelleşecek acaba? Hemen başlıyorum.
0: Son sayfanı görmek için sabırsızlanıyorum Cemre.
1: Üzgünüm abi ama sabretmelisin.
0: Güzel yapmak doğru yapmak kadar önemli mi dede?
2: Allah güzeldi.

0: demiş.
1: Güzeli sever.
0: Hay yaşa.
1: Dede, Cemre bir de Hattatların yaptıklarını görse ben de öğreneceğim diye tutturur.
0: Hakkın var evlat. Neydi o sanatın adı? Söyle bakalım.
1: Hüsni hat.
0: Ne demek biliyor musun?
1: Ne demek?
0: Yazının güzeli demek.
1: Çok mantıklı.
0: Ecdat güzel yazı yazma sanatına o kadar önem vermiş ki. Mesela Nur Osmaniye Camii'nin vakfiyesinde güzel yazı dersinin verilmesi şart koşulmuş.
1: Ya bu camide çok güzel kitabeler vardır o zaman.
0: Olmaz mı? Gidelim evlat. Hadi bismillah.

0: Vay, kocaman.
1: Evet, heybetli bir cami. İstanbul'un en büyük kubbeli camilerinden biri.
0: Aa, bu minareler biraz değişik.
1: Dikkatin fevkalade evlat. Minarelerin külahları taştan. Ayrıca alemleri de taştan.
0: Aa, evet. Avlunun şekli de değişik dede.
1: Hakkın var. At dalı şeklinde avlusu olan tek camidir burası. Her dönemin kendine özgü mimarisi vardır evlat. Geçmişin birikimi ve geleceğin öngörüsüyle pek çok yeniliği göreceğimiz bir cami Nur Osmaniye.
0: Ne zaman yapılmış peki dede?
1: Nur Osmaniye Camii 1. Murat zamanında 1748 yılında yapılmaya başlanmış. 3. Osman zamanında 1755 yılında tamamlanmış.
0: Adını Sultan Osman'dan alıyor demek ki. Neden Osmaniye değil de Nur Osmaniye peki?
1: Onu da sen bulacaksın.
0: Muhteşem! Daha önce renkli camları olan bir cami görmemiştim.
1: Caminin farklı pek çok özelliğinden yalnızca biri.
0: Aa, oynar sütunlar. Kuşkonmaz Camii'nde görmüştük.
1: Mimar Sinan'ın muhteşem dehasının örneklerinden biri.
0: Yapının kayıp kaymadığını anlamak için değil mi?
1: Evet.
0: Aa, bu yazılar muhteşem dede. Ve de ne kadar uzun bir yazı.
1: Kubbeyi çevreleyen kuşak yazısında Fetih suresinin tamamı yazılı.
0: Kim bu Hattat dede?
1: Hattat Mumcuzade Mehmet Efendi. 29 ayetin tamamını tek kuşağa sığdırmış. 11 metre yükseklikte ve 115 metre uzunlukta bir yazı bu evlat. Bu uzunlukta kesintisiz yazılmış ilk ve tek örnek.
0: İnanılmaz. Dede, bu cami ışıl ışıl. Başka hiçbir camiye benzemiyor. Renkli camlar yüzünden mi?
1: Bir düşün bakalım. Nur Osmaniye adının sırrı da senin sorunun cevabında saklı.
0: Pencereler. Ne kadar çok pencere var.
1: Nur Osmaniye cami 5 sıra halinde tam 174 pencereyle aydınlatılıyor evlat.
0: Nur Osmaniye. Adının sebebi bu aydınlık. Osman'ın ışığı demek.
1: Hay yaşa.
0: Aa, pencerelerin üstündeki levhalarda da Allah'ın isimleri yazıyor dede. Esmaül Hüsna.
1: Aferin.
0: Şimdi dede, bu camiyi yaptıranın da yazı dersini şart koşmaya hakkı var. Yani dede, talebeyi caminin içine saldık diyelim. Şu aşağıdan baka baka besmele çekip başlarlar yazmaya. Allah, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, dört halife pencerelerin oraya geldiler miydi?
1: Dur çocuk, güldürme beni.
0: Kubbenin etrafından da Fetih suresiyle dolanıp, sadakallahu lazim deyip hattat çıkarlar.
1: İlahi çocuk.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Düşünceli kardeşim benim. Ne çok şey göndermiş. Çok da özlemiştim tarhanasını. Akşam güzel bir sofra kuralım tarhanayla mantıyla.
1: Cik cik.

0: Bu kadar şeyi tek başıma yiyemem.
1: Tik, tik.
0: Siz de yeseniz bitmez ki. Buldum. Akşama arkadaşlarımı yemeğe davet edeyim ben. Tarhana çorbası, nohut yemeği ve mantığı. Yeter mi acaba? 15-20 kişi oluruz. Ya yetmezse? Bir kişilik yemek 2 kişiye, 2 kişilik yemek 4 kişiye, 4 kişilik yemek de 8 kişiye yeter. Yeter yeter. Nadir kuşum, ben şunları mutfağa bırakıp geliyorum. Sen kum saatini döndür. Masal çorbamızı da tarhana çorbamızla beraber kaynatalım. Hadi. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Hilal de bu kullardan bir kulmuş. Çikolatadan daha çok sevdiği bir yiyecek yokmuş. Burada çikolatalı hayaller kurar, çikolatalı şiirler yazar, çikolatalı oyunlar oynarmış. Her gün gibi bir günmüş o günde. Seksek oynamaya karar vermişler arkadaşlarıyla birlikte. Yemek kokuları gelmeye başladı mutfaktan. Ben bir koşu kontrol edip geleyim.

0: Her şey yolunda mutfakta. Dönelim masala.
1: Tik.
0: Hay Allah. Gördün mü şu yaptığımı? Neyse. Nerede kalmıştık nadir kuşum? Hilal kız akşam olunca eve gitmiş. Derken kapı çalıvermiş. Bil bakalım gelen kimmiş? Ya da neymiş mi demeli?
1: Neymiş? Kimmiş?
0: Gelen kargo görevlisiymiş. Getirdiği Hilal'in yurt dışında yaşayan halasının gönderdiği hediyeymiş. Hilal'e bir kutu dolusu çikolata göndermiş halası. Sevinçten havalara uçmuş çikolata canavarı. Ama Hilal düşünmüş, bu kadar çikolata onun için çokmuş. Dişlerini çürütmeye hiç niyeti yokmuş. Hem paylaşmak çok hoşmuş. En iyisi demiş, çikolatalarımı arkadaşlarımla paylaşayım. Hilal sınıfa götürmüş çikolata kolisini. Dağıtmaya başlamış hepsini. Ama varmış bir endişesi. Ya yetmezse tüm arkadaşlarına? Ya çikolataları görüp de alamayan arkadaşı olursa? Kantinden biraz daha çikolata mı alsa? Neyse ki korktuğu gibi olmamış. Çocukların ağızları çikolatalarla tatlanmış, kalpleri iyilikle kanatlanmış. Çikolata almayan çocuk kalmamış. Hilal hariç.
1: Kalmamış, kalmamış.
0: Hilal çikolataları paylaşmaktan o kadar mutlu olmuş ki kendisine kalmamasına hiç üzülmemiş. Tek başına yiyeceği çikolatalar koca bir sınıfa yetmiş. Paylaşmak ne güzelmiş. Bereket de tam böyle bir şeymiş. Derken öğretmeni sınıfa girmiş. Bil bakalım elindeki neymiş. Hilal'in en sevdiği çikolata, hem de kocamanından. Geçen haftanın en çok kitap okuyan öğrencisi olduğu için bu öğretmeninin Hilal'e hediyesiymiş. Bir kişiye yeten çok kişiye de yetebilirmiş. Paylaşmak artırır.

verene Allah daha çok verirmiş. Bu masalda böyle iyilikle, güzellikle bitmiş. Mahir, misafirler gelmeden hazırlıkları tamamlamak için hemen mutfağa gitmeliymiş. Çorba fırçayla karıştırılmaz tabii.

0: Babacığım, harçlık.
1: Koca adam oldun, hala mı harçlık istiyorsun?
0: Babacığım, bayram sevinci herkesin hakkı. Kurban bayramımız mübarek olsun. Tabii.

0: Tadı nasıl? Nasıl olmuş?
1: Harika. Çok güzel. Eminim bu resmin bir hikayesi vardır.
0: Ha? Hikaye mi?
1: Yani sen bu resmi boşuna çizmemişsindir.
0: Elbette boşuna çizmedim. Hani bize bir abla süt getiriyor ya.
1: Annen de onun getirdiği sütten çok güzel pastalar, tatlılar yapıyor. Aynı zamanda sen de içiyorsun o sütten, değil mi?
0: Evet, ben her gün bir bardak süt içiyorum. Hem annem o sütten...

0: yapıyor. Ben de o yoğurttan afiyetle yiyorum.
1: Peki ya yumurta yiyor musun?
0: Evet.
1: Sütler, yoğurtlar, yumurtalar Allah'ın birer nimeti bunlar.
0: Bu nimetlerin hepsini çok seviyorum. Bunları yedikten sonra da Allah'a şükrediyorum.
1: Peki şükretmek ne demek Ayşe?
0: Allah'ın bize verdiği nimetler için teşekkür etmek, şükretmek demektir.
1: Aferin sana. Anladığım kadarıyla çizdiğin resimdeki sütçü size süt getiren abla oluyor. Ondan sütü alan kişi de...
0: Annem.
1: Peki ya tavuklarla horoz?
0: Ha? Onlar mı? Komşumuzun hayvanları. Bahçe duvarından atlayıp bizim bahçeye gelmişler. İşte benim resmimin hikayesi bu kadar.
1: Bence bu resmin hikayesi henüz yeni başlıyor.
0: Anlamadım.
1: Öyleyse şöyle anlatayım. Sütçü giderken bahçe kapısını açık unutursa ne olur?
0: Ne mi olur? Tavuklar ve horoz dışarı gider ve eyvah sonra kaybolabilirler. Yoksa sen bana bugün bu resmin hikayesini mi anlatacaksın?
1: Biraz eksik söyledin. Sen ve ben birlikte anlatacağız.
0: Yaşasın. Öyleyse hemen başlayalım.
1: İçinde mutlu bir ailenin yaşadığı şirin bir ev vardı. Bu eve bir kadın her hafta bir bidon süt getirirdi. Günlerden bir gün...
0: Sütçü bahçe kapısını açık bıraktı.
1: Böylece horozla tavuklar dışarı çıktı. Hikayemizin kahramanları da onları bulmak için harekete geçti.
0: Bu hikayenin kahramanları sen ve ben oluyorum.
1: Evet.
0: Ay çok heyecanlı. Sonra ne oluyor?
1: Kahramanlarımız sokakta önce horozu gördüler ve onu yakalamaya çalıştılar. Fakat horoz onlardan kaçtı ve...
0: Bir arabanın altına girdi.
1: Sonra bu arabanın altından çıktı ama tam onu yakalayacakları sırada bir şey oldu.
0: Ne oldu ki?
1: Horoz bu defa arabanın üstüne çıktı. Neyse ki kahramanlarımız onu incitmeden yakaladılar. Sonra da...
0: Evet.
1: Bahçeye bıraktılar.
0: Şimdi bu tavukları bulmalıyız. Acaba onlar nerede olabilirler?
1: Bir tanesi mahallede futbol oynayan çocukların oyun sahasına girmişti. Çocuklar kendi aralarında oynarken...
0: Tavuk da kenardaki otlardan yiyordu. Kahramanlarımız onu da yakalayıp bahçeye getirdiler. Geriye kaldı iki tavuk. Bence tavuklardan biri de kaldırımda geziyordur.
1: Ama hangi kaldırımda?
0: Elindeki mısırı yiyerek giden bir çocuğun yürüdüğü kaldırımda.
1: Tabii ya. Çocuk elindeki mısırdan yedikçe yere mısır taneleri düşmekteydi.
0: Tavuk da bu taneleri gagasıyla toplarken...
1: Evet.
0: Hikayemizin kahramanları onu da yakalayıp bahçeye getirdiler. Şimdi bunu bulmalıyız. Kalan en son tavuk bu.
1: Peki kahramanlarımız şehrin her yerine gezip dolaştılar mı?
0: Parklara baktılar, bahçeleri kontrol ettiler. Ama son kalan tavuğu hiçbir yerde bulamadılar.
1: Çok yoruldukları için de bir ağacın gölgesine oturup biraz dinlenmişlerdir herhalde.
0: Evet, ama dinlenirken de hep düşündüler bu tavuk nerededir diye.
1: Akıllarına başka mahallelere de gidip bakmak gelmedi mi?
0: Oraları da gezip dolaştılar ama onu hiçbir yerde göremediler. Artık bir adım bile atacak güçleri kalmamıştı.
1: Derken bir ses duydular.
0: Baba!
2: Ne yani? Evin babası çarşıdan ekmek alıp gelirken son kalan tavuğu görmüş ve onu alıp bahçeye getirmiş olamaz mı?
0: Olabilir. Canım babam.
2: Canım kızım.
0: Hikayemizin kahramanları iki iken üç oldu. Horoz ve tavukların hepsi bulundu. Anne. Bana süt mü getirdin?
3: Evet yavrum.
0: Biz Rıfkı'yla ne yaptık biliyor musun?
3: Ne yaptınız?
0: İşte bu resmin hikayesini anlattık.

Hafız Emin her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bu ses nereden geliyor?
1: Aa, yavru kediye bak.
2: Ağaçta kaymış.
3: Acaba kurtarabilir miyiz?

0: Hayrola çocuklar?
1: Ali abi.
0: Hayırlı günler çocuklar. Ne bu haliniz?
2: Hayırlı günler Ali abi. Yavru kediyi kurtarmaya çalışıyoruz. Ama tırmanamadık. Yoksa sen tırmanabilecek misin?
0: Tırmanabilirim tabii çocuklar. Ben tırmanma kolu başkanıyım okulda. Her hafta tırmanma parkuruna çıkar çıkar inerim. Hem de öyle dümdüz değil, farklı rotalar izleyerek.

0: Sağ olun çocuklar. Fena tırmanıcı değilimdir ben.
1: Başka ağaçlara da tırmanabilir misin?

0: Keşke kameramız olsaydı. Neyse, artık akıllarımıza kaydedeceğiz. Kaydedin bakalım.
1: Klik.
2: Selamun aleyküm Ali.
0: Aleyküm selam Melihcan.
2: Parktaki büyük ağaca tırmandığını gördüm de.
0: Ha, gördün mü? Fena tırmanıcı değilimdir.
2: Aman canım, ağaçlara herkes tırmanır. Bebek işi.
0: Allah Allah. Başka nereye tırmanacaktık?
2: Heh, işte bizim evin balkonuna ne dersin? Oraya çıkıp ikimize de annemin yaptığı kurabiyelerden birer tane alırsan inanırım.
0: Aman canım, o da bir şey mi? Hemen çıkarım.
3: Ali!
0: Ha? Ha.
3: Ali!
0: Başka zaman artık.
2: Anne ya, bir tane de mi yemeyeyim?
4: Hayır Melihcan, hem alerjin azıyor sonra.
3: Of. Al bakalım Ali'ciğim. Yeni bulmacan hayırlı olsun.
0: Eyvallah Arif baba. Hemen çalışmaya başlayayım. Bunu nasıl açabilirim acaba? Sanki bu çizgilerle alakalı bir durum var. Acaba aynı renkleri hizalasam? Şimdi geriye sonuncu parçayı ayarlamak kaldı. Bu bir nokta birleştirmece oyunu galiba. Ha? Aceleci davrandım anlaşılan. Belki de bu yıldızlara denk gelen bir çeşit haritadır.

0: öyle? Çekilsene teleskopun önünden. Seni uzay canavarı sandım.
1: Tam olarak ne arıyoruz demiştin?
0: İnan ben de bilmiyorum. Bu kağıttakilere benzer bir şeylere bakıyoruz.

0: Aa, eline sağlık Bilge.
1: Hayırlı akşamlar Bilge. Kusura bakma, böyle habersiz geldik kapatmadan önce.
2: Estağfurullah arkadaşlar. Size kapımız hep açık. Size de hayırlı akşamlar. Hadi soğutmayın çayınızı. Bu elindekileri gökte arıyorsanız daha çok uğraşırsınız yalnız.
1: Nasıl yani?
0: Aa, aklımdan çıkmış. Teleskobu açmak yerine direkt Bilge'ye sorabilirdik. Çok iyi bilir yıldızları.
2: Bakın buradan bakınca büyük ayı, küçük ayı, kartal, akrep, kuğu takım yıldızları görünür bu mevsimde. Ama elindeki gibi bir takım yıldızı yok Ali'cim. En azından bilinen.
0: Hayırlı sabahlar. Nereye böyle?
1: Hayırlı sabahlar sana da. Tırmanışa gidiyorum. Belki biraz kafam rahatlar da şu bulmacayı çözerim.
0: Ben de geleyim mi? Seni izlerim.
3: Bu renkler ne böyle?
1: Farklı rotalar. Maviler en kolay. Kırmızı en zoru.
3: Demek kırmızı en zoru.
1: Ama bu...
3: Bu senin yıldız takımı değil mi ya işte?
1: Hay Allah! Bunu nasıl daha önce düşünemedim ki? Burada yazan sayılarda bizim ipuçlarımız olsa gerek.
0: Hadi sen tırmanmaya başla. Ben de sana numaraları söylerim.
4: Ha?

0: Atamaç bir numara. Ye! Nasıl? Yakala! Şimdi nereye? Sağa doğru ilerle. İki yanında 7 numara var. Onun altında 5 numara duruyor. Yedi numara K, 5'se N. Şimdi yukarı çıkarsan birazdan 4 numarayı, sonra da 2'yi bulacaksın.
1: Ne yaptık?
0: İşte yan yana diziyorum.
1: Yetenek! Selamun aleyküm Arif Baba.
2: Aleyküm selam Ali. Aferin çocuklar. Bu sefer biraz uzun sürdü ama yine de başardınız.
1: Evet. Yıldızlarda kaybolduk bir tur. Neden bu kelimeyi seçtin Arif Baba?
2: Yetenek, Allah tarafından kişiye bahşedilen özel becerilerdir ve kullanılmazsa körelebilir. Mesela senin tırmanma yeteneğin buna örnek Ali'ciğim.
1: Eyvallah Arif Baba.
2: Ama önemli olan yeteneğimizi doğru yerde kullanmak çocuklar. Buna yalnız biz karar verebiliriz, başkaları değil.
1: Anladım Arif Baba.
3: Hadi bakalım, kanıtlayacaksın mı kendini?
1: Yok Melihcan, kanıtlamaya ihtiyacım yok.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Sepetlere bakılırsa iş zamanı. Görev biraz uzakta galiba. Şapka yakışmış Hagu.

0: Aman Allah'ım, ne güzel meyveler.
1: Kaka, kaka.
0: Fakat küçük bir sorun var galiba.
1: Kaka.
0: Sorun varsa Hagu hemen bir çözüm bulur.

olmadı sanki ha bu. Sıçramakla çözülmeyecek gibi.

ama çıkmıyor. Aman dikkat! Toplamaya gerek kalmadı. Kendileri dökülüyor. Palyaço mu oldun sen? Ne de çabuk sinirleniyorsun. Hago kesin daha iyi bir çözüm buldu. Aa, merdiven mükemmel bir fikir. Aferin Hago. Oluyor mu ne? Kocaman meyveler. Harika. Sepete girmeleri gerekmiyor muydu çocuklar? Yine olmadı Hago. Başka bir şey mi denesen? Çogu da tutturamadı. Evet, sepeti bir elinle tutman çok iyi fikir. Hago'nun yöntemi işe yarıyor gibi. Eyvah, bu sefer de Çogu'nun dengesi bozuldu. Tüh, bu yöntem de işe yaramadı. Bagu'yla Degu. Aha! Elbette ya. Bu iş birinin yardımı olmadan yapılamazdı. Çok güzel. Kocaman iki sepet meyve. Birlikte hep başarılısınız Gugular. Bilge Gugular'ın katkısı da tartışılmaz. Demek ki bazı işleri yaparken kendi başımıza yapmaya çalışmamalıymışız. Hem atalarımız ne demiş? Birlikten kuvvet doğar.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybeden olmayan...

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: İyi gidiyorsun Harun.
1: Ha? Ne? Niye mi gidiyorum?
0: Niye değil, iyi.
1: Ha, öyle diyorsun yani. Nereye gidiyorum ki?
0: Sende bir haller var. Demedi deme.
1: Olur, demem.
0: Hayda. Böyle olmayacak bu. Gel biraz dışarı çıkalım.
1: Çıkalım ya. Kafam allak bullak.
0: Belli belli. Atkıyı kemer diye kullanmandan belli. Gidelim hadi. Ben senin ilacını biliyorum.
1: Neymiş?
0: Şöyle demli bir çay.
1: Hakkı Baba hepimize öğretti bunu.
0: Evet ya. Camiye o kadar gidip gelirim. O sandık benim hiç dikkatimi çekmedi.
1: Ya aslında öyle dikkat çekecek bir özelliği de yok. Ama ilginç değil mi? Uzun zamandır orada ama içinde ne olduğunu bilmiyoruz.
0: Aslında evet, içinde ne olduğunu merak etmiyor değilim. Selim Hoca'ya mı sorsak?
1: Ya Emin, mantıklı düşün. Bizim caminin deposunda hep eski şeyler olmuyor mu?
0: Evet, genellikle.
1: Demek ki bu da çok eski bir sandık.
0: İçinde ne olabilir dersin?
1: Bilmem, belki de hazine ya da bir antika.
0: Bak bu süper olurdu.
1: Ay! Aman abla ya, dün korkuttuğu yetmedi mi?
2: Yetmemiş demek ki. Ne yaptın Harun? Kafana yattı mı sandık işi?

0: Ben sorumun cevabını aldım. Bu sandık işi kimin fikri belli oldu.
1: Masal değil Emin. Gerçekten. Duydum ben bunu bir yerde.
0: He? Ne duydun Zehra abla?
1: Bu sandıkla ilgili bir efsane anlatmışlardı bana. Üzerinde bazı yazıların olduğu bir sandık. Bu yazıların içinde bir şifre varmış. Ve o şifre sandığı açıyormuş.
2: Evet evet, yazılar vardı. Ben ne olduklarını okuyamadım. Demek ki bizim dilimizde değil.
3: Allah Allah.
1: Bu sandığın kapağını açabilirsek belki de tarihi bir kalıntıya ulaşacağız.
0: Bana daha çok fantastik bir film senaryosu gibi geldi.
2: Sen geç bakalım dalganı. Bu bir işaret.
0: Ne işareti Harun? Elma bu. Bak, karga düşürmüş.
2: Karga mı?
0: Evet.
1: Bu da başka bir işaret.
0: Elma kafamızı tutturamadı. Demek ki bu işaretler biraz zayıf.
1: Hala işin gırgırındasın Emin.
0: Hadi gidip bakalım şu sandığa.
1: Süper. Ben yolu biliyorum.
0: Ne kadar da kolaylaştı işimiz. Sen olmasan Ulu Cami'yi nasıl bulurduk?
1: Of ya, tamam. Gidelim hadi.

0: Belki lazım olmuştur.
1: Şşş.
0: Ben gidiyorum. Zaten izinsiz geldik.
2: Sessiz olsana Emin ya.
0: Ben gidiyorum. Dediğim gibi, söyledikleriniz bir şey ispat etmiyor. Hep varsayım.
3: Bence sandığı bulalım. Eğer üzerindeki yazıları çözebilirsek o zaman belli olur her şey.
0: O yazılar başka dildedir belki de.
2: Hiç benzemiyordu.
0: Kaç dil biliyorsun Zehra abla? Tuttu yine dedektifliğin.
2: Madem kendinden bu kadar eminsin ki adından bahsetmiyorum, öyleyse sandığı bulalım ve üzerindeki yazıya birlikte bakalım. Eğer çözemezsek bu işin peşini bırakacağız söz.
3: Var mısın Bay Mantık?
0: Tamam be, varım.
2: Oley! Bu arada Bay Mantık esprisi güzelmiş.
3: Daha dur. Sandığı görünce adı değişecek. Bay Mantık hatası olacak.
0: Yoruldum ben ya. Saatlerdir sandık arıyoruz.
3: Al benden de o kadar.
2: Durmak yok. Bulacağız o sandığı.
0: Bu ne ya? Bu enerjiyi nereden buluyorsun anlamıyorum.
3: Konu hassas kardeşim. Dedektiflik meselesi. Anlarsın ya.
0: Konu ne kadar hassas olursa olsun vücut pes ediyor.
3: Katılıyorum. Meraktan ölsem de pilim bitti benim.
2: Hadi ya mızmızlanmayın. Aramaya devam edelim.
4: Selamun aleyküm çocuklar.
2: Aleykümselam
3: hocam.
2: Oo efendiler, bakıyorum da enerjiniz yerine gelmiş.
0: Selim hocayı görünce...
3: Saygıdan.
4: Saygılı çocuklar canım. Hem benim insan enerjisini yükselten bir tarafım var. Söyleyin bakalım, ne yaptınız da bu kadar yoruldunuz?
3: Yorulmak mı? Aa, ne alakası var?
0: Yorulmadık, yok öyle bir şey. İyiyiz iyi.
2: Bak hele ya. Bütün garezleri banaymış.
4: Ben anlamam. Madem kimse yorgun değil, yardıma geliyorsunuz bana.
5: Yardım mı?
4: Evet. Fatma ablanızın biraz yardıma ihtiyacı var.
2: Olur tabii.
0: Hemen gidelim hocam.
3: Aynen. Yardım etmekte sabırsızlanıyorum.
4: Madem bu kadar isteklisiniz, yürüyün bakalım.
2: Görürsünüz siz.
3: Ne var ya?
2: Şunlara bak, güya yorgunlardı.
0: Söz konusu yardım ve Allah'ın rızası olunca insanda yorgunluk morgunluk kalmıyor.
2: Evet. Üf, ince yerden vurdun Emin. Tamam, öyle olsun bakalım. Ama o iş biter bitmez aramaya devam edeceğiz. Söz mü?
3: Söz.
4: Ne oluyor öyle fısır fısır?
2: Bir şey yok hocam.
4: Arkamdan mı konuşuyorsunuz?
2: Estağfurullah.
4: Ama uzaktan bakınca öyle anlaşılıyor. Toplum içinde birbirinizle fısıltıyla konuşursanız, duymayanlar yanlış anlayabilirler.
0: Hiç o açıdan bakmamıştık hocam. Allah razı olsun.
4: Cümlemizden emin.
2: Ayıp ettik.
3: Şşş. Hadi gidelim bari. Gidelim de yardım edelim.

0: Evet çocuklar. Buradan bazı kitapları bir araya getirip sonra kitap ihtiyacı olan bir köy okuluna kargo yapacağız.
1: Ne güzel bir fikir.
2: Fatma abla bunu sürekli yapıyor.
3: Evet, çok güzel. Bizim de faydamızın olmasına çok sevindim.
0: Sağ olun çocuklar. Siz burada durun, ben Fatma'ya haber vereyim. Hangi kitapların yükleneceğini söylesin bize.
1: Tamam hocam.
3: Sanırım gönderilecek kitaplar şunlar.
1: Aa evet, onlar gelene kadar biz de o kitapları alıp bir kutuya koyalım.
2: Kutu bulalım önce.
3: Haklısın Harun.
1: Sandık! Bu o sandık.
2: Aynen.
3: Gerçekten de varmış.
1: Şimdi inandın mı Emin Efendi?
3: Daha değil. Üzerinde ne yazıyor bakmam lazım.
2: Git bak o zaman.
3: Tamam, ben bakıp okurum. Korkudan aklımı yitirecektim. Niye geldiniz?
2: Merak ettik.
1: Evet.
3: Tamam tamam. Durun da yazıyı okuyayım. Şimdi size inanmaya başladım çocuklar. Sanırım burada mücevher sandığı gibi bir şey yazıyor.
1: Demiştim sana ben. Kesin içinde mücevher var. Peki şifreyi nereye gireceğiz?
2: Ne şifresi abla? Kilidi çoktan açılmış bunun.
3: Kapağı açmamız doğru olmaz. Gidip Fatma ablaya ya da Selim hocaya soralım.
1: İyi fikir.
4: Ne oluyor çocuklar?
3: Korktuk.
5: Onu anladık. Ama korkacak ne var onu anlamadık.
0: Sizi bu kadar dalgın yapan nedir?
2: Şu sandığın üzerindeki şifre hocam.
5: Ne şifresi?
3: Sandığın üzerinde yazan mücevher sandığı yazısı. Onun sandığı açan şifre olduğunu düşünüyoruz hocam.
5: Mücevher sandığı mı? Biraz kirlenmiş depoda dura dura.
0: Uzun süredir Ulu Cami'nin deposundaydı. Eskiler içinde ceviz saklıyorlarmış.
3: Biz...
0: Evet, siz okuyamayınca uydurdunuz.
1: Hadi ya, tam da maceranın doruklarındaydık.
5: Hadi bakalım, bunları sonra konuşuruz. Kargo firması kapanmadan şunları sandığa doldurup götürelim.
4: Mücevher sandığına.
2: Artık köy okulundaki çocuklar düşünsün şifreyi.
6: Gülmekten nasihat da veremiyorum. Çocuklar, olay her ne kadar komik olsa da size ait olmayan bir şeyi izinsiz almaya çalışmak yerine bir bilene sormanız daha doğru olur.
3: Haklısın Hakkı Baba.
0: Mücevher fikir akıllarını biraz karıştırmış ama Allah'tan erken toparladılar.
2: Aslında ben onun ceviz olduğunu tahmin ettim de.
3: Altından ceviz sanmışsındır.
6: Neyse, olan oldu. Hadi bakalım şöyle.
1: Demli bir çay içelim.
6: Bunlar bayağı bir şey öğrenmişler yahu.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: Profesör! Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
4: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: kimsenin eksiğiyle dalga geçme.
1: İlahi. Aman yahu. Ay aman aman aman yetmez.
2: Zikri ayıp.
1: Canım niye ayıp olsun?
3: Selamün aleyküm. Neşeniz daim olsun. Nedir sizi bu denli güldüren?
1: Yahu bizim renkli Recai yok mu?
3: Ne olmuş ona?
4: O bir fıkra anlattı da ona gülüyoruz.
3: Allah iyiliğinizi versin arkadaşlar. Neymiş bu fıkra? Anlatın da ben de güleyim.
4: İşte temelin biri bir gün ebenek, gubelek, kem, küm.
3: Hadi kalın selametle.
1: Yahu ne fıkrası? Fıkra anlatmadı ki Recai. Taktığı koskoca gözlüklere rağmen binanın camını göremeyip pat diye cama çarptı. Yahu pek bir komik değil mi? Dur gideyim de bunu telgrafın tellerindeki kuşlara anlatayım.
4: Sakın Zikri. Bu Recai'yi çok gücendirmez mi?
1: Niyeymiş?
4: Canım gözlerinin göremiyor oluşuyla dalga geçmek doğru bir şey değil de ondan.
1: Gözlerinin göremiyor oluşuyla dalga geçmiyorum ki. Gözlükle bile göremiyor oluşuna gülüyorum. Anlatayım da herkes gülsün.
4: Ne anlatacaksın Zikri?
1: Diyeceğim ki renkli Recai'yi gözlükle bile göremeyip cama bodoslama...
4: Ay. Aman aman aman aman. İyi misin Zikri?
1: İyiyim, iyiyim Fikri. Allah'tan göre neden olmadı da. Yoksa kanatları olduğu halde uçmayı unutup yere düştü diye alay konusu olurdum maazallah.
4: Yok canım, ne diye alay konusu olasın? Hiçbir canlı kusursuz değil ki Zikri. Ama asıl ayıp olan nedir biliyor musun?
1: Nedir?
4: Başkalarının kusuruyla, eksiğiyle, yapamadığıyla dalga geçmek. Senin kanadın olduğu halde uçamayıp düşmen de, Recai'nin gözlüğü olduğu halde cama çarpması da normal.

0: Tam beşi bir mi? Herkesin vardır farkları. Kusur noktan eksik görürsen açık etme, sakla onları.
1: Söz ver düştüğümü kimseye söylemeyeceğine.
2: Elbette söylemeyeceğim Zikri. Bu dalga geçinecek bir şey değil.
1: Peki o halde kimseye söylemeyeceğine göre biz biraz gülelim mi?
2: Gülelim.
1: Nasıl da düştüm ama değil mi?
3: Yine neye gülüyorsunuz?
2: Zikri'ye. Çok komik bir fıkra anlattı da ona gülüyoruz. Po po po po.
1: Ya evet fıkra. Temelin biri bir gün...
4: Kimsenin eksiğiyle dalga geçme.

0: Bodo! Yine dağıtmışsın her yeri. Bu kaçıncı Allah aşkına?
1: Cıvatalar tamam mı?
2: Burada.
1: Tamamdır. Şimdi geriye yalnızca İsmail'in kabloları birleştirmesi kaldı.
0: Hadi hayırlısı.
2: Sahi, abim mi?
1: İşte buradayım. Hazırsanız takıyorum.
3: Arkadaşlar, Çofi ekibi olarak sizin ve ailenizin Kurban Bayramınızı kutlarız.

0: Portakalčići!
1: Bendek, bendek, düşe sanki kabuk, içine bakarsan haziliği buldu. İki dakikada havaya girip nasıl da şarkı yazdım ama. Bendek, bendek,
2: düşe sanki işte kabuk, yengeç geliyor. İçine bakarsan haziliği
3: buldu. Yengeç dur, biz buradayız.
4: Hay Allah, baksanıza yengeç yine kendi kendine konuşuyor, bizi duymadı.
3: Ay, of, ay. Puf, sanki tuvaletim var gibi dostum. Çıkmadan tuvalete gir istersen.
5: Yok yok, idare ederim ben. Sonra giderim.
1: Bendek, bendek. Aa, yavru balıkları geçtim.
2: Sonunda fark etti.
1: Öğretmen hanım ve sevgili öğrenciler, başımdaki fındık şapkasından da anlayacağınız üzere bugün yöresel şenlik günlerine gidiyoruz.
2: Hey!
1: Hadi bakalım, bisiklete atlayın. Hareket edemiyorum.
4: İncilerim, pedalları hep birlikte çevirelim.

0: güller, beyaz çiçekler.
1: Beyaz çiçekler, portakal meyvesinin çiçeği incilerim.
2: Önce o zaman ne yapsak? Gül şenliğine uğrayalım. Reçel yeriz.
3: Gül şenliğinde reçelin ne işi var?
1: Ne de güzeldir şimdi kıpır. Gözlerinle görmelisin. Hadi gidelim.
4: Dostum, hala tuvalete gitmedin. Önce tuvalete git istersen.
0: Hayır, idare ederim. Gül şenliğini görmem lazım. Yüzdüm bile.

0: ne güzel koktu.
1: Kokar çünkü bu gül suyu.
2: Anadolu'da Isparta ili gülleriyle meşhurdur incilerim. Her yıl gül şenliği yapılır.
0: Güllere bayılırım.
1: Şimdi gül yapraklarından yapılan reçelin tadına bakın yavru balıklar. Ne dediğini anlamadım Kıpır.
0: Kıpır, önce ağzındaki lokmayı yut bence.
3: Oh, elhamdülillah. Ağzında bir şey varken konuşmak ne kadar da zormuş. Yengeç, diyorum ki sen neden fındıklı şapka taktın?
1: Karadeniz bölgesinde her yıl fındık şenliği yapılır da ondan.
4: Bunu biliyorum, biliyorum.
2: Fındık ezmesi incim. Of.
4: Puff,
2: senin bir sorunun mu var İnci?
4: Öğretmenim, ben sabahtan beri tuvaletimi tutuyorum.
2: Peki ama neden? Lavaboya gitmek için izin isteyebilirsin.
4: Arkadaşlarımla eğlenceyi kaçırmak istemedim. Ama artık dayanamıyorum.
2: Puff, canım, tuvaletin geldiğinde ihtiyacını gidermelisin. Böylece daha rahat hareket edip daha çok eğlenebilirsin.
4: Haklısınız. Gidebilir miyim öğretmenim?
2: Elbette. Seni portakal standında bekliyoruz.
4: Şimdi daha iyi hissediyorum.
1: Ve portakal çiçeği şenliği.
3: Portakalı çok severim. Sulu sulu.
2: Ve vitaminli. Anadolu'nun Adana ilinde her yıl portakal çiçeği şenliği düzenlenir incilerim.
0: Küpelerim kirazdan.
1: Ve kiraz şenliği Tekirdağ'dan.

0: Of! Size söyledim geç oldu diye. Oyuna daldık. Hava karardı.
1: Korkmayın, ben varım.
2: Ha?
1: O ne?

0: 死科目老板也不认坑。
1: Yine arkamızdalar. Bunu nasıl yapıyorlar?
0: Daha hızlı yüzün. Şimdi de altımızdalar. Bizim kadar hızlı hareket edebiliyorlar.
2: Hey, kim var orada?
0: Oh, başım.
2: Yavru balıklar. Neler oluyor? Her şey yolunda mı?
1: Bizi kovaladılar.
2: Kimmiş onlar bakayım? Hemen geliyorum.
3: İncilerim, saat çok geç olmuş. Neden hala dışarıdasınız?
0: Oyuna daldık öğretmenim.
1: Sonra başımıza gelenler.
2: Sizi kovalayanlar kim? Dedektif Yengeç, iş başında.
4: Bir sorun var anlaşılan. Politikacı her sorunu çözer. Anlatın bakalım.
0: Balık sürüsü bizi kovaladı.
5: Hayır, sadece birkaç balık vardı sanki.
6: Ben korkmazdım ama her yerdeydiler. Bazen arkamızda, bazen önümüzde.
4: Tamam, arkama geçin. Ne tarafta kovaladılar?
5: Şu taraf.
7: Bazen de şu taraf.
0: Bazen altımızda.
6: Bazen arkamızdaydılar.
2: Her şey yolunda gibi.
1: İşte 7 kişi olmuşlar.
2: Yo, burada kimseler yok.
0: Çünkü arkamızdalar.
3: Şimdi anladım. Bizleri takip eden gölgelerimiz. Bakın. İncilerim, gölge ışığın önüne bir şey geçtiğinde oluşan karanlık şekildir. Yani ışık bir nesneye çarptığında nesne ışığı kapatır ve gölgesi oluşur.
2: Ve gölgelerimizin şekli bize benzer. Merhaba gölge.
1: Sadece gölgelerimizmiş.
0: Bizi bu yüzden takip ediyorlar. Çünkü bizim gölgemiz.
4: Çok haklısın dostum.
5: Ama neden bazen kısa? Bakın.
3: Çünkü sokak lambası tam tepende incim.
6: Benim gölgem de kısaldı.
2: Çünkü ışık alçaldıkça gölgen kısalır dostum.

0: benimle. Aa, bu benim gölgem sadece.
1: Bu kadar eğlence yeter incilerim. Herkes evine.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem eğlenecek hem güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Bera.
1: Kardeşlik. Güneş tepeyi aşmış, saat öğleni geçmişti. Hilal şeklindeki koyun sağ ucunda büyük taşlardan yapılmış, ortasında yol olan bir iskelede dolaşıyordu kardeşler. Denizden yansıyan ışık parlamaları gözlerine çarpıyordu. Onları izleyen tek canlı, koca ağızlı bir martıydı.
2: "Hey, merhaba!"
1: diyerek selam verdi Ayla ona. Cevap gelmedi tabii. Üzerinde yürüdükleri şeyin adı dalga kıranmış, dalga kırıyormuş. Bera'nın aklında kalan buydu en azından. Anne ve babaları Hilal'in ortasına doğru bir yerde sahilde oturuyorlardı. Aslında kaldıkları pansiyon yakınlardaydı ama çocuklar kamp yapalım deyince herkes çok sevindi bu fikre. Karar verildi, kamp kuruldu. Mangalda et bile yapıldı. Dalga kıranın ucuna kadar gidip döndüler. Denize girmek ikisinin de aklından bile geçmiyordu. Anne ve babalarına söz vermişlerdi çünkü. Onlar yoksa su da yoktu. Şimdilik yani. Dönüş yolunda martı yoktu. Gitmişti. İskele bitince önce toprak yol, sonra da ormanın girişi başlıyordu. Bir kaplumbağa yönünü araçlara doğru çevirmiş, tek başına yürüyordu.
2: "Evi ormanda galiba."
1: Bu cümle Ayla'ya aitti. Bera tosbağadan kafasını kaldırdı. İleriye baktı ve
3: "Hadi götürüp bırakalım."
1: dedi. Bu fikir aklına yatmadı Ayla'nın.
2: "Ya başka yere gidiyorsa?"
1: Sonra kararını açıkladı.
2: "Götürmeyelim ama izleyelim. Bakalım evi neredeymiş. Hem de severiz."
1: Bera'ya göre güzel bir fikirdi bu. Böyle zamanlarda zihni ne kadar da farklı çalışıyor diye aklından geçirip övündü kardeşiyle. Minik arkadaşlarını takip ettiler bir süre. Geldikleri iskelenin ufkunda güneşi görebiliyordu Bera. Akşam olmasına daha vardı ama çok da yoktu. Sol taraflarında ve olan ailesine baktı. Babasının yüzü ona dönüktü fakat tepki vermedi. "Bir şey konuşuyorlar herhalde," diye düşündü. Neyse, onları görebildiğine göre hala güvendeydi. En azından o öyle hissetti. Tekrar aileye döndüğünde biraz uzaklaşmış olduğunu gördü. Kaplumbağa da dahil herkes onu geçmişti. Kendi kendine güldü. Toplamda 30-40 adımlık yol, hiç acelesi olmayan tosbağanın hızıyla bitmek bilmiyordu. Sonunda ağaçların toplantı yaptığı yere ulaşıldı. Uzaklara doğru ne kadar da çoğalıyorlardı öyle. Burası bir ağaç şehriydi resmen. Sarı toprak bitip rengarenk bitkiler başlayınca kaplumbağa durdu. Ayaklarını geri çekti ve gövdesinin üzerine bıraktı kendini. Nihayet gölgeye ulaşabilmişti. Kardeşler de bunu izlemişti.
2: "Şu an onu ters çevirsek bence iyilik yapmış oluruz,"
1: dedi Ayla. Bera anlam veremedi.
3: "Nasıl yani?"
1: açıkladı.
2: "Bayağıdır sıcakta yürüyor. Ayakları falan çok ısınmıştır."
1: Ve sonra
2: "Hadi gel göbüşünü serinletelim,"
1: dedi. Mantıklı konuşmuştu yine Ayla. İlk defa başına böyle bir şey gelen tosbağa ürktü tabii başta. Gerçi göbek serinlemesi iyi gelmişti. Etraftan kuş sesleri duyuluyordu artık. Bir cırcır böceği herkesle tek başına yarışıyordu.
2: "Bazı hayvanlar abartmayı çok seviyor. Bu kadar bağırmasan ne var sanki?"
1: diyerek çıkıştı Ayla cırcıra. Cırcır uzun ve tiz bir Z harfiyle yanıtladı onu. Zamanla üstlerindeki ağaç dalları gökyüzünü daha da kapladı. Işık azaldı. Kaplumbağa yerdeki bir bitkiyi yerken kardeşler de onu izledi. Bera,
3: "Evi kim bilir nerede? Belki de İskele'de yaşıyordu. Buraya gezmeye geldi.
1: Dedi. Ayla güldü buna.
2: Doğru.
1: Bir çıtırtı duyuldu. İrkildiler. Sesin sahibi kimse bastığı dalı kırabilmişti. Demek ki ağırdı.
2: Eyvah! Ya İsa?
1: Aylaydı konuşan. Sessizce sormuştu. Hiç hareket etmediler önce. Ayıları dedeleri anlatmıştı.
0: Onlar hayvanlar aleminin çok önemli sporcularıdır.
1: Demişti.
0: Yüzmek, koşmak, tırmanmak her konuda iyidirler.
1: Eğer bir gün onunla karşılaşırlarsa ne yapmaları gerektiğini de anlatmıştı dedeleri. Önce sakince çevrelerine baktılar. Hiç hareket yoktu. Etrafı iyice taradılar gözleriyle. Kaplumbağa yaprağın yarısını bitirmişti bile. Neydi acaba sesin sebebi?
3: Bir şey yok galiba,
1: dedi Bera.
3: Hadi bizimkilerin yanına dönelim.
1: Geldiklerini düşündükleri yere baktılar.
2: Nereye gideceğiz?
1: Diye sordu Ayla. Her yerde benzer ağaçlar vardı. Bera kendinden emindi. Hatta biraz da ısrarcı. Onun söylediği tarafa doğru yürüdüler.

0: Önce yavaş, sonra hızlı. Adımları gitgide sıklaştı. Telaşlanmışlardı. Labirentte gibi hissediyorlardı kendilerini.
1: Hani yolu biliyordum. Eminim şu an nereye gittiğinden haberim bile yok.
2: Evet, şimdiye kadar toprak yola çıkmış olmamız lazımdı. Hadi senin söylediğin yere gidelim.
1: Artık ben de hatırlamıyorum ki. Durduğumuzda söylediğim yerdi işte.
2: Tamam, sakin olalım. Nereye gideceğiz onu düşünelim.
0: Kaplumbağayı bile unutmuşlardı. Halbuki onunlayken her şey ne kadar da sakindi. İki kardeş yüzlerce bitkinin arasında çaresizce dolaşıyordu. Bazen çalılar sıklaşıyor, ayaklarına sürterek acı veriyordu.
1: Ah, ayağım.
0: Çevresine bakarken devam etti konuşmaya.
1: Bu böyle olmayacak.
0: Hemen yakınlarındaki kocaman yaprakları olan bitki öbeğinden 5-6 tanesini kopardı. Üst üste koyup ayağını tam ortasına basarak sardı. Hatta kötü de olsa yumuşak bir dalla bağlamayı bile başardı. Bera da yaptı aynısını. Daha korunaklıydılar artık. Acaba bu ormandan nasıl çıkacaklardı? Dünyanın en komik ayakkabılarıyla yürüdüler tekrar. Akşam olmak üzereydi. Yürüdükleri yönün biraz ilerisinde, çevresinde bolca çalı olan su yolunu gördüler sonra. Sığ gibiydi. İyice çekilmiş olan cılız suyun üzerinde hareket görünmüyordu. Hangi yöne aktığını anlayabilseler, takip ederek denize varabilirlerdi. Bunu biliyorlardı. Babaları öyle öğretmişti.
3: Su akar denize varır,
0: demişti. Kumsala ulaşabilirlerse, onlara da ulaşabilirlerdi. Bera yerden aldığı ufak dal parçasını suya attı. Başta hareket etmedi ama 30 saniye sonra düştüğü yerin daha solundaydı.
1: Aferin, bu çok iyi bir hareketti,
0: dedi Ayla. Bera konuşmadı fakat yaptığı şeyi kendi de beğenmişti. Attıkları dal kesinlikle sola gidiyordu. Doğruyu bulmuşlardı işte. Toprak yol görünmüştü ileride. Deniz'i de duyduklarını fark ettiler o an.
1: Şükürler olsun,
0: dedi Ayla. Bera da katıldı ona. İskelenin diğer tarafındaki sahile vardılar neşeyle. Başlarına geleni heyecanla anlattılar hemen. Çünkü aileden bir şey gizlenmezdi. Babaları,
3: "Böyle yerlere biz olmadan girmemelisiniz çocuklar,"
0: dedi. Güneş bugünlük de mesaisini bitirirken ayın hilal şekli görüldü. Bu kadar kamp macerası yeterdi. Kaldıkları yere yaprak ayakkabılarıyla döndüler. El yüz ayak yıkandı ve yataklara geçildi.
2: Bugün artık bitebilir, yeterince korktum.
0: Ardından her gün yaptıkları gibi günü bir şiirle süslediler. Kaplumbağanın peşinden birazcık fazla gittik. Meğer tüm ağaçlar benzermiş, yolumuzu kaybettik. Sincap ayı, ağaçlar, kurbağa, ormanlar ayrı bir dünya. Ama biz hepsini aşarız, adımız Ayla.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün aynı.

0: Ahbapta iki hamak, hamaklarda iki ahbap. Ne güzel hamakta yatmak.
1: Hay hak.
0: Kafiyeli ol da cıvat.
1: Bir uyutmadın be Karagöz.
0: Bedava konser veriyorum, yaranamıyorum.
1: Verme Karagöz, verme. Bedava konser verme.
0: Tamam ya, bedava vermem. Parayla veririm. Yeter ki kızma.
1: Aman ne komik.
0: Komik tabii. O da ne?
1: Tüccar değil mi o?
0: Ta kendisi. Elindeki ne acaba?
1: Bir kürek.
0: Diğer elindeki ne?
1: O da bir kazma.
0: Yazma mı? Ne yazması? Kürekle yazmanın ne alakası var?
1: Şşt! Sessiz ol. Dikkatimi dağıtıyorsun.
0: Tamam tamam. Senin gözün iyi görüyor Hacı Cavcav. Bana da anlat ne olur.
1: Şşt! Bekleyelim bakalım.
2: Ya Allah! İyi bari. Toprak yumuşakmış. Kazması kolay oluyor.
0: Ne yapıyor, ne yapıyor?
1: Toprağı kazıyor.
0: Niye ki?

0: Nedeni açık değil mi Karagöz? Belli ki tünel kazıp kaçacak.
1: Deme ya. Tüccara da bak sen.
0: Yahu nereden nereye tünel kazacak? Beni çileden çıkarma.
1: Ne bileyim ya. Sen dedin.
0: Kesin altın küpü çıkaracak.
1: Altın tüpü mü? Ne tüpü?
0: Küp.

0: Allah'ım bana sabır ver.
1: Amin. Şimdi ne yapıyor?
0: Of! Bitti çok şükür. Kimse görmeden döneyim bari.
1: Şimdi gördüm.
0: Çok şükür.
1: Ne aldı götürdü tüccar?
0: Tabii ki altın.
1: Doğru.
0: Bir seferde buldu altını.
1: Bir seferde?
0: Haliyle buralarda bir sürü altın olmalı.
1: Haliyle?
0: Demek ki biz de kazsak biz de buluruz.
1: Demek ki?
0: Bunun için de bir şeyler yapmak lazım elbette.
1: Elbette.
0: Yani?
1: Yani?
0: Yanisi biz de bir yerleri kazıp altın çıkaracağız.
1: Ha, doğru ya.
0: Hadi kaz.
1: Hadi.
0: Dalga mı geçiyorsun?
1: Asıl sen benimle dalga mı geçiyorsun? Neyle kazayım, elimle mi?
0: Doğru. O zaman eve gidip kazmak için bir şey getirelim.
1: Ben burada bekleyeyim, sen git gel.
0: Olmaz öyle şey. Nasıl taşıyayım koca...
1: küreği?
0: Öyle deme. Benim kürek biraz ağır. Sen de gel.
1: Ya burayı tekrar bulamazsak?
0: O da doğru. Ne yapsak?
1: Buldum. Bence güzel oldu. Ne var? Ne bakıyorsun? Şapkamı koysaydım. Allah Allah. O şapka kaybolursa var ya...
0: Kaybolmaz, merak etme.
1: Hem kürek ağır filan da değilmiş.
0: Aşk olsun. Ağır olmaz mı? Sadece sen çok güçlü olduğun için sana hafif geliyor.
1: Yani. Tabii biraz da öyle ama.
2: Evet.
0: Aman Karagöz, sakın ne yapacağımızı söyleme. Ortak çıkmasın şimdi. Bahçe işi falan diyelim gitsin.
1: Söyler miyim? Sen beni ne sandın? Bahçe işine gidiyoruz tabii.
2: Demek altın arıyorsunuz.
1: Evet.
0: Aman, öylesine işte.
2: Nerede arayacaksınız?
1: Dağda. Ormanda.
2: Dağda mı, ormanda mı?
0: Sen buna bakma efendi. Bir heves işte. Ne gezer toprağın altında altın? Ben inanmam öyle şeylere.
2: Bırak kendi gitsin o zaman Hacivat. Madem inanmıyorsun, neden onunla birlikte gidiyorsun?
0: Tabii ya. Ne işin var benim dağda bayırda? Sen git Karagöz, ben gelmiyorum. Git dedim.
1: Sen bilirsin.
2: Sen ne yapacaksın? Gel çarşıya gidelim. Biraz alışveriş yapacağım. Bana yarenlik edersin.
0: Yok yok. Sen git. Ben yoruldum. Eve gidip şey yapacağım.
2: Ney? Şey işte yahu.
0: Sen git.
2: Peki, sana kolay gelsin.
0: Sana da, sana da.
1: Gelmeye karar vermişsin.
0: Vazgeçmedim ki. Senin yüzünden öyle yapmak zorunda kaldım.
1: Ne yaptım ben ya?
0: Daha ne yapacaksın? Her şeyi söyledin. Bahçe işine gidiyoruz demeyecek miydik?
1: Ben çok çabuk unutuyorum Hacivat. Bir de yalan söyleyemiyorum ben.
0: Aman, doğru olasın tuttu. Neyse, az kaldı.
1: Anda şapkam. Bir şey olmamış. Nasıl? Yakıştı mı?
0: Zevzeklik etme. Yeni almışsın gibi soruyorsun bir de.
1: Doğru ya, benimdi zaten.
0: Hadi Karagöz, hadi. Oyalanma da kazmaya başla.
1: Of, neden ben diye sormayacağım. Ne zaman neden ben diye sorsam, nedense hep kendimi o işi yaparken buluyorum. Vakit kaybetmenin alemi yok. Çünkü...
0: Karagöz.
1: Tamam, tamam. Haydi bismillah.
0: Hayda.
1: Ne oluyor Hacivat?
0: Oduncu odun kırıyor.
1: İşi çok mu acaba?
0: Bakayım. Yeni başlamış gibi görünüyor.
1: Yapma ya. Ne kadar sürer ki?
0: Bakayım. Ne bileyim yahu. Bakınca görülen bir şey mi bu?
1: Ne yapacağız peki?
0: Bu vaziyette kazamayız. Kimse yokken geleceğiz.
1: İyi de kimsenin olmadığı saati nereden bileceğiz?
0: Gece geleceğiz Karagöz. Gece gece kim gezer ormanda?
1: Doğru ya. Gece gece kim gezer ormanda? Askerler!
0: Ya askerler!
1: Biz bunu hiç hesap etmedik Hacı Cavcav.
3: Niye hesap etmediniz? Ne konuşuyorsunuz aranızda öyle?
0: Hiç. Boş boş konuşuyoruz işte.
1: Öyle. Boş boş.
4: Hadi biz devreye geziyoruz. Siz ne arıyorsunuz bu saat?

0: Siz devriye gezerken bizi uykut... ...bir ihtiyacınız var mı diye sormaya geldik.
1: Hmm, yıllardır devriye gezeriz. Hiç gelmemiştiniz. Yeni mi aklınıza geldi?
2: Evet, yeni geldi. Şimdi uydurduk.
1: Ah! Bırakın numarayı da doğruyu söyleyin. Ne geziyorsunuz burada?
0: Uyuyorduk, sıkıldık.
2: Biraz gezelim dedik.
0: Evet, uyuyorduk. Gezelim dedik. Ha? Uyur gezeriz biz. Evet, evet. Uyur gezeriz.
3: Hmm, demek uyur gezersiniz.
2: Evet, az uyur çok gezeriz.
3: Şimdi de uyuyor musunuz mesela?
2: Bak, gördüğün gibi işte asker ha.
1: Ben inanmadım ama neyse. Bu saatte buralarda çok gezmeyin. Uyandır arkadaşını da evinize gidip uyuyun.
2: Tamam asker ağa. Hemen. Yürü bakalım Hacı Cavcav. Hayda. Nerede bu?
0: Of of. Hep senin yüzünden Karagöz.
2: Ne yaptım ben ya?
0: Ne kıymetli şapkan varmış. Tekrar yerine koysaydın şimdi kazacağımız yeri kaybetmezdik.
2: Tekrar yerine mi koysaydım? Hacivat Efendi, Hacivat Efendi. Onun yeri benim başım bir kere. Bunu unutma.
0: Başında durdu da ne oldu? Başın göğe mi erdi?
2: Sen koysaydın şapkanı o zaman.
0: Olmaz.
2: Neden olmazmış?
0: Ne bileyim, düşünmedim. Ama olmaz işte.
2: Amanın.
0: Saklan Karagöz.
2: Tüccar değil mi bu?
0: Ta kendisi.
2: Nereye gidiyor?
0: Bir altın küpü daha bulmaya gidiyor. Nereye gidecek? Ahanda buldu.
2: Hadi ya. Pek de yakınmış bize.
0: İyi ki kazmamışız Karagöz. Yoksa enselenecektik.
2: Esneyecek miydik? Uykum yok ki benim.
0: Enselenmek yahu. Yani yakalanmak.
2: He doğru. Ne yapıyor şimdi?
0: Az kenarda bir yeri daha kazdı. Bir küp daha çıkardı.
2: Şimdi ne yapıyor?
0: Kokluyor.
2: Kokluyor mu? Altını mı kokluyor?
0: Demek altının kokusu var Karagöz.
2: Ne bilelim tabii. Hiç altınımız olmadı ki. Şimdi ne yapıyor?
0: Aldı küpü. Gidiyor.
2: Oh, ne ala. Oldu sana iki küp altın.
0: Evet Karagöz'üm.
2: Şimdi ne yapacağız?
0: Ne bileyim. Anlamadım. Hele bir gitsin. Sonra bakarız hal çaresine. İşte gidiyor. Şşt, dursana. Uzaklaşsın önce.
2: Doğru. Uzaklaştı mı?
0: Of.
2: İyi be. Bu iş tamam Hacivat.
0: Evet Karagöz. Sonunda. Gelsin paracıklar.
2: Hadi Hacivat. Açalım küpü de kavuşalım altınlarımıza.
0: Açalım gözüm.
2: Öf. Bu koku ne?
0: Allah'tan burnun koku alıyor.
2: Efendim?
0: Allah'tan diyorum. Burnun koku alıyor. Koku.
2: Bırak şimdi o kıyayı. Altın falan yok burada.
0: Yok.
4: Yahu ne istediniz benim tulum peynirimden?
2: Asıl sen ne istedin bizim hayallerimizden? Ne güzel altınları bulup zengin olacaktın.
4: Bana ait olan bir şeyle neden hayal kurarsınız? Bireden sizler.
0: Şşt. Doğru konuş tüccar efendi. Ne bilelim biz o küpün sana ait olduğunu?
4: Ben anlamam. Benim gömülü tulum peynirimi çıkardınız.
5: Tüccar bu kez haklı azizim.
2: Haklı mı?
5: Haklı tabii. Gözünüz altın bürümeseydi de tüccara ne yaptığını sorsaydınız. Öğrenecektiniz olup biteni.
0: Ama...
6: Şşşt! Aması yok. Bana da yalan söylediniz.
2: Bak o doğru işte.
0: Evet. Aslında hepiniz haklısınız. Nefsimize yenildik.
4: Ben anlamam arkadaş. Madem benim küpümü yerinden çıkardınız... Peynirin hepsini satın alacaksınız.
2: Hakkındır tüccar efendi. Alalım. Zaten tulumu da pek severim.
0: Kaç para bu tulum?
4: 200 akçe.
6: 200 akçe mi? Yahu vicdansız. Küpü gömdüğün yerin tapusunu mu satıyorsun?
5: Evet azizim. Abarttım biraz.
4: Evet. Ben de nefsime yenildim. Neyse. Size 20 akçe olur.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz. Niye dediğimi yapmıyorsunuz? İşte böyle yapacaksınız. Hadi kapatın gözlerinizi. İşte böyle. Şimdi güneşin tatlı enerjisinin içinize dolduğunu hissedin. Şşt. Seni gördüm. Lütfen kapa gözlerini hemen. Şimdi tek ayağınızı kaldırın. Olmuyor, olmuyor. Her şeyi tek tek göstermek zorundayım. İşte böyle yapacaksınız. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Kaldır ayakları.
1: Goni amca mı?
2: Evet. Başına bir şey geldi herhalde. Koşun çocuklar.
1: Goni amca iyi misin?
0: İyiyim aziz. İyiyim.
1: Ama hiç iyi görünmüyorsun.
2: İstersen bugün biz ilgilenelim deve kuşlarıyla.
1: Sen biraz dinlen.
0: Bakın görüyorsunuz. Hiçbir şeyim yok işte. Merak etmeyin. Sıraya geç.

0: İzleyin şimdi çocuklar. Deve kuşlarına tek ayak üstünde durmayı öğrettim.
1: Eyvah!
0: Tek ayak kaldır.
2: Gani amcacığım, gel bizi dinle. Sen bugün eve gidip dinlen. Biz idare ederiz.
3: Evet, sen merak etme. Biz hallederiz.
0: Ama Furkancığım, deve kuşlarının bakımı ihmale gelmez.
2: Endişe etme Gani amca.
3: Yemini suyunu vereceğiz, o kadar.
0: Olur mu Cemil? Deve kuşu bakımı profesyonellik ister.
3: Nasıl yani?
0: Öğle yemeklerini tam 12.47'de vermelisiniz.
2: Saat 1'de versek ne olur ki?
0: Olmaz. Tam vaktinde olmalı.
3: Tamam, kızma. Saati kurarız.
0: Akşam yemeği de tam 18.03'te verilecek.
2: Tamam amcacığım, hallederiz. Başka?
0: Taze otları çok severler. Çayırdan taze ot toplayın. Ama taşlarını ayırın. Dişlerine zarar gelmesin.
3: Başka?
0: Suları ne sıcak ne soğuk olmalı. İçme sularını 21.5 derece yapın.
2: Gani amca, sence de biraz abartmadın mı?
0: Evet, haklısın Furkan. Biraz abarttım galiba. 19.5 derece yeterli olur.
3: Hadi amcacığım, sen biraz dinlen.
2: Biz her şeyi hallederiz.
0: Tamam çocuklar, size güveniyorum. Öğlen 13.52'de güzellik uykusuna yatsınlar. Üstlerine de battaniye örtün, üşümesinler. Bir de elma seviyorlar ha. Ara önde elma verin.
3: Tamam.

0: Deve kuşlarının sularını biz vereceğiz. Hayır, bu bizim işimiz.
1: Ay, of. Ay, ay.

0: içi yumurtayı. Bak, boğazına iyi gelir.
1: Deve kuşu yumurta içer mi? Aziz, sen anlamıyorsun bu işlerden.
0: Sen çok mu anlıyorsun Burak? Soğan mı yedireceksin hayvancağıza?
1: Evet, al bakalım. Bu soğan sana güç verir.
0: Dur, kaçma.
1: Gel buraya.
2: Arkadaşlar ne oluyor burada? Siz ne yaptınız böyle?
0: Biz...
2: Durun söylemeyin. Bu işi de rekabete çevirdiniz değil mi?
0: Maalesef öyle oldu.
2: Rekabete gerek yok. Bu işi hep birlikte yapabiliriz.
0: Ama nasıl?
2: Su getirmek. Kerim. Su verme. Önder. Ot toplama. Hami. Ot verme. Burak. Elma toplama. Vefa.
3: Elma verme. Ziya! Uyutma! Beli! Tırnak bakımı! Serhat! Ve masaj yapma! Nihat!
2: Herkes görev başına.

0: Bakayım hamicim. Bence yetmezse biraz daha elma. Aman o topla.
1: Tamamdır kardeşim. Ama aşağı inmeden de söyleyebilirdin.
2: Eyvah! Koş gelip koş!

0: Sono il Bilde.
1: Of. O şu elmaların güzelliğine bak.
2: Ben mi yesem acaba?
1: Bari bir tanesini yiyeyim. Dur, gelme üstüme. Bak, hiçbirini vermem ha. Dur.

0: Çakıl taşları da ayıklamadınız mı?
1: Çakıl taşı mı?
2: Ben aceleden biraz dikkat etmemiş olabilirim.
3: Tüy bakımı da bende.
4: Zamanınız gelmiş. Şimdi herkes sessiz olsun bakalım.
5: Çocuklar, ne oldu burada?
4: Aman hocam sessiz olun. Deve kuşları uyuyor, uyanmasınlar.
6: Sormayın hocam. Bir günlüğüne Gani amcanın yerine bakalım dedik.
0: Başımıza gelmeyen kalmadı.
5: Ne demişler? İşi ehline vereceksin. Gani Bey işini severek ve hakkıyla yapıyor.
0: Gerçekten öyleymiş hocam. Halimiz kalmadı.
1: Hazır deve kuşları uyumuşken biz de eve gidip biraz dinlenelim.
5: İyi fikir. Hadi bakalım.
4: Durun. Durun, beni de bekleyin.

0: her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Nestor! İşte geldim!
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Çok sıkıldım.
1: Ben de.
0: Hadi resim yapalım.
2: Yaptık ya.
0: Doğru,
2: yaptık.
0: Bugün aklına hiç fikir gelmiyor. Senin geliyor mu?
1: Hayır, hem de hiç.
0: Fikir kumbaram tamamen boşalmış.
1: O zaman tatlı bir şeyler yemeliyiz.
0: Hadi.
3: Hayırdır canlarım, nereye gidiyorsunuz?
1: Oyun fikirlerimiz bitti de
0: tatlı bir şeyler yemeye gidiyoruz.
3: Tatlı mı?
1: Top tatlı fikirler için tatlı yemeliyiz anne.
3: Demek öyle. Ama daha bahçeye çıkmadan zaten tatlı bir şeyler yemiştiniz. Yanlış mı hatırlıyorum yoksa?
1: Doğru.
3: Güzel oyun fikirleri için daha iyi bir fikrim var.
0: Ne?
3: Sebze.
0: Sebze mi?
3: Evet, hem de taze. Bahçeden ellerimle topladım. Şunların güzelliğine bakın hele. Hadi mutfağa güzelce yıkayalım. Şu mis gibi salatalıktan, minicik domateslerden yemelere doyamayacaksınız. Oh, tertemiz oldular. Halanıza da bir paket hazırlayayım. Bayılacak.
1: Köstebekler tatile mi gitti?
3: Tatile mi bilmem ama iyi ki gittiler. Bu sayede patateslerim, havuçlarım, soğanlarım hepsi bize kaldı.
0: O zaman bahçeye tavşan alalım.
3: Neden?
1: Havuçları yesin de boşa gitmesin.
3: Aa, siz neden böyle sebze sevmez gibi konuşuyorsunuz?
1: Seviyoruz ama...
0: Tatlı şeyleri bazen daha çok seviyoruz.
3: Ben de sebze dedektifi oyunu oynarız diye düşünmüştüm ama... istemezseniz oynamayabiliriz.
0: İsteriz anne.
3: Ama önce babanızı bulmanız lazım. O sırada ben hazırlanayım.
0: Tamam. Baba.
3: Dikkatli olun. Çeşit çeşit şifa var bu tabakta.
0: Hadi baba.
1: Oyun beklemez baba.
4: Tamam canım, yürüyorum işte.
3: Oo, kimler gelmiş kimler. Hoş geldiniz Adem Bey.
4: Hoş buldum canım.
1: Hadi oynayalım.
3: Tamam, oyunumuzun adı sebze dedektifi.
0: Dedektif kim olacak?
3: Siz.
1: Ne bulacağız?
3: Sebzeleri.
4: Ben ne olacağım?
3: Göz kapatıcı.
4: Ne?
3: Dedektiflerin sebze tahmininde gözlerinin kapalı olması gerekiyor.
4: Oo, tam benlik.
1: Hadi başlayalım.
3: Kiminle başlayalım?
1: Ben.
4: Anlaşıldı. Taş, kağıt, makas lütfen.
0: Taş, kağıt, makas.
4: Kağıtla ceren kazandı. Hadi bismillah.
3: Ağzını kocaman aç bakalım.
0: Havuç.
3: Evet.
4: Alkış. Sıradaki yarışmacımız Eren.
1: Yaş olsun.
0: Bu kaç? 5. Aferin, görmüyorsun.
4: Sen de.

0: Ezemel.
1: Kocaman aç bakalım ağzını.
2: Karnında şey, şimdi hatırlayacağım, bir dakika, bir dakika, karnında bağır.
0: İyi denemeydi ama karnabahar değil, brokoli.
2: Hep karıştırıyorum.
1: Sevdin mi Eren?
2: Azıcık.
1: Şimdi sırada yeşillikler.
2: Güzel kokuyor. Halamın bahçesinde yemiştik hani.
0: Bizim bahçede de yedik yavrum.
2: Halamın bahçesindeki daha güzeldi.
0: Söyle bakalım ne?
2: Marul.
0: Maydanozlu. Ve beraberlik için Eren'e bir fırsat doğuyor sayın seyirciler.
2: Hadi baba, hemen gözlerimi kapa.
1: Al bakalım.
2: Ne bu? Naneli şeker gibi yakıyor.
0: Çok yaklaştım.
2: Ispanak. Bilemedin nane. Bildim ya demin. Naneli şeker dedin akılım, nane demedin ki. Ama anne.
1: Ceren haklı. Ispanak demesen iyiydi.
2: Kaybettim mi?
0: Bu lezzetleri tadıp da kaybetmek mümkün mü?
1: Söyleyin bakalım, en çok hangisini sevdiniz?
2: Çikolata.
0: Kolay gelsin canım. Ne yapıyorsun?
1: Havuçlu kek, patates salatası, kabak sandal.
0: Dur. Misafirimiz mi geliyor?
1: Hayır.
0: Neden bu kadar çok şey yapmaya çalışıyorsun?
1: Çocuklarımız sevsin diye. Çeşit olsun ki birini yemezlerse diğerini yerler dedim.
0: Anladım.
1: Çocuklar sebze sevmediklerini söylüyorlar. Sebze dedektifleri olarak da pek yol kat edemedik maalesef.
0: Hallederiz, üzülme. Sen şimdi biraz brokoli, havuç, domates... Ceren! Eren!
1: Hadi gelin!
2: Baba!
3: Anne!
2: İlk ben geldim değil mi?
3: Hayır ben.
2: En hızlı benim.
3: Hayır, esas en hızlı benim.
1: Hiç boşuna tartışmayın. Birazdan her şey ortaya çıkacak.
3: Ha? Nasıl?
0: Bahçe sporları başlıyor!
2: Bahçe sporları mı?
3: Yaşasın!
2: Ben birinci olacağım.
3: Ben de.
1: Hızlı olan kazansın.
2: Ben hızlıyım değil mi anne?
1: Hızlı mısınız bilmem ama nasıl hızlı ve güçlü olunacağını biliyorum.
2: Bana söyleyebilir misin anne?
3: Bana da.
1: İkinize kazanmak mı istiyorsunuz?
2: Evet.
0: Evet. Yarışı kazanmak isteyenlerin en güçlü yardımcıları burada. Gel vatandaş, gel.
2: İstiyorum ben de.
1: Durun, sakin olun kuzular. Hepinize yetecek kadar güç ve enerji var.
3: Brokoli mi?
0: Brokoli, havuç, domates. Ne ararsan var vatandaş.
2: Kalsın.
1: Brokoli deyip geçme vatandaş. Onun gerçek adı süper güç brokoli.
2: Ne? Süper güç mü?
0: Evet, süper güç brokoli. Güç verir. Tüm engelleri aşmada en büyük yardımcınız olacak.
1: Bitmedi vatandaş. Bu ne?
2: Havuç.
1: Hayır, böyle bir kahramana havuç deyip geçemezsiniz.
3: Ne diyelim?
1: Görüş gücü ustası.
2: Ya.
0: Keskin görüşler için görüş gücü ustasından yardım almalısınız.
2: Geceleri bile mi?
1: Görüş gücü ustası gece gündüz demeden çalışır ve en güzel görüşleri sağlar.
3: Çok etkileyici.
2: Bundan olurum.
0: Durun, daha bitmedi. Bu ne?
2: Domates.
0: Koruyucu domates.
2: Koruyucu mu? Neyi koruyor peki?
0: Kalbimizi.
3: Vay. Kalbimiz çok önemli.
1: Her organımız önemli çocuklar. Hepsini güçlendirebilmemiz için Allah çeşit çeşit nimetler yaratmış.
0: Sebzeler de bunun başında geliyor canlarım.
3: Anladım.
1: Sebze, meyve, et, süt, yumurta, peynir, her biri çok önemli.
2: Acıktım.
1: O zaman buyurun sofraya.
0: Neler hazırladın canım?
1: Havuçlu kek.
2: Yaşasın.
1: Patates salatası.
2: Süper.
1: Kabak sandal.
3: Kabak sandal mı?
1: Evet.
2: Bir yaşıma daha girdim.
3: Bismillah.
2: Sandala bayıldım anne.
3: Patates salatasından da ye kardeşim, çok lezzetli olmuş.
2: Eline sağlık anne, çok güzel olmuş. Nefis.
0: Bu gidişte bize bir şey ver canım. Hadi başlayalım.
1: Aynen. Hemen havuçlu kekten başlıyorum.
0: Hazır mısınız?
2: Evet.
1: O zaman 3, 2, 1 başla.
0: Ceren. Hay maşallah.
1: Tebrik ederim canlarım. Rüzgar gibi geçtiniz.
2: Brokoli gerçekten güç veriyor. Bana da acayip güç verdi. Neredeyse seni geçiyordum, gördün mü? Birazcık ayağım takıldı, yoksa yetişemezdin.
0: Sırada zıplama yarışları var. Hem de trambolinle.
2: Yaşasın.
1: Bakalım kim en çok zıplayacak?
2: Ben. O kadar çok avuç yedim ki bir tavşan gibi zıplayacağım.
4: Ben de zıplam. Hem de en zıplak.
0: Hadi bakalım en zıplak kimmiş görelim.
2: Hop. Hop. Hmm? Hop.

0: Hı? O da nesi? Allah'ım, içi dolu bir küp, zengin oldum, zengin oldum. Ne yapsam, ne yapsam? Hı?
1: Selamun aleyküm hocam.
0: Aleyküm selam efendiler.
1: Ne yapıyorsun hocam?
0: Ne yapayım ki Cemal efendi, tarla işleri işte.
1: Bir şey mi saklıyorsun hocam?
0: Hı? Nasıl şey, tarlanın ortasında ne saklayabilirim ki?
1: Peki o zaman. Kolay gelsin hoca.
0: Teşekkürler. Allah razı olsun. Oh, gittiler. Gördüler mi acaba küpü? Neyse, hemen saklamam gerek bunu. Nereye saklasam? Ne? Orası olmaz. Hayır, burası da iyi değil.

0: Geçiyordum, selam vereyim dedim.
1: Tamam o zaman. Sen verdin, ben aldım. Hadi şimdi güle güle. Zengin olunca da rahat bırakmıyorlar insanı yahu. Bu altınlarla neler yapılır neler. Önce kendime bir gümüş tesbih alacağım. Hep istediğim şeydi. Sonra da... Sonra da... Allah Allah, ne istesem ki? Bak şu işe yahu, hayal bile kuramadım şimdi. Neyse, heyecandan olmalı. Bu kadar altınla ileride her şeyi isteyebilirim.

0: Vay hoca vay. Demek bizden bu altınlar saklıydın ha? Artık bunlar bizimdir.
1: Tüm parayı yiyelim.
0: Evet. Hepsini yiyelim. Hepsini yiyelim.
2: Durun yemeyin. Onlar benim.
3: Neyi yemeyelim hocam?
2: Yok bir şey hanım. Sadece bir rüya işte.
3: Anlatsana ne gördün?
2: Ne göreceğim yahu? Boş ver sen uyu. Dünya işleri işte.
3: Bu kadar dünya işi iyi değil hocam.
2: Ben biraz dışarıya bakayım.

0: Oh, çok şükür buradasın. Seni çok iyi korumam gerek.
1: Selam hoca. Bugün epey balık tuttum. Sana da vereyim mi? Uy! Ne oluyor da?
2: Hocam! Sana zahmet, şu çuvalı koymama yardım eder misin? Hı?
3: Hocam! Sana bir bilmece soracağım.
2: Hocam duydun mu? Bugün bir eve hırsızlar girmiş. Evdeki bütün altınları çalmışlar.
0: Ne? Altın mı? Çalmışlar mı?

0: Hırsızlar! Hırsızlar!
1: Hocam dur hele, ne hırsızı?
0: Nasıl? Hırsız girmedi mi buraya?
1: Hırsız falan yok bizde.
0: Ama hırsız dediler bana.
2: Ha, bugün öteki köyden bir ev soyulmuş baba. Arkadaşım demişti.
0: Ciddi misin?
1: Hem bizde öyle kıymetli ne var ki? İlahi hocam.
0: Evet haklısın. Bu iş iyice sıkıcı olmaya başladı. Hayırdır ağalar?
3: Hocam, galiba biz bir şey yaptık, seni üzdük. Bilmiyoruz ne yaptık ama affet bizi.
4: Affet hocam.
3: Sana da ufak bir hediye alalım dedik.
0: Bu çok güzel dostlar.
3: Sağ layık değildir ama kabul et he mi?
0: Buraya kadar. Bekleyin dostlar, hemen geliyorum. Bu şekilde hiçbir tadı yok bunun. O halde paylaşalım.
3: Ama bu...
0: Ama...
2: Aa, bu benim kumbaram baba. Geçen sene tarlaya saklamıştım. Sonra da bulamamıştım. Teşekkürler.
0: Yani altın yok muymuş?
3: Hocam, senin düşünmen yeter. Allah razı olsun. Senin kalbin altın hocam.
0: Asıl sizin kalbiniz altın dostlar. İyi ki varsınız.
3: İyi ki varsın hocam.
1: İyi ki varsın hocam.
4: İyi ki varsın hocam.
2: İyi ki varsın hocam.
5: İyi ki varsın hocam.
0: Huzurumu kaçıran, malı mülkü ne yapayım? Dostum eşim yanımdaysa gerisini ne yapayım?

israf etmeyelim.

Huh? Huh? Huh?

Ah.

Huh?

0: Mira.
1: Off.
0: Come down.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

mış mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: oldu, ne oldu?
1: Bebeğimin kolu sökülmüş. Nine! Nine! Bebeğimin koluna bak. Yaralanmış, canı da yanmıştır.
2: Sadece sökülmüş torunum, üzülme. Ben dikerim. Dikiş kutumu çekmeceden getirin bakalım. Al bakalım bal torunum.
1: Nine, eskisinden bile sağlam olmuş, ellerine sağlık. Nine, bu parlak şey de ne?
0: Nedir o, nedir?
2: Sizin yaşlarınızda kardeşimle oyunlar oynardık. Bu da benim misketim. Ah ne günlerdi.
0: Misket? Ama nasıl bir oyundu ki?
2: Misketleri dizerdik, sonra elimizdeki misketi yuvarlardık ve dizdiğimiz diğer misketleri vurmaya çalışırdık.
1: Burada sadece bir misket var, diğerleri nerede acaba?
2: Afacan kardeşim oyunu kazandığında misketlerini saklardı. Sonra da sakladığı yeri unuturdu. Kim bilir nereye sakladı?
1: Gelin.

0: Bu kaç? 3. Bilemedin. 1.
1: 3 mü? 1, 1. Ne tür bir oyun bu böyle?
2: Gözleri kapalıyken nasıl bilecek ki sayıyı? Bu arada Temtem nereye kayboldu?
0: Tamam, oyunumuza başlıyoruz. Dağılın. Efe!

0: Efe arkandayım.
1: Şimdi yakaladım seni. Tamam, göremiyorum ama hala sizi duyabiliyorum. Kulaklarım hassas bir terazi gibi. Kıs kıs gülüşünden tanırım seni.

0: Hı? Tamam.
1: Ses kesildi.
0: He.
1: Şu tarafta.
2: Benden kaçamazsınız. Ayak seslerinizi duyuyorum.
3: O şey de ne?
1: Aha.
2: Yakaladım.
1: Yakaladım. Temtem, bu sensin.
2: John, bu sen misin? Neden bu kadar tüylüsün?
1: İmdat!
4: Mirmir'in maşı nerede? Bu kadar oyun yeter.
5: Ne oldu? Neden kaçtı acaba?
2: Hadi koşun bakalım.
1: Temtem, yardım et.
0: Merak etme Mirmir. Yarım saate oradayım.
1: Eyvah! Kurtulmam Temtem'e kaldıysa işimiz yaş.
6: Evet.
1: Her yerim ıslak ve yaş.
4: Dur dostum, yetiştim. Seni kurtaracağım.
6: Göz göz.
1: Bu kadarcık dala yetişemem ki.
3: İşte köstebek orada.
5: Dereye bakın, köstebek başka bir hayvana yardım ediyor.
3: Bu iş gizemli bir hal almaya başladı.
7: Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada?
5: Mert abi, sen miydin? Oyun oynuyorduk. Sonra
2: ben şu deredeki hayvanı yakaladım.
7: Aa, gözlerime inanamıyorum. Bir mirket.
2: Bizden korkup kaçarken dereye düştü.
7: Ne duruyoruz? Hemen yardım edelim. Koşun.
0: Az kaldı. Geliyorum. Çok yoruldum.
1: Daha fazla dayanamam.
7: Yetiştik küçük dostum. Hadi korkma tutun, seni kurtaracağız. Çekin.
3: Köstebek de burada. Köstebek çok sinirli görünüyor.
4: Bize yaklaşmayın bakalım.
7: Arkadaşını korumak istiyor sanırım.
2: Tamam köstebek, merak etme. Biz size zarar vermeyeceğiz.
7: Mirket çok ıslanmış. Şimdi ısınırsın.
5: Mirket ve köstebek, hadi tanışalım. Benim adım Efe.
2: Sizi korkutmak istemedik. Ben de Ozan. Peki sizin isminiz ne?
3: Bence köstebeğin ismi Küçük.
2: Hayır, bu ismi sevmedi. Bence adı Köz.
3: Baksanıza başını sallıyor.
7: Köz, tanıştığımıza memnun oldum.
5: Mirket'in adı da Mirmir o zaman.
4: Hakkımızda her şeyi öğrendiler.
0: Geldim Mirmir. Yetiştim mi?
3: Aa, biri daha var burada. Sen de nesin?
7: Ve tembel hayvan.
5: Senin ismin de o zaman Temtem.
0: Benden bahsediyorlar.
4: Her şeyi biliyorlar.
1: Bize yardım ettiler. Onlar iyi çocuklar bence.
7: Umarım iyisindir Mirmir.
3: İyi görünüyor.
7: Hayvan dostlarımızı daha fazla rahatsız etmeyelim. Hadi çocuklar, ayrılalım buradan.
5: Görüşürüz Temtem.
3: Bir dahaki sefere dikkatli ol Mirmir.
2: Köz, tanıştığımıza sevindim.
4: Ha, bize yardım ettiler.
0: Aslında ben yetişmiştim.
4: Allah'tan yetiştin.

0: Ayağıma bir şey takıldı.
1: Hay Allah. Bu da ne böyle?
2: Çıkmıyor.
3: He? Ece'nin ayağı takıldı.
4: O zaman teşekkür etmenin tam zamanı.
0: Kös kös buraya geliyor. Teşekkürler kös kös. Teşekkürler.
4: Tamam tamam. Bu kadar sarılma yeter.
5: Toprağın altından çıkan bu kese. Yoksa altın kesesi mi?
0: Hazine!
4: Ne zamandır burada tünel kazıyorum. Ben bile bir hazineye rastlamadım.
5: Aa, misketler. Ninemin bahsettiği misketler. Demek ki kardeşi toprağa gömmüş.
0: Ninem çok sevinecek. Biz de misket oynayalım mı?
1: Ben varım. Misket oynamakta çok iyiyimdir.
6: Hey!
0: Mirmir, kös kös ve tem tem. Hadi birlikte oynayalım.
5: Tem tem rüyasında bize eşlik edecek.

0: Gönül haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın

0: çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
0: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
2: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
0: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
2: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Evet. İşte oldu. Bez bebeğin eski sağlığına kavuştu. Al bakalım.
1: Ellerini anne. İyileştin mi sen? İyileştim. Teşekkür ederim Tuğba Sultan.
0: Biliyor musun güzel kızım? Benim de böyle bir bez bebeğim vardı.
1: Ya.
0: Kendim dikmiştim. Annem de yardım etmişti tabii. Eskiden şimdiki gibi çeşit çeşit oyuncak yoktu. Hem her gördüğümüzü de alamazdık. Onun için kendi oyuncaklarımızı da daha çok kendimiz yapardık.
2: Biz geldik.
0: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Yardım edeyim baba.
3: Sağ ol kızım.
0: Ne çok şey almışsınız.
3: Oğlumla alışveriş yaptık biraz.
2: Hem yiyecek aldık hem de oyuncak.
1: Aa, oyuncak mı? Hani nerede?
2: İşte burada.
0: Aa.
1: Ama burada sadece karpuz var.
2: Tamam işte. O hem yiyecek hem de oyuncak.
1: Hı? Nasıl yani?
2: Babamla karpuz kabuğundan araba yapacağız. Değil mi baba?
3: Evet oğlum.
1: Araba mı? Karpuz kabuğundan mı?
3: Biz küçükken çok yapardık. Karpuz kabuğundan gemi de güzel olur. Arkadaşlarla nehirde gemileri yarıştırırdık.
1: Gerçekten mi? Çok eğlenceliymiş.
3: Hem de nasıl?
2: Ben aslında babama oyuncak aldıracaktım. Ama sonra bir sürü oyuncağım olduğunu düşündüm. Babam da bu hikayeyi anlatınca oyuncak almaktan vazgeçtim.
0: Aferin benim oğluma. Önemli olan oyuncak değil ki. Onunla kurduğun oyun. Öyle değil mi?
3: Doğru.
2: Hadi baba. Bir an önce yapalım arabayı.
3: Acele etme oğlum. Bize karpuzun kabuğu lazım. Onun için de önce içini kullanmak lazım.
1: Babam haklı Tuna. Hiçbir şeyi israf etmiyoruz. Unuttun mu?
2: İyi ama araba yapmak için sabırsızlanıyorum. Hadi hemen içini yiyelim o zaman.
0: Benim daha iyi bir fikrim var. Şöyle buz gibi bir içeceğe ne dersiniz? Hem de karpuzdan.
1: Harika olur.
3: İyi düşündün canım.
1: Ne güzel. İçinden içecek yapacağız, dışından oyuncak. Çok heyecanlıyım.
3: Siz içini çıkarıp kullanın. Sonra beni çağırırsınız. Anlaştık mı?
1: Anlaştık.
3: İçi sizin, dışı bizim işimiz. Ben gidip biraz dinleneyim. Hadi size kolay gelsin.
0: Hadi biz de işe koyulalım.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina. Ve bu da annem Tuğba Sultan. Her zamanki gibi yine harika bir tarifle karşınızdayız.
1: Beni unuttun abla.
0: Hiç seni unutur muyum Tuna'cığım? Arkadaşlar bu da kardeşim Tuna. Bugünkü tarifte bize yardım edecek.
1: Sadece size değil, babama da yardım edeceğim.
0: Evet arkadaşlar.

0: Bugün karpuzlu harika şeyler yapacağız. Hı-hı. Karpuzun hem içini hem de dışını kullanacağız. Değil mi sultanım? Hı-hı.
1: Aynen öyle şefim. Önce biz karpuzun içinden güzel bir içecek hazırlayacağız.
2: Sonra da babamla karpuzun kabuğundan oyuncak araba yapacağız.
0: Yani videoyu sonuna kadar izleyin, yoksa çok şey kaçırırsınız. Hazırsanız işte karpuzlu içeceğin malzemeleri geliyor. Karpuzlu içecek için bir karpuz, yarım limon, bir tatlı kaşığı şeker gerekiyor. Hadi siz malzemeleri hazırlayın. Biz de her zamanki gibi önce ellerimizi yıkayalım.

0: Eller yıkandı, malzemeler toplandı. Şimdi ne yapıyoruz Tuğba Sultanım? Hı?
1: Önce karpuzu ikiye bölüyoruz.
0: Bu işi tabii ki Tuğba Sultan yapıyor.
1: Evet.
2: Oo, içi çok güzel çıktı.
1: Evet, güzel seçmişsiniz.
2: Babam karpuzu alıp hoplattı, eliyle tık tık vurdu. Ben top oynuyor sandım ama babam bu karpuz seçme taktiği dedi.
1: Evet canım, bak bu taktik işe yaramış.
0: Arkadaşlar, karpuzu kestiğimize göre artık içini çıkarabiliriz. Kabuğunu kullanacağımız için ona zarar vermeden çıkarmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız anne?
1: Dondurma kaşığıyla.
0: Aa, harika fikir.
1: Dondurma kaşığınız yoksa normal kaşıkla da olur.
0: Biz hazırız.
1: O halde hadi başlayın bakalım küçük şefler.
0: Arkadaşlar, tıpkı dondurma alır gibi kaşığı karpuza batırıp alıyoruz. Bakın böyle.
2: Çok kolaymış. Karpuz topu oldu.
0: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi karpuzun içini boşalttık. Şimdi de çekirdeklerini ayırıyoruz. Bakın, işte böyle.
1: Çekirdekleri atmıyoruz. Onları güneşte kurutacağız ve tıpkı ayçiçeği gibi çitleyeceğiz.
2: Aslında böyle de çitleniyor ama kuruduğunda tadı daha güzel oluyor.
0: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi karpuzun hem içini kullanıyoruz, hem çekirdeğini, hem de kabuğunu.
2: Sıfır atık.
0: Çekirdekler tamam.
2: Şimdi ne yapıyoruz anne?
1: Karpuzu blender'a koyuyoruz.
0: Arkadaşlar, içeceğimizi blender'da yapacağız. Çünkü karpuzun iyice ezilmesi gerekiyor.
1: Haklısın şefim. Evet, karpuzu koyduk. Şekeri de ekleyelim.
0: Ben hallederim.
1: Evet. Sıra limonda.
2: Onu da ben hallederim.
1: Birkaç damla sık bakalım.
2: Tamam. İşte oldu.
1: Evet, harika bir takım çalışması oldu.
0: Arkadaşlar, tüm malzemeleri koyduk. Artık çok küçük bir işimiz kaldı. Ne mi? Şu düğmeye basmak. İşte bu kadar.
1: Karpuzlu içeceğimiz hazır. Buzdolabına koyalım. O soğurken siz de oyuncağınızı yapın.
2: Yaşasın!
0: Arkadaşlar, tarifin bu kısmında babam bize yardım edecek.
3: Merhaba çocuklar.
2: Babamla karpuz kabuğundan araba yapacağız.
0: Evet, malzemeler işte burada. Karpuz kabuğu ve 2 adet tahta şiş. Baba, bu niçin?
3: Bu çubuklarla tekerleri birbirine ve arabaya sabitleyeceğiz.
2: Teker de mi yapacağız?
3: Tekersiz araba olmaz, öyle değil mi?
2: Olmaz ama teker yok ki.
3: Merak etme, tekerleri de biz yapacağız. Ama önce arabanın gövdesi. İşte burada. Bu şişi karpuzun 2 kenarına geçiriyoruz. İşte oldu. Bu ön tekerler için. Şimdi arka tekerler için bir şiş daha kullanıyoruz.
2: Oo.
3: Bu da tamam. Tekerleri takacağımız çubuklar hazır. Şimdi sırada tekerler var. Tekerleri de diğer karpuz kabuğundan yapacağız.
2: Aa, bu harika bir fikir baba.
3: Eğer isterseniz eski kırık bir oyuncak arabanızın tekerlerini de kullanabilirsiniz.
0: Böylece eski oyuncağımızı değerlendirmiş oluruz. Değil mi baba?
3: Aynen öyle güzel kızım.
0: Bu daha da harika bir fikirmiş.
3: Biz bu

0: Arabanın tekerleri için karpuz kabuğu kullanıyoruz. Kabuktan 4 tane yuvarlak keseceğiz. Yuvarlakların birbirine eşit olması gerekiyor. Hadi bakalım, başlayalım. Bu 1. Bu 2. 3. Ve 4.
1: Vay! Baba! Bu tekerler aynı büyüklükte olmuş.
0: O zaman aferin bana. Hadi bakalım. Tekerleri de siz takın. Ön tekerleri Lina, arka tekerleri de Tuna taksın.
2: Anlaştık.
0: Unutma Linacığım. Şişi tekerin tam ortasına takacaksın.
2: Tamam. Oldu mu baba?
0: Oldu. Şimdi diğerini tak bakalım.
2: Ön tekerler hazır.
1: Sıra bende.
2: İşte oldu.
0: Aferin size.
1: Aynı kaplumbağaya benzedi.
0: Doğru. O zaman bu arabaya tosbağa diyelim. Ne dersin?
1: Tosbağa. Çok güzel oldu.
0: Son olarak tosbağaya ip bağlayacağız. Böylece onu çekerek ilerletebilirsiniz.
1: Yaşasın. Tosbağa hareket edecek.
0: Önce ipi geçirmek için kabuğa delik açıyoruz. Sonra da delikten ipi geçirip bağlıyoruz. İşte oldu. Tosbağa gitmeye hazır.
1: Tosbağa gidiyor.
2: Gel bakalım.
3: Arkadaşlar, bugün karpuzdan harika bir içecek ve oyuncak yaptık. İnşallah tarifimizi sevmişsinizdir. Siz de denemeyi ve yaptığınız oyuncağın fotoğrafını göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.

0: Anne, arabamız nasıl olmuş?
1: Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık.
2: İşimizi bitirdiğimize göre artık şu harika içeceği içebiliriz.
0: Tuna nerede?
3: Az önce buradaydı.
4: Buradayım. Bakın, maske yaptım. Ben karpuz adam.
1: Hadi bakalım karpuz adam. Biraz enerji topla. İçecek zamanı.
0: Yaşasın.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmet... Allah rızası için. Yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Ellerin dert görmesin kızım. Yine döktürmüşsün.
1: Afiyet olsun babacığım.
0: Elhamdülillah. Sen bayramları çok mu seviyorsun?
2: Evet. Çünkü en güzel kıyafetlerimizi giyiyoruz. Herkes evde oluyor. Ziyaretlere gidiyoruz. Sevdiğimiz herkesi görüyoruz.
3: Ben de en çok ailecek gezmemizi seviyorum. Çünkü gördüğüm bütün güzellikleri sizinle paylaşmak isterim.
0: Hakkım var evlat. Yine de şunu söylemek isterim. Nice diyarlar gezdim. Şu aile sofrasından güzel manzara görmedim. Allah ağzımızın tadını bozmasın.
3: Anne, dedem galiba sofrada hep baklava olsun istiyor.
0: İlahi çocuk, aynen öyle.

0: Evet benim duyarlı dostlarım, şu anda sularında garip cisimlerin yüzdüğü söylenilen dereye gidiyoruz.
1: Nereye Türkiye?
0: Evet evet teleskop, dereye.
1: Nereye diyorum, nereye?
0: Evet dedim ya, dereye gidiyoruz.
1: Ters yönle gidiyorsun.
2: Ha? Ne? Nereye gidiyoruz biz?
1: Biz değil, sen gidiyorsun. Ben ne zaman istesem dönerim.
2: Geri dönmem lazım. Aman Allah'ım.
3: Bir ses mi geldi?
1: Yo, ben duymadım.
3: Duymaman normal haber. Takırtı sesin yeri göğü inletiyor. Beni nasıl duydun? Hayret.
1: Abart.
3: Neyse. Devam edelim yemeğe.
2: Alçalıyoruz. Alçalıyoruz teleskop.
1: Ama nereye?
3: Dereye değil.
1: Dereye demiyorum Tilki. Sabahtan beri yanlış anlıyorsun. Çıldırtma beni.
2: Benim duyarlı ve tedirgin dostlarım. Evet, şu an alçalıyoruz ama nereye alçaldığımız belli değil. Teleskop dereye deyip duruyor ama hiç zannetmiyorum.
1: Tilki!
3: Şimdi de tilkiye sesleniyorlar.
1: Sen de iyice şaşırdın kurye. Ceviz yemeyeyim diye yapıyorsan eğer boşuna uğraşma.
3: Uğraşmama gerek yok ki. 2 saattir bir tane cevizi kıramadım.
1: Hala öğrenmeye çalışıyorum. Öğrenirsem görürsün sen.
3: Tabii tabii. Ne oluyor ya?
2: Hani dereye iniyorduk teleskop?
1: Susuyorum Tilki. Susuyorum.
2: Bence de sus.
1: Konu ne?
3: Bence biz de susadım haberci, belli ki konu hassas.

0: İçerisinde garip cisimlerin yüzdüğü bir derede çekim yapıyorduk.
1: Garip cisimler mi yüzüyordu?
0: Evet, kahverengi yuvarlak cisimler. Neyse, sonra aniden... Hı? Bunlar ne?
1: Ceviz.
2: Hadi ya, anladık herhalde kurye. Ne geziyor burada diye sormak istedim.
1: O zaman niye bunlar ne diye soruyorsun? Ne geziyor burada desene.
2: Diğeri daha kısa.
3: Uzattınız ama. Kurye ile ormanda dolaşırken ağaçtan düşmüş bu cevizleri gördük. Karnımız da acıkmıştı. Yemeye başladık. Gerçi ben daha iyi yemedim.
2: Neden?
3: Kıramadım.
4: Kuryede ceviz kırıcı yok muydu?
3: Kurye?
1: İnan ki düşünemedim.
4: Aslında şu an ciddi bir sorunumuz var.
1: Nedir?
4: Bu cevizleri bu şekilde toplu halde bulmanız imkansız.
3: Nasıl yani?
2: Teleskop haklı. Etrafta ceviz ağacı bile ağaçtan düşen ceviz böyle toplu halde durmaz. Hem bunların kabuğu bile soyulmuş.
1: Ben bunu da düşünemedim.
3: Birinin cevizlerini yedik yani, öyle mi?
4: Öyle görünüyor.
1: Ne yapacağız?
2: Ne yapacağız dediğinizi duyuyorum. Evet benim duyarlı dostlarım. Cevizlerin sahibini bulmak için gizem dolu bir maceraya ne dersiniz?
4: Senin şu ani çıkışların var ya, habercinin düşüşü gibi.
1: Buldum. Bir tane buldum.
2: Kabuğu soyulmuş. Bu ceviz diğerlerinin devamı gibi görünüyor.
1: Öyleyse doğru yoldayız.
2: Kesinlikle kurye.
3: Bir tane daha.
2: Bu ceviz mi haberci?
3: Hı? Değil mi?
1: Ceviz tabii ki. Ama Hindistan cevizi.
3: Hindistan cevizi büyük olur bir kere.
1: Bunun da cevizden küçük olduğunu görmüyor musun haberci?
3: Bulamayacağız biz bu cevizlerin sahibini.
2: Hadi ama bulacağız, merak etme.
0: Bu da neydi?
1: Vay be, jet gibi geçti.
3: Karada bu kadar hızlı hayvan yaşıyor muydu ya?
2: Yaşıyormuş demek ki.
3: Hey, işte orada. Neye bakıyor acaba?
2: Evet dostlar, acaba bu sincap neye bakıyor? Şimdi öğrenmeye gidiyoruz. Gelin benimle. Sincap kardeş.
5: Buyurun.
2: Bizden korkmana gerek yok sincap kardeş.
1: Üzgün görünüyorsun.
3: Bir derdin mi var?
5: Evet.
4: Bize anlatabilirsin. Elimizden ne geliyorsa yaparız.
5: Kendime bir sürü ceviz toplamıştım. Tek tek kabuklarını da soymuştum. Kışı yemek için yuvama getirecektim. Ama hepsini yuvaya getiremedim. Ben de birkaç seferde getireyim dedim ama...
2: Ama cevizleri bıraktığın yerde bulamadın, doğru mu?
5: Evet.
1: Bunlar mı?
5: Cevizleri...
3: Kusura bakma sincap kardeş. Senin olduğunu bilemedik.
1: Hatta birkaç tanesini de yedik. Helal et.
3: Sen yedin.
1: Evet, ben yedim.
4: Ama eksik olanları telafi edeceğiz. Üzülme.
5: Helal olsun. Hiç gerek yok. Ben biraz daha toplarım. Çok teşekkür ederim.
1: Nihayet cevizlerin sahibini...
2: Bulduk. Evet benim duyarlı can dostlarım. Bir gizemi daha çözdük.
5: Birkaç tane ceviz de dereye düşürmüştüm. Onları da gördünüz mü acaba?
6: İçinde garip cisimler yüzen dere.
2: Evet dostlar. Bir günde iki gizem çözdük. Bu harika değil mi?
4: Öyleyse sincabın diğer cevizlerini de getirmeye gidiyoruz.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata.

0: Beni bu halde bıraktıklarına göre gerçekten çiçek açmamı bekliyorlar herhalde.
1: Yedi kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Al yuvarlar, ak yuvarlar. Burası güvenli görünüyor. Hey, oradaki! Olduğun yerde kal! Kimsin? Neden kaleye geldin? Ben bu kaleyi koruyan bir askerim ve yabancıların buraya girmesini engellerim.
1: Asker, ben doktorum. Yaralıları ve hastaları tedavi ederim.
0: Demek öyle. O zaman paralayı söyle.
1: Neydi? Tamam, buldum. Kırmızı bayrak beyaz bulutlara yükseldi.
0: Hayır. Eş anlamlısını söyle.
1: Nasıl yani? Neyin eş anlamlısını?
0: Doktor, kendine gel. Hatırla. Aynı anlama gelen sözcükler eş anlamlıydı. Renklere dikkat et. Kırmızı bayrak ve beyaz bulutlar.
1: Hatırladım. Al bayrak, ak bulutlara yükseldi.
0: Tamam, girebilirsin. Doktor!
1: Doktor Civan geliyor. Açılın. İyi misin asker? İyi misin? Şimdi konuşabilirsin.
0: Oh, dizim çok fena acıyor.
1: Al, önce su iç. Korkmuş olmalısın.
0: Elhamdülillah. Kahraman bir askerim ben. Korkmam. Harikaydık dostum.
2: Bu oyunda neyin nesiydi çocuklar?
0: Öğretmenimiz meslekleri tanıtan bir oyun oynamamızı istedi. Ben kahraman bir asker oldum.
2: Ve Civan da beyaz önlüklü cesur bir doktor olmuş.
1: Evet, ben de doktor oldum.
2: Askerler ve doktorlar. Vücudumuzda da askerler ve doktorlar var.
1: Nasıl yani?
2: Hadi çocuklar, yeni simülasyonumuz sisteme yüklenmiştir. Bu kez askerlerin ve doktorların yanına gidiyoruz. Vücudumuzda yepyeni bir mucizeye hazır mısınız çocuklar? Al yuvarlar ve ak yuvarlar.
0: Kimler?
2: Onları keşfetmek için kaşife seslenin.
3: Hey kaşif! Başlıyor yeni keşif!

0: İşte çocuklar, karşınızda vücudumuzdaki kahraman askerler.
1: Asker! Tıpkı benim gibi.
0: Ak yuvarlar, vücudumuzdaki bağışıklık sisteminin önemli parçasıdır. Bu hücreler kanımızın içinde bulunur.
2: Peki neden onlara kahraman asker dedin profesör? Bu minicik hücreler ne yapabilir ki?
0: Minik ama etkililer. Ak yuvarların ana görevi vücutta enfeksiyonları önlemek ve hastalıklarla savaşmaktır.
1: İşte kahraman birer asker.
0: Ak yuvarlar mikropları yakalar ve yok eder.
2: Doktorlar demiştiniz profesör. Onlar nerede?
0: Vücudumuzun minik doktorları al yuvar hücreleri.
2: Ne çok doktor var. Aman al yuvar.
0: Vücudumuzda en bol bulunan hücre al yuvarlardır. Bir insanda yaklaşık 25 trilyon al yuvar bulunur.
1: Nasıl doktor bunlar? Nerede?
0: Al yuvarlar bütün hücrelere oksijen taşıyarak onların daha sağlıklı olmasını sağlar. İşleri bununla da bitmez.
2: Pek de çalışkanlar. Aynı benim gibi.
1: Asker hücreler ak yuvarlarda gece gündüz demeden mikroplarla savaşıyor. Onlar da çalışkan.
0: İlahi çocuklar, her bir zerremiz bizim için çok çalışıyor. Ve al yuvarlar oksijeni hücrelere taşıdığı gibi hücrelerde atık diyebileceğimiz karbondioksidi de akciğerlere taşırlar.
1: Vay! Vücudumuzda ne mucizeler var.

0: Kırmızı güller ne güzel kokuyor.
1: Bakayım. Oh, beyaz güller de çok güzel kokuyor.
0: Sahi profesör, bu kadar gülü ne yapacağız?
2: Al güller ve ak güller bahçemizi süsleyecek çocuklar.
1: Yaman, anladın mı? Eş anlamlısı ak güller, al güller.
0: Ak yuvarlar, al yuvarlar. Anladım.
2: Tabii önce bahçenin bakımını yapmam gerekecek.
0: Profesör, biz de sana yardım edebiliriz.
1: Ekip halinde çalışırsak hemen biter. Hatırlasana Yaman, al yuvarlar ve ak yuvarlar.
0: Hep birlikte çalışıyorlar. Böylece vücudumuz kusursuz işliyor. O yüzden birlikte hareket etmek çok önemli.
2: Güzel örnekli çocuklar. Aslında biraz yardım alsam hiç de fena olmaz.
0: Emredin komutanım. Nereden başlayalım? Yaman'ın elinden her iş gelir.
2: Estağfurullah Yaman. Önce bahçedeki zararlı otlar temizlenecek. Sonra bir güzel sularız. Mis gibi olur. En sonunda da bahçeye güllerimizi dikeriz.
1: Ben zararlı otları temizlerim.
0: Olmaz! Zararlı otlar asker Yaman'ın işi. Tıpkı küçük kahramanlar ak yuvarlar gibi. Zararlı ne varsa asker Yaman temizler. Unuttun mu? Sen doktorsun.
1: Haklısın. Sahi ya, ben doktorum. Ben de bahçeyi sularım. Onlar da güçlenirler. Tıpkı vücudumuzdaki süper minik doktorlar al yuvarlar gibi.
2: Harikasınız çocuklar. O zaman başlıyoruz.
0: Açılın zararlı otlar. Geliyor kahraman Yaman.
1: Yaman koşar da doktor Civan durur mu? Yetiştim ağaçlar. Yetiştim çiçekler.

0: Teşekkürler. Ne kadar güzelsiniz.
1: Ah, acıdı.
2: Ne oldu? Ne oldu?
0: Yok bir şey. Sadece gül elimi ısırdı.
3: Hemen ilk yardım çantasını getireyim.
1: Hı? Bu hiç mantıklı değil. Gül seni nasıl ısırabilir?
0: Yani dikeni battı.
1: Şakacı doktor Civan. Söyle bakalım. Şimdi seni kim iyileştirecek?
0: Küçük bir diken. Ama asker dostum Yaman beni iyileştirir değil mi?
1: Elbette. Doktor Yaman. Parola. Ya da dur. Bir bilmece sorayım en iyisi.
0: Her anı oyuna çevirmen yok mu dostum? Sor bakalım.
1: Alı var, akı var. Biri besler, biri düşman kovalar.
0: Al yuvarlar ve ak yuvarlar.
1: Tebrikler dostum, bildin.
3: Oyununuz bittiyse uzat bakalım parmağını Civan. Pansuman yapalım.
1: Biz de...

0: daveti.
1: Kayıtta mıyız?
2: Evet.
0: Dur bir dakika. Bunun üzerinde kapağı kalmış.
2: İşte oldu. Kayıttayız.
0: Furkan, bu kutuların işe yarayacağına emin misin? Allah korusun abimin başına bir şey gelmesin.
1: Bana bir şey olmaz Ayşegül. Sen karışma abine.
2: Merak etme Ayşegül. Yeşilçam zamanı Türk sinemasında da hep böyle şeyler kullanırlarmış.
0: Çok rahatlatıcı.
2: Benim anlamadığım bu mavi örtü niye?
1: İşte oraya sonradan deniz yapacağız. Sanki İsmail suya atlıyormuş gibi. Bahar tatilinin başlangıcını kutluyoruz ya. Havalar ısınmış filan. İşte geliyor.
0: Allah! Abi!
3: Geciktim, geciktim. Annem çok meraklanacak.
2: İşte bu abi.
3: Size de hayırlı günler çocuklar. Ama başka zaman konuşuruz. Şimdi hiç vaktim yok.
2: Aklımdaki tam olarak bu değildi.

0: Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Selamun aleyküm.
1: Hayırlı sabahlar Makbule Hanım. Aleyküm selam.
0: Allah cümlenizden razı olsun. Bugün burada durumu olmayanlar için düzenlediğimiz hayır gününde olmanız benim için çok önemli.
2: O nasıl söz Makbule Hanım? Sizin için olduğu kadar bizim için de önemli.
0: Görüyorum ki bir masamız eksik acaba. Allah'ın işine bak, tahmin etmeliydim.
3: Allah'ım aklıma mukayyet ol. Sanki ışınlandım buraya.
4: Kusura bakma anne.

0: biraz uyuyakalmışım da. Hemen kuruyorum tezgahımı.
1: Herkes iyi mi? İnşallah bir kaza yaşanmadı.
2: Oo, selamun aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam Makbule teyze. Hayrola? Bütün bu hazırlıklar neden?
2: Durumu olmayanlar için bağış toplayacağız. Ancak bugün hiç kimse yok sokaklarda. Daha hiç bağış alamadık.
3: Bu gidişle hiçbir şey toplayamayacağız.
1: Sesler parktan geliyor. Biz bir gidip bakalım. İnsanların neden bu tarafa gelmediklerini öğrenebilecek miyiz, anlayalım.
3: Gel abi, bu taraftan gideceğiz.

0: Şuna bakın. Herkes kendini dışarı atmış.
1: Demek herkes burada olduğu için kimse bizim sokaktan geçmiyor.
0: Peki bugün ne özelliği var ki parkın? Yani neden burada herkes? Yakala!

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam arkadaşlar. Ne güzel bir gün değil mi?
2: Aleyküm selam Fatihciğim.
3: Baksanıza. Sanıyorum anladığım durumu.
2: Neymiş?
3: Herkes burada. Ara tatilin ilk sıcak gününü oyunlar oynayarak değerlendiriyor.
4: Haklısın Furkan. Atlayıp zıplamak, koşmak istiyor çocuklar. Hatta... Ha? Şu abim mi? Ha? Ha?
2: Ha? Ha? Şey, çocuklar frisbee nasıl oynanıyor diye merak etmişler de.
4: Hiç de bile.
1: İsmail abi gelip frisbee'mizi kaptı.
3: Demem o ki, biz de caminin önüne oyunlar hazırlarsak insanlar bize de gelir.
2: Peki nasıl oyunlar yapacağız?
4: Evet, hem nereden bulacağız bu oyunları?
3: Tabii ki kendimiz yapacağız arkadaşlar.
2: Aynen. Bu biraz bariz değil mi? Bizim olayımız hurdaları kullanarak bir şeyler yapmak.
5: Tamam tamam anladık. Sen önce aklını frisbiden kurtar da sonra bize ders verirsin.

0: Hadi bakalım, fikirleri duyalım arkadaşlar.
1: Bence şu top atma oyunlarından yapsak hiç fena olmaz.
0: Top atma oyunu mu?

0: İşte topu buradan göndereceğiz. Hangi halkaya girerse o kadar puan kazanacağız.
1: Dur abicim, fikir çok güzel ama senin elinin ayarı yok. Ben deneyeyim.
2: Bravo Ayşegül. Helal olsun İsmail. Başka?

0: karşılıklı oynayabiliriz. Sırayla atışlarımızı yapacağız ve karşı taraftaki deliği tutturan bir puan alacak. Üçe gelen kazanır.
1: Çok iyi. Ha?
0: Olsun.
2: Üzülme İsmail.

0: yatacak halkalar bulmak kalıyor.
1: Hı hı. Kazandım!
0: Ben daha çok böyle şeyler düşünmüştüm ama... Hani birazcık daha zor olurdu oyun.

0: olsun.
1: Allah sizden razı olsun çocuklar. Aklınızla bin yaşayın siz. Ne güzel düşündünüz şu oyunları. Şimdi herkes buraya doluştu.
2: Tabii. Biz ihtiyarladık diye düşünemedik. Böyle güzel bir havada bütün çocukların koşup oynayası gelir.
3: Nereden buldunuz bu oyunları?
4: Tabii ki hurdalıktaki malzemelerden yaptık.
5: Hurdalıktaki malzemelerden daha neler yapacaksınız Allah bilir. Hayal gücünüzün sınırı yok maşallah.
1: Sizin arabalar, büfedeki satranç taşları, bizim burada daha neler neler yaptılar. Aferin çocuklar.
4: Daha neler yapacağız kim bilir?

0: Hago'nun keyfi pek yerinde değil. Hago sıkılmış görünüyor. Çok uysa hep bir şeyler bulur. Bagu bu durumu sevmedi. Bagu bu duruma bir çözüm düşünüyor. Bu bir kamp çantası. Nasıl coşmasın bizimkiler? Coşku da bulaşıcı. Şahane bir kamp çadırı. Minik Gugular spor yapmadan duramaz. İlahi Hago. Neyse ki Hago için normal şeyler bunlar.
1: Hago! Hago!
0: Çocuklar, Bagu çağırıyor. Çubukla ateş yakmak mı? Bizimkiler yine bir şeyler öğrenecek gibi. Evet, Bagu yaptığında hep kolay görünür. Bakalım bizimkiler bu kadar kolay yapabilecek mi? Pek anladığım bir konu değil ama sanki öyle değildi Hago. Hadi Hago, biraz duman. Yaşa be Çogu, bravo. Hayır hayır, sabırsızlık yok Hago. Üzülme ama. Evet, işte gerçek Hago. Asla vazgeçmez. En iyi yardımcısı da geldi. Ha gayret Hago, harikasın. Eyvah, bu iyi olmadı. Evet, Bagu bilgeliği bu. Bagu'yu takip et. Bagu'nun alkışı Hago'nun hızını belirliyor. Harika fikir. Yaşasın! Yine Hago ve müthiş çabası.

E tabii ya. Neden başarısını yine müzik yaparak kutlamasın? Evet çocuklar, sabırlı olmazsak hiçbir işte başarılı olamayız. Sabır bize hayatımızın her anında en iyi arkadaştır. Sabrın sonu selamettir.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: gönül haç yolunda, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da. Niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Selamun aleyküm Cemile.
1: Aleyküm selam.
0: Hayırdır Cemile? Bisikletine bir şey mi oldu? Parkta seni göremedik.
1: Bisikletim sağlam. Ama parkın bisiklet yolunda biraz daha sürsem bozulabilirdi.
0: Haklısın gerçekten. Hem de sadece bisikletlerimiz değil, biz de tehlikedeyiz.
2: Kesinlikle katılıyorum. Bisiklet yolunun acilen düzeltilmesi lazım.
0: Sadece bisiklet yolu değil, bütün park dökülüyor arkadaşlar.
1: Geçen savuncağın zinciri kopmuş.
3: Yoo!
2: Birine bir şey olmuş mu peki?
1: Çocuk düşmüş ama Allah'tan bir yere kırılmamış. Biraz yara ve morluklarla kurtulmuş.
0: Şanslıymış. Verilmiş sadakası varmış.
4: O deyimi ben kullanabilirdim ama aklıma gelmedi ya. Tüh. Ah.
0: Anlaşıldı. Çözümde galip, iş bitirmede mülayim birisi olarak bu soruna müdahale etmeliyim. Üzülmeyin arkadaşlar. Problemlerin üstesinden gelecek ve size yeni bir park yaptıracağım.
5: Yaşa! Var ol!
0: Hep birlikte inşallah. Sağ olun.
1: Bitti mi?
0: Ne bitti mi?
1: Başkanlık gösterim bittiyse gerçekten çözüm için bir şeyler planlayabiliriz.
0: Sen zahmet etme. Ben hallederim.
1: Nedenmiş o?
0: Planlamada galibim de o yüzden ben yaparım.
1: Hayır, ben yaparım.
0: Hayır, ben yaparım.
5: Sakin olun arkadaşlar. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Ben de yaparım. Mahallemizin parkıyla ilgili benim de ciddi çözüm önerilerim var.
4: Benim de.
2: Benim de.
0: O zaman herkes hayalindeki parkı hazırlasın. Bakalım hangimizinki en güzel olacak.
3: Tamam.
0: Salih'cim, fikrin hoşuna gitmedi sanırım.
4: Daha iyisi aklıma geldi Galip. Kendi projenle ilgilenmeni tavsiye ederim ayrıca.
1: Arkadaşlar, rica etsem dışarıda konuşabilir misiniz? Dikkatim dağılıyor.
0: Ama böyle mızıkçılık yapacaksak hiç yarışmayalım arkadaşlar.
3: Galip!
0: Tamam ya, tamam.
6: Selamun aleyküm gençler.
3: Ve aleyküm selam hocam.
6: Tek tek takıldığınıza göre ödevler çok ha?
1: Ödev değil hocam, proje.
0: Mahallemizin parkı için projelerimizi yapıyoruz hocam.
6: Hay maşallah, park işi tam ehlinin elinde desenize. Neler yaptınız? Merak ettim. Sessizliğe bakılırsa henüz netleşmemiş.
4: Yo, benimki neredeyse bitmek üzere.
5: Yani aslında süper fikirlerim var ama gizli.
6: Gizli mi?
0: Evet hocam, bireysel takılıyoruz.
6: Bireysel ha? Neyse, bakalım yakında anlarız. Vakit girmek üzere çocuklar. Bireysel takılmayacaksanız eğer sizi cemaatle namaz kılmaya davet ediyorum.
1: Geliyoruz hocam.
2: Namazda cemaat olarak takılıyoruz hocam.
6: Allah'a şükür. Neyse ki.
0: Anladığım kadarıyla kimse tamamlayamadı.
1: Benimki bitmek üzere.
5: Yarın öğle namazına kadar herkes hazırlansın o zaman. Anlaştık mı?
3: Tamam.
0: Hop, Salih abi. İyi misin Salih abi?
4: Çok iyiyim Ali. Acayip.

0: bebeğim.
1: Aa, ne güzel maşallah.
0: Hey Allah'ım ya Rabbim. Şu kenarda görülen kısımda mutlaka bir kaykay parkuru olacak.
2: Kaykay parkurundan önce bisiklet yolunu halletmeliyiz. Bu yüzden zeminde kullanılabilecek en iyi malzemeleri araştırdım.
0: Esas benim fikrim kısa boylu çocuklar için dünyada bir ilk olabilir.
3: Ama arkadaşlar sadece klasik park çalışmışsınız. Oysa benim harika fikirlerim var. Bir müsaade ederseniz 4 dakikanızı istiyorum. Parkın tam ortasını büyük bir oyun alanı olarak planladım. Bakın. Ama bakmazsanız göremezsiniz.
0: Ağaçsız, çiçeksiz ya da dinlenme alanları olmayan bir park hayal edilemez arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla parklarınız kupkuru olmuş.
4: Yok.
0: Gösterin o zaman. Hani?
2: Dinlemediniz ki anlatayım.
0: Yemyeşil dinlendirici bir park
1: kaykay
0: için...
1: Kaykay parkuru çok profesyonel. Dikkatinizi çekerim.
0: Bir parkta basketbol potası en önemli ihtiyaç.
3: Oyun alanından dışa doğru genişleyen...
0: Çamur.
1: Benim parkımda hiç çamur olmayacak mesela.
3: Çamur diyorum, çamur.
0: Basket oyun alanlarımız çamura bulanmayacak. Çünkü zemini ona göre yaptıracağız. Çamur.
3: Kızgın çamur. Kaçın.
0: Gitmiş. Tamam, çıkabiliriz.
1: Neye kızdı bu köpek, bu kadar anlamadım.
2: Beni bile görmedi gözü.
0: Benim park fikrimde
4: Mustafa.
0: Ne yani? Proje anlatmak da mı yasak?
3: Salih nerede?
1: Camide bizimleydi.
4: Salih!
0: Siz gidin ya. Ben ikindiyi bekleyeceğim.
3: Gel burada bekle kardeşim. Daha en iyi park projesini seçeceğiz.
2: Fazla düşünmeye gerek yok. Benimki tabii ki.
1: Daha projende kaykay alanı yok.
0: Seninkinde de dinlenme alanı yok.
3: Projede bu işi galip olana bırakın.
5: Selamun aleyküm.
1: Aa, Bayram Hoca.
4: Aleyküm selam hocam.
5: Bence artık mesele neyse konuşmamız gerekiyor. İşlerimizi güzel bir iletişim dili kullanarak istişareyle yapmamız en doğrusu. Böylece ortak akıl harekete geçmiş olur. Peygamberimiz de böyle yapardı, unutmayın. Hepinizin harika fikirleri var. Ama tek başına yeterli değil. Oysa fikirlerinizi birleştirdiğinizde mükemmel bir park olacak.
2: Selim'in kaykay parkurunun etrafına benim aşınmayan bisiklet yolu çok iyi olur.
1: Bence de.
3: Güvenlik için orta kısımda planladığım oyun alanlarına Salih'in 3 ayrı boyda düşündüğü potaları yerleştirebiliriz.
0: Aynen kardeşim.
5: Oyun oynamaktan yorulanlar için dinlenme alanları ve yürüyüş yapmak isteyenler için planlanan yeşil parkurda en dıştan parkı çevreleyebilir.
4: Evet.
5: İşte şimdi harika bir plan oldu. Ne dersiniz?
4: Müthiş.
5: O zaman sıra geldi fikrimizi Muhtar Bey'le paylaşmaya.
4: Yaşasın.

0: Selamun aleyküm.
1: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
2: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
1: Ha?
0: Oh,
2: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Tahminleri alayım.
1: Ben sadece not tutacağım.
2: Kuru fasulye.
3: Pilav.
4: Cacık.
5: Kaşık.
1: Kaşık mı? Ha ha ha. Neden?
4: Kuru fasulye ve pilavı nasıl yiyeceğiz? tabi soğansız kuru fasulye olmazdı.
0: Kimseye puan yok.
1: Hepinize koca bir sıfır.
0: Yeni kategorimiz... Okul.
4: O zaman defter.
1: Kalem tıraş.
2: Beslenme çantası.
4: Düğmesi dikilmiş okul hırkası. Benimki koptu da.
0: Bu gidişte oyun 0-0 bitecek.
1: Bu sefer size devasa bir sıfır.
0: Aferin Badem. Şu an tek puan alan sensin. Mo, neye kızdın sen?
4: Kangi'nin kesesinden çıkarttığı saçma şeylere.
0: Neden ki Mo?
4: Dostum, onca okul malzemesi içinden çıkarta çıkarttı.
1: Ay Mo! Sen olsan ne çıkartırdın?
4: Çanta çıkarttırdım, kalem çıkarttırdım, silgi çıkarttırdım. Dostum, hiç olmadı 3'ten 2'yi çıkarttırdım.
0: Vay Yusuf, hoş geldin.
6: Herkese selam.
7: Aleykümselam.
6: Sizi çok özledim. Neler yapıyorsunuz bensiz?
4: 3'ten 2'yi çıkartıyoruz.
6: İşte burası Özbekistan Semerkant'ta güzel bir sokak. Binaları görüyorsunuz. Hepsi tarih kokuyor. Şu binanın işlemeli duvarına bir bakar mısınız?
2: Dur dur dur.
4: Ne oldu?
2: Biraz geri alır mısın? Tamam, dur burada.
0: Ah sen, çok dikkatlisin. Burası gerçekten harika bir yer.
4: Burası bir okula benziyor.
6: Benim hiç dikkatimi çekmemiş.
2: Senin dikkatini çekebilmesi için tarihi eser olması lazım.
6: O da doğru.
1: Ya da en azından duvar resimlerinde sandviçler olmalıydı.
0: Çocuklar, şu tabela yazısını araştıralım.
4: Tamamdır Mehmet.
7: Bilgi Değişim Okulu.
2: Evet arkadaşlar, topladığımız bilgiler şöyle. Bu okulda insanlar gönüllü öğretmenlik yapıyor ve herkes öğrenci olabiliyor. Gitar çalmayı bilen biri gitar öğretiyor, dikiş dikmeyi bilen bir hanım insanlara terziliği öğretiyor. Herkes bilgisini insanlarla paylaşıyor. Bir derste öğrenci olan diğer derste öğretmen oluyor.
0: Çocuklar, bu ekibimiz için bulunmaz bir haber.
2: Dahası tamamen ücretsiz.
1: Tam bir hayır hareketi.
6: Her şey güzel de... Hayır bunun neresinde?
4: Dostum, ücretsiz bilgi dağıtıyorlar. Ücretsiz sandviç gibi düşün.
0: Evet çocuklar, Yusuf'un kamerasına takılan görüntüyü alalım. İnternetten fotoğraflar da buluruz. Topladığımız bilgileri hem videoda hem de blog yazılarında kullanırız.
3: Böylece bu hayır işini herkese duyurmuş oluruz.
4: O zaman...
7: İyilik için!
4: O kısmı geçtik dostum.
0: İşte bu.
4: Etkileşim çok iyi gidiyor çocuklar.
2: Bloğa gelen yorumları görmediniz daha.
0: Çocuklar, gönderilen videolara bakın.
8: İyilik habercileri, sizi tebrik ediyorum.
9: Bilgi Değişim Okulu harika bir fikirmiş çocuklar. Ben de böyle bir okul kuracağım.
10: İlk defa böyle bir şey duydum. Hayran kaldım.
11: Ben de gitar çalmayı gönüllü öğretmek istiyorum.
12: Ben bir terziyim çocuklar. Gönüllü dikiş dersi vermek istiyorum.
1: Gönüllü öğretmenler bulundu bile.
6: Tek bir eksik var.
4: Okul mu?
6: Ayran.
0: Çocuklar, böyle bir okul kurulması için bir şeyler yapmalıyız.
2: Ben Bence bu projenin hayata geçmesi için tek bir şansımız var.
4: Ben, dostum bu işi bana bırakın dediysek okulda açamam yani. Hem nasıl açayım ki? Benim neyim var ki? Hem ben kimim ki? Mesela kim oluyorum ben? Değil mi ama? Yani illa bana bırakacaksınız. İyi, bırakın bari. Ama yavaş bırakın. Size de malzeme verdik.
1: Ne oluyor bunları?
4: Bana gülüyorlar.
1: Ama Mo, gülünmeyecek gibi değilsin.
4: Ne bileyim, öyle bir baktınız ki. Okul açmamı istiyorsunuz sandım.
1: Neyse, konuştun mu babanla?
4: Evet, bugün haber gelir inşallah.
1: Amcanın eğitim için bir destek vakfı kurması ne güzel bir şey.

0: Buyurun, iyilik habercileri evi. Evet. Evet. Evet. Evet.
1: Evet.
0: Vakıftan aradılar.
2: Evet.
0: Boş bir bina varmış.
2: Evet.
0: Oraya bilgi değişim okulu yapılabilirmiş.
2: Evet.
0: Yarın haber yapmak için orada olmalıymışız.

0: Bu işi size bırakıyorum dostum.
1: Çocuklar, neden teyze okulu şikayet etti?
0: Babam dedi ki teyze hastaymış. Çok ses çıkarmış.
2: Ama ses çıkmaz ki. Camlar, duvarlar korumalı. Müzik gibi dersler olmasaydı bari.
3: Bence teyze olayı tam olarak anlamadı.
4: Bir fikrim var.
0: Ben de bundan korkuyordum.
2: Ne?
4: İmza toplayalım.
0: Oh.
1: Ne oldu mu?
0: Bir an teyzeyi ikna etmeye gidelim diyeceksin sandım. Demediniz neyse ki.
3: Demiş de olabiliriz.
0: Yok yok. Deseniz muhakkak ben duyardım. Duyduğum gibi de kaç...
4: Bu işi bana bırakın dostum derdin.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
2: Tam 842 imza topladık. Ayrıca 18 gönüllü öğretmen daha bulduk.
1: Harikasınız.
5: Mo ne yaptı acaba?
0: Reyhan teyze tam bir dünya tatlısı.
3: Yani?
0: Dostum, harika konuşma yeteneğim sayesinde iş tamamdır. Teyze bize portakal suyu ve kurabiye verdi. Yanlış anlamışım çocuklar, hepinizden özür dilerim dedi. Ayrıca gönüllü Osmanlıca öğretmeni olacağını da söyledi. Size bu işi bana bırakın demedim mi?
6: Yok.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
5: Ve açıyorum.
7: Bilgi Değişim Okulu'nu izleyicilerimize anlatır mısınız?
8: Tabii İkbal. Öncelikle bu proje için siz iyilik habercilerine çok teşekkür ederiz. Bu okulda gönüllü öğretmenler ve her yaştan öğrenciler olacak. Herkes bilgisini insanlarla paylaşacak. Hem peygamberimiz ilim yolunu toprağa inen yağmura benzetmiş. Ya toprak suyu yutar da ot bitirir, ya suyu yüzeyde tutar da canlıları besler demiş. İlim yaymak da kainata fayda vermektir. Biz de bir damla yağmur olalım inşallah.
9: Bu harika okulda ben de öğretmenlik yapacağım çocuklar. Tüm gençleri bekliyorum. Dersime katılın, Osmanlıca öğrenin.
2: Biz el ele verirsek iyilikler çoğalır. Sadece para değil, bilgi de paylaşılır.
10: Her gün şenlik şamata.

0: Haklı Karınca her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bodo, yine dağıtmışsın her yeri. Bu kaçıncı Allah aşkına?
2: Çivatalar tamam mı?
3: Burada.

0: Tamamdır. Şimdi geriye yalnızca İsmail'in kabloları birleştirmesi kaldı.
1: Hadi hayırlısı.
2: Sahi, abim de.
3: İşte buradayım. Hazırsanız takıyorum.
0: Arkadaşlar, Çofi ekibi olarak sizin ve ailenizin Kurban Bayramınızı kutlarız.

0: Sana bir tekerleme öğreteyim mi Alper?
1: Tekerleme mi? Olur.
0: Dinle o halde. Çek çek amca burnun kanca.
1: Burnun kanca mı?

0: çörek çek, dostum çek, elini cebinden çek.
1: Çek çek, çek amca, burnun kanca.
2: Ne dersin Sema? Bizim miçoların arasında buzlar eriyor gibi.
3: Aman baba, Elif Alper'e miço dediğini duymasın. Tam buzlar eridi derken yeniden donar.
2: Sahi ya, biri miço, diğeri yardımcı. Allah neşelerini daim etsin tüm çocukları.
3: Amin. Yarın sabah unutmayalım da balon maketi yapalım baba.
2: Yaparız inşallah hayırlısıyla. Bitmiş mi yine?
3: Evet, bu sonuncu. Miço, miço yardımcısı.
0: Efendim Sema abla.
3: Günlerdir çamurdan oyuncak yapıyorsunuz ama balon maketlerimiz bitmiş. Yarın maket yapım günü ona göre.
4: Hey, yaşasın! Bir tekerleme de ben sana öğreteyim mi Elif?
0: Olur.
4: O piti piti, karamela sepeti, terazi lastik, cimnastik. Çarşıya gittik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik.
0: Bitlendik mi? Çok komikmiş.
4: Hadi şimdi sen tekrar et.
0: Nasıldı? Bir daha söyle.
4: O piti piti.
0: O piti piti, karamela sepeti, terazi lastik.
4: Ama hep gülüyorsun burada.
0: Evet ama komik.
4: Ama gülmeden söyle, yarışma gibi düşün.
0: Ciddi mi olmalıyım?
4: Evet.
0: Tamam o zaman. O piti piti, karamela sepeti, terazi lastik, cimnastik. Çarşıya gittik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik.
4: Harika. Tebrikler, başardın.
0: Teşekkürler. Çarşıya gittik, bitlendik. Yarın ben 5 tane maket yaparım.
4: Ben de 10 tane.
0: Şey, 10 mu daha büyüktü, 5 mi daha büyüktü Agah dede?
2: 10 daha.
0: O zaman kaç tane maket yaparsam Alper'den çok yapmış olurum?
3: 11 tane yaparsan daha çok yapmış olursun Miço.
0: Tamam o zaman ben 11 tane maket yaparım.
4: O zaman ben de 20 tane yaparım.
0: Benim kaç yapmam lazım daha çok olsun diye?

0: Miço, söyle bakalım. Sen neden Alper'den daha çok maket yapmak istiyorsun?
1: Şey, ben Miço'yum ya ondan. Benim daha çok çalışmam lazım.
2: İlahi Elif, şu durumda en çok maketi Agah deden mi yapmalı?
1: Evet, aslında Agah dede 5, Sema abla 4, ben 3, Alper de 2 maket yapsa tam olur.
0: Yine en çok çalışan ben olacağım desene.
1: Aa, sahi ya. Tüh, ben hesabı yanlış yaptım. Senin en az çalışıp en çok dinlenmen lazım.
0: Tabii ya. İstirahate benim hepinizden daha çok ihtiyacım var.
1: O halde Agah dede bir tane maket yapsın. Sema abla 2, ben 3, Alper de 4 yapsın.
3: Tamam. En çok ben yaparım.
1: Yok yok. Yine de sen çok yapma. İkimiz de 3 yapalım.
4: Merhaba.
0: Hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
2: Hadi dikkat balonuna geçelim. Miço'muz sana kuralları anlatsın.
4: Hı hı.

0: Çok şükür. Bugün de güzelce havalandık. Dikkat öyküsü için hazır mısınız evlatlar?
1: Evet.
0: O halde oturun da size neşesini yitiren çocuk hikayesini anlatayım.
1: Neşesini mi yitirmiş? Ama neden?
0: Bilmem. Dinleyin de anlatayım. Bir varmış, bir yokmuş. Bir çocuk varmış. Bu çocuk neşesini kaybetmiş. Aramış, taramış, bulamamış. Gün geçtikçe yüzü asık, somurtan birine dönüşmüş. Her yerde neşesini aramış. Lakin bir türlü bulamamış. Bu meseleye çözüm bulmak için bir bilgine danışmaya karar vermiş. Az gitmiş, uz gitmiş, bir bilgenin kapısına varmış. Kapıyı tıklatmış, bilge kişi onu içeri buyur etmiş. Çocuk bilge kişiye...
2: Aman efendim, yaman efendim. Ben neşemi kaybettim. Arar dururum, bulamam. Bana bir yardım et.
0: Demiş. Bilge kişi ona bakmış ve...
2: Peki evlat, sen neşeni en son ne zaman, nerede gördün?
0: Diye sormuş. Çocuk düşünmüş, düşünmüş, bir türlü hatırlayamamış. Bilge kişi de ona...
2: Şimdi git evine, iyice bir düşün. Nerede unuttun acaba neşeni?
0: Demiş. Çocuk söyleneni yapmış, gerisin geri evine dönmüş. Çocuk düşünmüş durmuş. Neşem en son ne zaman yanımdaydı? Geçen yıl mı? Yok yok değil. Daha mı eski? Belki de evvelki yıl. Diye diye uykuya dalmış. Çocuk uykusunda görmüş bir düş. Çocuk düşünde kalabalık bir ortamda görmüş kendini. Arkadaşları, ailesi, herkes orada. Bir mutluymuş ki rüyasında, sorma. Derken çocuk uyanmış. Kafasına dank etmiş.
2: Evet ya, ben uzun zamandır arkadaşlarımla bir araya gelmiyorum. Varsa yoksa telefonla, tabletle oynuyorum. Uzun zamandır annemle babamla doğru düzgün vakit geçirmiyorum.
0: Demiş. Birdenbire hatırlamış çocuk neşesini nerede unuttuğunu. En son arkadaş ortamına gittiğinde orada bırakıp çıkmış. Sonra iyice düşünmüş.
2: Ah, ne neşeliydim eskiden. Göğe bakar hayal kurardım. Oyun oynar neşe saçardım. Sonra bu telefonu aldım elime. Daldım sanal bir oyunun içine.
0: İşte ben de böylece kaybettim neşemi, demiş. Oysa arkadaşlarımla, ailemle ne kadar güzel vakit geçiriyormuşum. Onlarla gülüp eğlendiğim zamanlardaki mutluluğumu, neşemi öylesine özlemişim ki.
2: Çocuk böyle düşüne düşüne kalkmış yataktan, çıkmış sokağa.
0: Sokakta oyun oynayan arkadaşlarının yanına gitmiş. Aralarına kadın. Onlarla oynamış. Eline gerçek bir oyuncak almış. Hayaller kurup oynamış.
2: Arkadaşlarıyla mahalleyi gezmiş. Komşularını görmüş, hal hatır sormuş.

0: ve çocuk birdenbire yüzüne bir gülümseme yayıldığını fark etmiş.
1: Demiş, kırlara gideyim, denize bakayım, rüzgarı hissedeyim.
0: Doğanın içine karışmış. Gezmiş, dolaşmış. Sonra ellerini açıp Rabbine dua etmiş.
1: Bana dolaşacak ayak, konuşacak dil, görecek göz verdin. Sağlık verdin, sıhhat verdin, rızık verdin. Seyreleyecek onca güzellik sundun. Rabbim sana şükürler olsun.
0: Demiş. Ve neşesi yerine gelmiş. Sahip olduğumuz her şeyin kıymetini bilmeliyiz çocuklar. Sağlığımızın, bu dünya nimetlerinin, aklımızın, hayal gücümüzün ve saymakla bitmeyecek bu güzelliklere sahip olmak bize neşe katmalı.
1: Neşeli olmayı kim sever?
2: Ben.
3: Ben de.
1: Ben de.
0: Evet, sıra geldi dikkat yarışına. İlk sorunuz geliyor. Bu çocuk neşesini bulmak için kimden yardım istemişti?
2: Bilge kişiden.
1: Harika, 1-0 öndesin. Peki bilge kişi ona ne demişti?
2: Neşeli en son nerede gördüğünü hatırla demişti.
0: Tebrikler evlat. 2 puana ulaştın bile. O halde son sorunuz geliyor. Bu çocuk neşesini nerede kaybettiğini nasıl hatırlamıştı?
4: Rüya görmüştü. Rüyasında hatırlamıştı.
1: Tebrikler Miço. 1 puanı kaptın.
0: Ve böylece kaybedeni olmayan yarışmamızın kazananı minik dostumuz oldu. Tebrikler.
2: Teşekkürler Agah dede.
1: Bugünün hatırası olarak bizden bir balon maketi ve bir de rozet kazandın.
4: Böylece artık sen de Dikkat Balon ailesinin bir üyesi oldun.
0: O halde hadi bir alkışlayın arkadaşınızı.
4: Hey hey hey Dikkat Balonu.
3: Çok güzel bir yarış oldu.
4: Soruldu tam 3 soru.
3: Kazanan Oğuz oldu.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: eu călădăm! Eu s-o facem Eve!
1: Olmaz, hilevar!
0: Sizin bu oyununuzda da hile var. Ben hiç yakalayamıyorum.
2: Yavuz haklı. Başka bir oyun oynayalım.
1: Bilek güreşi.
3: Yusuf.
1: Uzay savaşı.
0: Of abi.
2: İyi fikir Gümbel'e. Halat çekme yarışması yapabiliriz.
0: Ben ablamla oğlum.
1: Tek başıma yenemem ki sizi.
2: Üç kişiyle oynanmaz zaten. Bize bir kişi daha lazım. Hı-hı.
0: Kim olabilir?
1: Tabii ki dayı.
4: Ne oldu? Ne oldu?
2: Hadi halat çekmece oynayalım.
4: Aman. Hay Allah iğnenizi versin. Ben de bir şey oldu sandım.
1: Hadi kalk lütfen. Gündüz vakti ne uykusu bu?
4: Güzellik uykusu.
0: Bize bir oyuncu daha lazım.
4: O ben değilim.
2: Dayıcığım kalkar mısın yoksa annemi mi çağıralım?
4: İsterseniz dedenizi çağırın. Kimse beni güzellik uykumdan kalkmaya ikna edemez. Tabii.
5: Hadi ama Zekicim, çocuklar haklı. Dışarı çıkmalısın.
4: Niyeymiş abla ya?
5: Böyle sabahtan akşama uyursan D vitamini alamazsın.
4: Ne alakası var?
5: D vitaminini güneş ışınları sayesinde alırız.
4: Aman, almasam ne olur sanki?
5: Olmaz. D vitamini kemiklerimizin sağlıklı olması için çok önemlidir.
4: Benim vücudum tüm vitaminleri üretir zaten. Zekiyim ben, zeki. Vitamin deposu, tabii.
5: Hayır Zekicim, vitaminleri vücudumuz üretemez. Dışarıdan besinlerle almamız gerekir. O yüzden herkes vitamin almalı.
0: Anne, vitaminler başka ne işe yarıyor?
5: Mesela A vitamini, göz sağlığımız için önemlidir.

0: Hastalıklara karşı korunmamızı sağlar. Ayrıca vücudumuzun büyümesine yarar.
1: Gerçekten mi?
2: Gerçekten mi?
1: Anneciğim, nereden buluruz bu A vitaminini?
0: Mesela yumurta sarısı, süt ve peynirde bulabilirsiniz.
1: Vitamin avcılığına ne dersiniz?
3: Çocuklar, çocuklar, çocuklar. Bana vitamin zeki derler. En iyi vitaminleri ben bulurum, ben. Tabii. Şimdi buradan çıkıyorum. Hem D vitamini alıyorum, hem de en iyi A vitaminini ben buluyorum.
1: Evet.
3: O! A vitamini! Sakin ol kuş. Bak, sende iki tane A vitamini var. Birini bana ver. Aman ya! Ne kıymetli yumurtam varmış. Almıyorum. Tamam. Küstüm. Ben de gideyim de başka yerden yumurta bulayım. Hoppa. Hıh!

0: Ne oldu Zeki?
1: Bir şey yok enişte ya. A vitamini ararken ufak bir anlaşmazlık yaşadık. Oh, o kadar.
2: Senin hası burada. Gel bakalım.
3: Bu A vitamini harika.
4: Yerken güdümü hissediyorum.
5: Hem de çok lezzetli.
6: Yumurtamız zaten vardı. Niye aradın ki?
1: Unutmuşum ben onu ya.
4: Unuttun demek.
1: Yani yok canım. Görmezden gelmişim demek istedim. Zeki asla unutmaz. Zehir gibidir benim hafızam. Hiçbir şey unutmam. Tabii.
7: Tamam. Saydı o zaman. Dün akşam yemeğinde ne yemiştik?
1: Babacığım sen ne hep yemek soruyorsun? Biraz önemli meselelerden sor.
7: Ne gibi mesela?
1: Mesela...
5: Tarih.
1: Yani ille de zor sorduracaksın değil mi Zeynep? Olsun. Sor babacığım, sor.
7: İstanbul kaç yılında fethedildi?
1: Yani babacığım ben bunu nereden hatırlayayım? Daha doğmamıştım bile.
0: Zeki, senin hafızan zayıf.
6: B12 vitamini alarak hafızanı güçlendirebilirsin.
1: Aslında benim ihtiyacım yok ama belki çocuklarım vardır. Bu B12 vitamini hangi gıdalarda oluyordu ablacığım?
6: İncir, muz, et, tavuk, balık.
1: Tamam ablacığım tamam bu kadar yeter. Hadi Yusuf B12 avına çıkalım. Bakayım. Balık tutmak ustalık ister. Ustadan öğreneceksin balık tutmayı. Tabii. Küçük balıklar ekmeğe bayılır. Anında yakaladım tabii. Allah Allah. Neler oldu aşağıda ya? Sen at bakalım. Neyse, küçük balıkların B12 vitamini de az olur zaten. Biz büyük bir balık yakalayalım. Bu sahte yeme büyük balıklar dayanamaz. Tabii.

0: Hey dayı, hani balık? Kaç saattir bekliyoruz?
1: Balık işi sabır işidir yeğenim. Tabii.
2: İşte geldi.
0: Yakaladın mı dayı? Yakaladın mı? Dayı!
1: O beni yakaladı. Ay, Yusuf! Yardım!

0: Yavaş.
1: Abla, elim kolum çok acıyor.
0: Benim de.
2: C ve K vitamini alırsanız yaralarınız daha çabuk iyileşir.
3: Aa, ben C vitaminini biliyorum. Limon, portakal, maydanoz gibi birçok sebze ve meyve de bulunur.
2: Aferin kızım.
1: Peki K vitamini?
2: K vitamini de balık.
1: Hayır abla, hayır, bana balık deme.
2: Tamam, K vitamini balık dışında birçok sebze ve meyvede de bulunur.
0: Ha, vallahi ben yerim hepsinden. Hemen iyileşmek istiyorum. Çok güzel. Bak dayı, yaralarım iyileşti.
1: Her zaman derim, C ve K vitaminini ihmal etmeyeceksin. Tabii.
2: Yusufcuğum, E vitaminini de ihmal etme.
0: Tabii anneciğim, her gün yiyorum.
1: E vitamini mi?
0: Evet, ceviz ve fındık da var.
1: Ne işe yarıyor peki?
0: Kasları güçlendiriyor dayı.
1: Kas mı dediniz? Karşınızda dünya bilek güreşi şampiyonu Zeki duruyor. Benim öyle vitamine falan ihtiyacım yok. Bakın. Hay Allah.
4: Biraz abartmadın mı dayıcığım?
1: Azıcık abartmış olabilirim ama yine de güçlüyüm. Cesaretin varsa çık karşıma.
0: Var tabii.
1: Vitaminimi demiştiniz. Ne oldu?
0: Evet, vitamini.
3: Rakibini küçümsemeyeceksin dayıcığım.
5: Allah'ın verdiği nimetlerden istifade etmeyi de bileceksin. Allah bütün ihtiyaçlarımızı çevremize yerleştirmiştir. O rezzaktır. Yani rızkımızı o verir.
6: Şafidir. Yani hastalıklarımıza şifa verir.
7: Bizi bu nimetlerle donatan Rabbimize ne kadar şükretsek azdır.
1: Sebzeler, meyveler, vitamin zengini, et, balık ve tavuk... Vitamin hazinesi. Sessiz olun çocuklar. Sağlıklı beslenin. Allah'ın nimetlerine her zaman şükredin. Tabii.

0: Bir, iki, bir, iki. Aferin Boncuk, işte böyle.
1: Babacığım, hayırlı sabahlar.
0: Sana da canım oğlum.
1: Ne yapıyorsun böyle?
0: Sabah sporu. Sen de bize katılmak istemez misin?
1: İstemem baba. Yeni uyandım. Daha kendime gelemedim bile.
0: İşte bu sporu da zaten kendimize gelmek için yapıyoruz ya oğlum.
1: Nasıl yani?
0: Yani spor yaparsak kendimizi zinde hissederiz.
1: Ama spor yapınca yorulmaz mıyız?
0: Şey yani yoruluruz tabii ama bir süre sonra yorulmayız.
1: Nasıl yani baba? Anlamadım ki.
0: Bak aklıma ne geldi Sefa. Ben senin bu soruna şimdi cevap vermeyeyim. Gösteride bu konuyu işleyelim.
1: Bugün heybeden seçmeyecek miyiz konuyu?
0: Canım hep seyircinin istediğini oynuyoruz. Bu sefer de kendi istediğimizi oynayıverelim. Evet değerli yolcular. Yılmaz ailesinin geleneksel bilmece yarışmasına hoş geldiniz. Yarışmamızın kurallarını hatırlatmak istiyorum.
1: Buyurun, sizi dinliyoruz Abidin Bey.
0: Herkes sırayla birbirine bilmece soracak. Kendisine sorulan soruya doğru cevabı veren kişi bir puan kazanacak ve bilmece sorma sırası ona geçecek.
1: Bilmeceyi istediğimiz kişiye sorabilir miyiz?
0: Elbette.
2: O halde hadi başlayalım.
0: Şimdi canımız ciğerimiz Hacer Hanım, biricik oğlumuz Sefa'ya bilmecesini soracak.
1: Eğer doğru cevap verirsem bilmece sorma sırası bana geçer.
2: Hele bir doğru cevabı ver önce. Söyle bakalım Sefa. Kuyruğu var at değil, kanadı var kuş değil. Nedir bu?
1: Kuyruklu at değil, acaba eşek mi?
0: Kanadı var, kuş değil dedi oğlum. Eşeğin kanadı var mı?
1: Yok tabii. Kuyruklu ve kanatlı ama ne kuş ne at. İpucu hakkımı kullanabilir miyim?
0: Sefa Yılmaz ipucu hakkını kullanıyor. Evet annesi, verin ipucunu.
2: Peki. Bu canlı ne karada ne havada yaşamıyor.
3: Ben buldum galiba.
1: Karada ve havada yaşamıyor mu? Nerede yaşıyor ki öyleyse? Aa buldum. Denizde yaşıyor.
0: İyi de sorumuz bu canlının nerede yaşadığı değil Sefa Bey. Hangi canlı olduğunu sorduk size.
1: Tamam canım denizde yaşıyor. Kuyruğu var ve kanadı var. Elbette ki balık bu.
4: Tebrikler Sefa.
1: Yaşasın bildim.
0: Tebrikler.
1: Soru sorma sırası bana geçti.
0: Sorunuzu kime soracaksınız Sefa Bey?
1: Ablama.
5: Sevgili köy halkımız, muhtarınız konuşuyor. Günlerdir merakla beklediğiniz, komşu köylerimize gelmiş, bize ne zaman gelecek diye sorduğunuz heybeli tiyatro nihayet köyümüze gelmiştir. Hava karardığında meydanda buluşalım.
0: Ne güzel böyle tüm köylerde merakla bizi beklemeleri.
1: Evet baba, ben de merakla bilmece yarışmasını kim kazanacak diye bekliyordum ama kazanan olmadı.
0: Nasıl?
1: Ben 4 bilmece bildim, Garip abi ve sen 1,

0: bilme annem 2. Bilmece yarışının kazananı olmadı baba.
1: Hmm. O halde dönüşte yarışmamızı tamamlarız oğlum.
0: Yaşasın. Ben kazanacağım. Heyo heyo.
1: Aman diyeyim, yaman diyeyim. Bal yiyeyim, şerbet içeyim ki tatlana dilim, güzeli diyeyim. Efendim, sefa geldiniz. Bugün sizlere yüce Rabbimizin her birimize emanet ettiği bedenlerimizin önemi hakkında bir gösteri sergileyeceğiz. Yaslanın ardınıza, izleyin. Alkışlarınızla temaşa başlasın.
0: Hayırlı günler dede.
1: Oo aslan torunum, sana da.
0: Ne yapıyorsun?
1: Çim biçme makinemizin bakımını yapıyorum evlat.
0: Neden?
1: Bozulmasın, daha uzun süre verimli çalışsın diye. Çim biçme makinesinin parçalarını söktüm, sildim, temizledim, yağladım, geri taktım.
0: Böyle yapmazsak bozulur mu?
1: Evet, bakım yapmazsak daha evvel yıpranır. Bak, komşumuzun çim biçme makinesini görüyor musun?
0: Evet, biraz paslanmış ve eskimiş görünüyor.
1: Bizimkiyi de aynı gün almıştık desem. İnanır mısın?
0: Hayır dede, o daha eski görünüyor.
1: İşte bunun nedeni komşumuz garip amcanın makinesine bakım yapmaması.
0: Ya!
1: Ya! Ben makineyi yağmurdan korurum. Aşırı güneşte bırakmam. Düzenli olarak temizler, yağlar, bakım yaparım. Ama garip amcan yapmaz.
0: Bu yüzden onunki eskidi. Bizimki sapasağlam duruyor.

0: Sabah şerifleriniz hayır ola.
1: Ay canım torunum da gelmiş. Senin de hayrola evladım.
0: Ne yapıyorsunuz böyle?
1: Egzersiz.
0: Neden?
1: Bedenimizi dinç tutmak için.
2: Bir nevi bedenimize bakım yapıyoruz evlat.
0: O ne demek dede?
2: Hani çim biçme makinesine yaptığım bakımı anlatmıştım ya.
0: Evet, parçalarını söküyordun, temizliyordun, yağlıyordun, sonra da geri takıyordun.
2: İşte şimdi aynısını bedenimize yapıyoruz.
0: Nasıl yani dede? Kolunuzu, bacağınızı söküp, temizleyip, yağlayıp geri mi takıyorsunuz siz?
1: İlahi torunum, olur mu hiç öyle şey?
2: Gel şöyle, otur da anlatayım.
1: Bedenimiz Rabbimizin bizlere bir lütfudur. Aynı zamanda emanetidir.
2: Bizlere düşense bu emaneti en iyi şekilde korumaktır.
0: Nasıl koruyacağız?
1: Sağlıklı yemekler yiyerek, temizliğimize dikkat ederek.
2: Egzersiz yapıp bedenimizi zinde tutarak. Rabbimizin bize verdiği sağlığı ve gücü iyi şeyler için kullanarak.
1: Bize bu sağlıklı, kusursuz bir makine gibi işleyen bedeni bahşeden Rabbimize şükrederek.
0: Anladım. Bedenimize iyi bakarsak yıllar sonra tıpkı bizim çim biçme makinemiz gibi sağlam olur. Ama bedenimize iyi bakmazsak garip amcanın çim biçme makinesi gibi eskir ve bozulur.
2: Aferin sana, aslan torunum benim.
0: O halde ne duruyoruz? Hadi kırlarda güzel bir yürüyüşe çıkalım.
1: Tabii ya. Yürüyüş beden sağlığımıza iyi gelir. Kırların güzelliklerini izleyerek yürümek de zihin sağlığımıza.
2: Bize bu güzellikleri sunan Rabbimize şükürler olsun.

0: Dört bilmece bildim. Garip abi ve babam bir, ablam ve sen iki bildiniz.
1: O halde sen öndesin.
2: Beş olan kazanır. Anlaştık mı?
0: Yaşasın. Anlaştık.
2: Tamam, peki. Soru sorma sırası kimdeydi?
1: Sendeydi. Sen Sefa'ya soruyordun.
2: Peki, o zaman soruyorum. Hazır mısın Sefa?
0: Evet baba.
2: Bu bilmeceyi bilirsen kazanırsın.
0: Evet baba.
2: O halde iyice dinle.
0: Tamam baba.
2: Sefa Bey'in bilmecesi geliyor. Aklıma bilmece gelmiyor.
0: Ya baba.
2: Şaka şaka. Soruyorum. Beyaz bir mendil masmavi denize düşerse ne olur?
0: Maviye mi boyanır?
1: İlahi oğlum. Denizin mavisi boyar mı hiç?
0: Sahi ya, boyamaz. Beyaz mendil mavi denize düşerse ne olur? İpucu hakkım kaldı mı?
1: Maalesef hepsini bitirdiniz Sefa Bey.
0: Ya of! Beyaz mendil mavi denize düşerse ne olur? Mesela ben beyaz bir mendil olsam, mavi bir denize düşsem başıma ne gelmiş olur?
2: Ne gelmiş olur?
0: Islanmak dışında bir şey gelmiş olmaz.
2: O halde iyi düşün. Beyaz mendil mavi denize düşerse ne olur?
0: Islanır.
2: Doğru.
0: Bu bilmece değil ki. Şakaymış baba.
2: Şaka maka. Sonuçta beş oldun, sen kazandın.
0: Yaşasın, ben kazandım.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: taktınız mı?
1: Birkaç tane kaldı, bitiyor. Çok da sıkmadık ama. Ne de olsa geri sökeceğiz.
0: Niyeymiş o?
1: Çalışmayacak çünkü.
0: Benim lambaya ampul takma aletime karşı nazik olun.
2: O işini çok güzel yapar. Yeter ki ona sevgiyle yaklaşın.
0: Bakın size ne aldım.
3: Ne aldın?
0: Enginar.
1: Oo, bayılırım Enginar'a.
0: Yanına da salata yaparız.
3: Ha? Dayı ne yapıyorsun?
0: Ne oldu ya? Ne yaptım?
3: Suyu kapat, suyu.
0: Aman ya. Ben de bir şey oldu sandım. Al, kapattım da. Niye kapatıyorum ki?
3: Suyu israf etmemeliyiz dayı.
0: Doğru söylüyorsun yeğenim. Yıkamayayım o zaman.
4: Dayıcığım, tabii ki yıkayacaksın. Ama az suyla. Zaten barajlardaki su oranları düşük. Biz de israf edersek hiç su bulamayız.
1: Yoksa kuraklık olur.
0: Saçma! Üç tarafımız denizlerle çevrili. Gerekirse onları kullanırız. Tabii. Ha?
4: Dayıcığım, hiç deniz suyu içmeyi denedin mi?
0: Aslında denemiştim.
2: Su! Su!
5: Tadı çok kötü.
3: O zaman suyumuzun kıymetini bilelim.
1: Suya her yerde ihtiyacımız var dayı. Banyo yaparken, çamaşır, bulaşık yıkarken, yemek yaparken.
4: İşte bu yüzden su kullanırken tasarruf etmeliyiz.
0: Hayır, tasarruf etmek yetmez. Su kullanmayı tamamen bırakacak bir icat lazım bize. Tabii.
1: Dayıcığım, tasarruf etsek de icatla falan hiç uğraşmasak olmaz mı?
0: Olmaz. Dünyayı kuraklıktan kurtarmama kimse engel olamaz. Ben zeki, dünyanın kurucusu, kuraklık bitireceğim. Tabii.
3: Nasıl kurtaracaksın dünyayı?
0: Onu bilmiyorum. Düşünmem lazım. Buldum.
1: Yandık abla. Zırhlarımızı giyelim hemen.
4: Yok yok, acele etme. İcadı denerken kaçsak yeter.
3: Ne buldun dayı?
0: Dünyayı kurtaracak icadı buldum. Tabii.
1: Neymiş peki?
0: Bu evde en çok su harcayan nedir?
3: Sensin dayı.
0: Doğru. Ama ben kimdir demedim. Nedir dedim. Makine olarak yani.
1: Bilemedik. Sen söyle.
0: Çamaşır makinesi. Tabii.
4: Dayıcım, aslında çamaşır ve bulaşık makineleri su tasarrufu yaparlar.
1: Elde yıkasak daha çok su gider.
0: Çok bilmiş yeğenlerinin olması ne sormuş. Bir şeyde haklısın dayıcım deseler ne olur sanki. Tamam, çamaşır makinesi tasarruftu. Ama benim icadım hiç su kullanmayacak. Tabii.
3: Su kullanmadan temizlik olur mu?
0: İşte dünyayı değiştirecek fikir de bu. Susuz temizlik.
1: Yazık çamaşırlara.
0: Önce çamaşırlar, sonra bulaşıklar. Her şeyi bu icadımla temizleyeceğiz.
4: Eyvah! Bulaşıklara da yazık oldu.
0: Hatta ileride insanlar her şeyi benim icadımla temizleyecekler.
3: İnsanlığın da sonu geldi.
4: Dayıcığım, vaz mı geçsek bu sevdadan?
0: Olmaz! Dünyayı kurtarmamız lazım.
1: Peki ya dünya kurtarılmak istemiyorsa?
0: Azaf, çok iş. Hadi bakalım, bana metal levhalar getirin. Şimdi bunları kaynak yapalım. Metal kutu. Şimdi de taşan. Demir tel.

0: 가보. 피스킨 퓨지실의 탁하는 모토르 더블의 액세림 중대학 직무 더맘들 이 시대부 인사는 뮤튼 서른 날인데 전수자 권한 이잣
1: 야다 튬 서른 날이면서 맛있다 뜨자 권한 이잣
2: Allah yardımcımız olsun. Bu çamaşır makinesine benziyor.
0: Hadi bakalım bana bir elbise getirin. Zeki maşını deneyelim.
2: Adı Zeki maşın mı?
0: Evet. Zeki'nin zekisi, çamaşırın maşırı. Daha iyice değil mi?
2: Ben böyle isim bulunca olmaz diyorsun ama.
0: Onlar olmuyordu. Bu oluyor. Ne? Bu zaten tertemiz.
3: Hayır dayıcım, bak küçük bir leke var. Önce bunu temizlesin, sonra başka lekeleri de deneriz.
0: Olmaz küçük hanım. Bunu icadıma hakaret sayarım. İzleyin şimdi. Benim icadım en inatçı lekeleri bile kolayca çıkarır. Tabii.
1: Ne gibi lekeler mesela?
0: Ne bileyim, en zor çıkanlar neyse işte onlar.
1: Ketçap?
0: Tabii ki.
1: Buyur dayı.
3: Peki ya kahve lekesi?
0: Tabii.
3: Buyur dayıcım.
0: Şey, bu biraz fazla olmadı mı?
1: Ne oldu? Yoksa icadın kahve lekesini çıkaramaz mı?
0: Ne demek canım? Çıkarır tabii.
2: Peki ya reçel lekesi? Ben hep reçel döküyorum elbiselerime.
0: Yavuzcuğum, şimdi deney için reçelleri israf etmesek mi?
1: Ne o dayıcım? Reçel lekesini çıkaramaz mı yoksa?
0: Tabii ki çıkarır. Dünyanın tüm lekeleri de gelse tertemiz yapar benim icadım. Tabii.
3: Hadi bakalım görelim şu icadın marifetlerini.
0: Ne oluyor ya?
3: Kendimizi koruyoruz. Sen devam et dayıcım.
0: Hayret bir şey ya. Gören de şimdiye kadar başlarına bir şey geldi sanır ha.
3: Korkacak bir şey yokmuş.
0: Deterjan yetmedi demek ki. Çamaşır suyu eklememiz lazım.
3: Çamaşır suyu mu? Emin misin dayıcım?
0: Tabii. Harika. Bakın lekeden eser kalmadı.
3: Dayı. Kırmızı elbiseyi bembeyaz yaptın. Çamaşır suyu kullanmamalıydın.
1: Gitti güzelim tişört.
0: Öyle demeyin çocuklar. Ne güzel bembeyaz tişörtüm oldu deyin ya.
1: Sağ ol dayıcım. Biz renkli elbiselerimizden memnunuz.
2: Gidelim de çamaşır makinesinde yıkayalım elbiselerimizi.
3: Suyu tasarruflu kullanarak temizleyen şu makinede.
0: Siz kaybedersiniz. Elbiselerini hem beyazlatmak hem de temizlemek isteyen binlerce insan vardır. Ben de onlara satarım icadımı. Tabii.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: Sefa, hadi uyan oğlum. Bayram namazına gideceğiz.
4: Uyanmak mı? Bütün gece heyecandan uyuyamadım ki baba. Artık bayramlıklarımı giyebilir miyim?

0: Baba, geldik mi?
1: Geldik tabii uykucular. Bakın, sol tarafta Kuba Mescidi görünüyor.
0: Aa, sonunda. Burası Peygamberimizin Medine'ye hicret ettiğinde ilk konakladığı yer.
1: Evet, Medineliler burada Efendimiz'i ilahilerle, güllerle karşılamışlardı.
0: Az önce söylediğin ilahiyle.
1: Birlikte söyleyelim mi?

0: Kıymetli hacı kardeşlerim, arkamızdaki Kuba Mescidi İslam'ın ilk mescididir. Buranın yapımında Peygamber Efendimiz de çalışmıştır. Hay Allah!
1: Megafon bozuldu galiba.
2: Telefonla megafon yakınlaşmamalıydı.
0: Şimdi kapatıyorum. İşte oldu.
2: Oh, şükür.
0: Affedersiniz. Nerede kalmıştık? Sonraki yıllarda peygamberimiz Kuba'yı sık sık özellikle cumartesi günleri ziyaret etmiştir.
2: Sahi bugün günlerden neydi?
1: Cumartesi. Fark etmeden peygamberimizin yaptığını yapmışız baba.
2: Yani sünneti yerine getirmişiz.
1: Hemen içeri girip namaz kılmak istiyorum. Şu kalabalık bir çekilse.
2: Sabırlı ol oğlum. Bir hacıya en çok yakışan erdem sabırdır.
1: Şuna bak baba. Hı? Bu da ne? Güllü teyzeler. Bu hangisinden düştü acaba?
2: Soldaki bastonlu ninenin başında gül yok.
1: Hadi Zemzem, gidip teyzeye gülünü verelim. Merhaba nineciğim. Bu gül sizden mi düştü?
3: Evet benden düşmüş. Teşekkür ederim oğlum.
1: Rica ederim de neden takıyorsunuz bu gülleri?
3: Şey için. Arkadaşlarım nereye gitti?
1: Mescide girmiş olabilirler.
3: Benim gözlerim pek görmüyor evlat. Türkiye'den gelirken yanlış gözlük takmışım da.
1: İsterseniz ben size yardım edebilirim.
3: Çok sevinirim. İsmini öğrenebilir miyim?
1: Ben Murat. Babam Abdullah. Omuzumdaki de kuşum Zemzem.
3: Memnun oldum. Ben de Seher.
1: Çok güzel bir mescit.
3: Bu gözlüklerle bile güzelliğini görüyorum. Kadınlar bölümü nerede acaba?
2: Murat seni kadınlar bölümüne götürsün istersen Seher nineciğim.
3: Murat'ımı da yoruyorum ama grubumdaki kadınlar mutlaka oradadır.
1: Ben yorulmam Seher nine.
3: Merhametli evladım. Allah razı olsun Murat'ım.
1: Ne demek teyzeciğim? Sanırım bu güller grubun simgesi gibi bir şey. Zemzem, yine nereye gittin?
2: Oğlum hadi gel. Ne yapıyorsun orada?
1: Zemzem yok baba. Onu bekliyorum.
2: Tamam, sen gel biz namazımızı kılalım. O seni bulur nasıl olsa.
1: Ah Zemzem, ah.

0: İşte geldi. Başımdaki çiçekle oynuyordu yaramaz. Zemzem. Görmeyeli çiçek açmışsın.
1: Mutluluktan olsa gerek. Çok yakışmış ama. Tamam tamam çıkarıyorum. Hı?
0: Yine ucuz atlattın Zemzem. Aa, gördün mü bak, benim grup yine ortada yok.
1: Nereye gittiklerini biliyor musun?
0: Kıbleteyn mescidine gideceklerdi. Biz seni yetiştiririz Seher Nine, hiç merak etme. Sen çok yaşa oğlum. Motorla gitmek otobüsten iyiymiş. Püfür püfür gidiyoruz. Sen bir de kaykaya binsen rüzgara binmiş gibi olursun. Memlekete gidince kaykay çalışayım. Yarışırız belki. Yaşa Seher Nine. Şaka yaptım Murat'ım. Bana bu kadar heyecan kafi.
1: Evet, Kıbleteyn mescidi göründü.
0: Kıbleteyn ne demekti baba?
1: İki kıbleli demek.
0: Nasıl yani?
1: İçeri girelim anlatacağım. Hı? Ne yaptınız oğlum?
0: Seher Nine'yi kadınlar bölümüne bıraktım baba.
1: İyi yapmışsın.
0: Baba, kokuyu sen de alıyor musun?
1: Ne kokusu?
0: Parfüm gibi bir koku.
1: Şimdi bana da geldi. Mis gibi çam kokuyor.
0: Yok baba, bu parfüm değil. Yangın var.
1: Hı? Ha. Sus oğlum, yangın falan yok. Ortalığı telaşa verme. Yukarı bak.
0: Hı? Tabii ya, buhurdanlık. Camilerin oda parfümü. Hay Allah, ben de yangın sandım.
1: Heyecanlı oğlum benim.
0: Aa baba, hani Kıbleteyn Mescidi'nin hikayesini anlatacaktın?
1: Unutmadım. Yukarıda küçük bir mihrap figürü var, görebildin mi?
0: Evet gördüm.
1: İlk Müslümanlar Kudüs'e yönelerek namazlarını kılıyorlarmış. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'de Kabe'ye yönelerek ibadet etmeleri emredilmiş. Kıble ayeti burada indiği için de bu mescide iki kıbleli mescit anlamında Mescid-i Kıbleteyn denilmiş.
0: Vay! Tam ters istikamete dönmüşler o zaman.
1: Kesinlikle. Bu mihrap figürü de o günün hatırasını yad etmek için sonradan buraya konulmuş.
0: Kıble karşıda Zemzem, şaşırma sakın.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Seher Nine'yi buraya siz getirmişsiniz sanırım. Her yerde onu aradım. Nerede şimdi?
0: Kadınlar bölümünde.
2: Oh, Allah sizden razı olsun. Bulamayınca çok korkmuştum. Aa, Sefer Dede yanlış yöne namaza duruyor. Sefer Dede!
3: Dur! Ne oldu evlat?
2: Kıble şu tarafta. Az kalsın ters yöne namaza duracaktın.
3: Ey de kapının üstünde neden mihrap var? Kafamızı niye karıştırıyor bunlar?
2: Yukarıdaki eski kıblemiz Kudüs'ü gösteriyor.
3: Doğru ya. Burası Mescid-i Kıbleteyn.
0: Çok sıkıntı verdim size. Hakkınızı helal edin.
1: Sıkıntı olur mu Seher Nine? Sen bizim başımızın tacısın.
0: Hatta gülüsün.
2: Bu gülleri grubun birbirini kaybetmemesi için takmıştım ama pek işe yaramadı sanırım.
1: Zemzem'in çok dikkatini çekti ama.
2: Hı?
0: Hı? Sadece Zemzem'in değil, arıların da dikkatini çekmiş.
2: Ne? Dikkat dikkat! Sarı güllü teyzelerim, lütfen sakin olun. Arıları kovmaya çalışırsanız daha fazla hücum ederler.
0: Ne yapsınlar peki?
2: Murat haklı. Ne yapacağız peki? Aa, mikrofon açık kalmış. Pardon.
0: Bize duman lazım. Arılar dumandan kaçarlar. Mescidin içinde buhurdanlık var. Çıkardığı duman işimize yarayabilir.
1: Aferin benim oğluma. İyi aklına geldi.
0: Hemen getiriyorum. Gittiler mi? Evet.
2: Gruptaki teyzelerden gülleri topladım. Arıdan eser kalmadı şükür.
1: Harika. Her şey çözüldüğüne göre buhurdanlıkları yerine bırakıp yola çıkalım.
0: Bir an önce peygamberimizin mescidine ulaşmak istiyoruz. Ah, Biz de yavrum, biz de.
4: Buhurdanlıkları ben götürürüm, merak etmeyin.

0: Size iyi yolculuklar.
1: Kendinize iyi bakın.
0: Hoşça kalın.
2: Ne maceralı bir gündü değil mi baba?
1: Macera bizim diğer adımız oğlum.
2: Evet. Zemzem'in çiçek açması çok komikti. Sahi o nerede? Hı? Hoş geldin. Ha? Arılar geri geldi.
1: Zemzem, gülü mü getirdin?
2: Bu gerçek olamaz.
1: Sakın kıpırdama oğlum.
2: Burada buhurdanlık da yok. Nasıl kaçıracağız?
1: Abdullah ustayı hafife alma. Şimdi uçuracağım hepsini.
2: Gittiler.
1: Ama kafandakiler çok inatçı çıktı.
2: Zemzem, bırak şu gülü artık.
1: Sıkı tutunun. Kaçıyoruz.
2: Yaşa baba!

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: oyun mu kaybedilir? Of ya.
1: Bir ses mi var? Dur bakayım. Aha, kara, keçe. Aha, siz mi geldiniz? Ben de siz gelene kadar biraz şey yapayım dedim. Şey işte. Aman canım, anlasanıza işte. Azıcık oyun oynayayım dedim. Meğer vakit geçmiş fark etmemişim. Kusura bakmayın, sizi de beklettim. Çocuklar, biliyorsunuz oyun oynamak her çocuğun hakkı. Ama telefon ya da bilgisayar başında geçen zamana çok dikkat etmeliyiz. Şimdi düşündüm de, var mısınız en zevkli oyunlar hakkında kapışmaya? Neler çizeceksiniz çok merak ediyorum. Çocukken oynamadığım oyun yoktu. O yüzden çizeceğiniz her oyunu muhtemelen biliyorumdur. İşiniz zor yani. Hadi bakalım, keçe, hazır mısın? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. İşte yine bir toz bezi daha. Mahallenin tozunu alacağız anlaşılan. Tamam, şimdi oldu. Mendil kapmaca. Benim de en sevdiğim oyunlardan biridir. Hem okulda hem mahallede oynardık. Mendili kapıp ebelenmeden takımının yanına kadar kaçabilen kazanır. Teşekkürler keçe. Bakalım kara ne çizecek. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.

Bu bir çocuk. Nasıl da bildim ama. Bitti mi? Allah Allah. Dur bakalım neymiş? Bir çocuk ve omzunda bir el. Buldum. Elim sende. Bu nasıl bir anlatım Kara? Süpersin. Kovalamaca oynarken ebe birine deyince elim sende der ve o kişi ebe olur. Oyun bu şekilde devam eder. Çok zevklidir. Oynamayan varsa ilk fırsatta oynasın, tamam mı? Keçe, seninle devam edelim. Hazır mısın? Öyleyse açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Of, fena. Hemen anladım keçecim. Geçmiş olsun. Sokakta çift kale maç yapmak çok zevklidir. Ama dikkat etmek lazım. Yoksa komşuların camları kırılabilir. Karacığım, bu seferlik affet. Topu almaya kim gidecek bakalım? Malum adettendir. Topu atan alır. Oyun oynamak için en güzel yer parklar ve geniş alanlardır çocuklar. Böylece ne başkalarına ne de kendimize zarar vermiş oluruz. Ah, resmen eski günlerime gittim çocuklar. Gerçek oyunlar, gerçek mutluluklar, gerçek arkadaşlıklar. Hepsi çok güzel. Hadi bir resim daha. Aa, neden ama? Ne güzel eğleniyorduk. Ya, demek basket maçınız var. Ben de gelebilir miyim? Lütfen. Evet sevgili seyirciler, geldik bir maçın, aman bir programın daha sonuna. Tekrar görüşünceye değin gerçek oyunlarla eğlenin. Allah'a emanet olun.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye atlı tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

Yine kaçırdık. Oh.

Olamaz. Topum denize düştü.

0: Heh, buldum.
1: Allah'ım!
0: Kanallar karıştı galiba. Allah Allah.
1: Allah'ım. Ses dışarıdan geliyor Temel amca. Eymen'in sesi bu.
0: Hay Allah, hakikaten de öyle. Bir gidip bakalım derdi neymiş.
1: Topumu bana geri ver Allah'ım.
2: Hey, Eymen ne yapıyorsun?
1: Topum denize düştü de Allah'a dua ediyorum geri vermesi için.
0: Neden bağırıyorsun peki?
1: Şey, sesimi daha iyi duyurabilmek için. Aa, ne oldu? Neden gülüyorsunuz?
0: Bağırmana gerek yok. Allah dilediği her şeyi işitir Eymen. Hatta içinden geçeni bile.
1: İçimden geçeni de mi?
0: Evet. Önemli olan duada samimi ve içten olmaktır. Samimi olduğun kesin. Öyleyse bağırmana gerek yok. Allah kabul etsin.
2: Amin.
0: Hadi gidip topunu bulalım.
1: Yaşasın. Allah razı olsun Temel amca.
0: Cümlemizden Eymen. Ben sadece yardım ettim. Allah dilemeseydi topunu bulamazdık. Bak Allah duanı kabul etti.
2: Dua gerçekten çok önemli.
0: Kesinlikle Asya. Hadi bakalım. Vira bismillah.

0: Ya canımın içi, ne güzel de resmetmiş bizi. Cemre! Cemre! Kardeşim! Kardeşim, iyi misin?
1: Ah abi, iyiyim gördüğün gibi. Sadece sana küslük yapmaya çalışıyorum.
0: Oh, çok şükür. Küslük mü? Ama neden?
1: Çünkü beni beklemedin.
0: Hay Allah, bir şey için mi sözleşmiştik?
1: Sözleşmedik ama resimleştik. Ben seni resimledim ama sen bana cevap vermeden kaçıp gittin.
0: Aa, yaptığın resmi gördüm. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık.
1: Resmime cevap vermedin abi.
0: Ama ben soru görmedim Cemre. Bu resimde bana soru mu sordun? Aa, soru işareti.
1: Bak, sormuşum işte.
0: Ne diyor peki burada?
1: Sevgili abicim, seni çok seviyorum. Beraber bisiklet sürebilir miyiz?
0: Aa.
1: Bunu anlamayacak ne var abi? Okuma yazman var. Görmen anlaman da var abi.
0: Ya ben senin aklını seveyim. Ben de ne arasın o kadar akıl Cemre'ciğim? Bisiklete binersek barışır mıyız?
1: Bisiklete binmek benim sorumun cevabı. Küslüğümü geçirmez.
0: Hay Allah, küslüğünün geçmesi için ne yapabilirim?
1: Bana yazmayı öğretebilirsin.
0: Bunun için biraz daha vaktin var.
1: Peki, yarın öğrenebilir miyim?
0: Hayır, biraz daha sonra öğreneceksin Cemre.
1: Sonra ne zaman oluyor abi?
0: Okula başladığında okumayı da yazmayı da güzelce öğreneceksin kardeşim.
1: O zaman küslüğümüz hiç geçmeyecek abi.
0: Aa, sen bana öğretebilirsin.
1: Neyi?
0: Senin resimlerini görüp anlamayı.
1: Aa, bu harika bir fikir. Resimle yazışmak istiyorsun. Çok haklısın. Çünkü başka türlü haberleşemeyiz.
0: Resim yazısı tabii en etkili haberleşme yöntemi.
1: Evet öyle. Ne yazıyor burada söyle bakalım.
0: İki el görüyorum.
1: İki el görüyorsun ama aslında ne yazıyor? Tebrikler.
0: Ah, bildin mi?
1: Hayır abi, resimde tebrikler yazıyor. Resim yazısı öğrenmek istediğin için seni tebrik ediyorum abi.
0: Teşekkür ederim kardeşim.
1: Bu resimde ne yazıyor peki?
0: Sevgili abi, beni salıncakta sallar mısın?
1: Burada soru işareti görüyor musun?
0: Evet, bu bir soru değil.
1: Yüzümü görmüyor musun abi? Gülüşlü bir yüz. Salıncakta sallanmayı çok seviyorum yazıyor burada.
0: Tam söyleyecektim. Çok güzel çiçek. Neden siliyorsun?
1: Çünkü çiçek çizmiyorum abi.
0: Silme ya. Şahane oldu domatesler.
1: Of abi, bunlar domates değil. Ver kağıdımı abi.
0: Al tamam ama gerek yok bence. Bu çok güzel olmuş.
1: Aa, yapraklar da silindi.
0: Ay, ne yaptın Cemre?
1: Üzülme abi, daha güzelini yaparım.
0: Zaten güzeldi Cemre. Mükemmel yapman gerekmiyor. Doğru yapman yeterli.
1: Ben hem doğru hem güzel yapmak istiyorum ama.
2: Dünyanın en güzel manzarası. Kardeşlerin birlikte keyifle vakit geçirmesi. Maşallah.
0: Harika çiziyorsun kardeşim. Silgiye ihtiyacın yok.
1: Lütfen silgimi verir misin abi?
2: Maşallah da dedim ama.
0: İki çizip bir siliyorsun. Çok vakit kaybediyorsun kardeşim.
1: Sen kağıdımı alıyorsun, silgimi alıyorsun. Bu yüzden vakit kaybediyorum.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam dedi.
2: Hayırdır çocuklar?

0: Neyi paylaşamıyorsunuz bakalım?
1: Vakti paylaşamıyoruz dedi. Abim bana vakit vermek istemiyor.
2: Vakit veriyorum ama kullanmıyor.
0: O ne demek Çelebi?
2: Cemre bana resim yazısını öğretiyor ama yaptıklarını beğenmeyip sürekli siliyor. Hiç ilerleyemiyoruz.
1: Güzel yapmak istiyorum dedi.
2: Ben de diyorum ki önemli olan doğru yapman, güzel yapman değil.
1: Güzel yapmak benim için önemli ama.
0: Güzel yapmak elbette önemli Cimcime. Ama öğrenmek bir süreç. Başlangıçta yaptıkların düzgün olmayabilir. Yaptıklarını sürekli silersen hevesin kırılır. Kendine zaman ver ve biraz da hata yapma hakkını tanı.
1: Nasıl?
0: Sen şimdi dikkatle çizmeye devam et. Biraz da sabırlı ol. En ufak bir hatada yaptıklarını silme. Sonraki sayfalara gelince bir bakacaksın ki ilk sayfadan son sayfaya kadar ne kadar ilerlemişsin. Çizimin ne kadar güzelleşmiş.
1: Ya! Ay nasıl güzelleşecek acaba? Hemen başlıyorum.
2: Son sayfanı görmek için sabırsızlanıyorum Cemre.
1: Üzgünüm abi ama sabretmelisin.
2: Güzel yapmak doğru yapmak kadar önemli mi dede?
0: Allah güzeldir.
2: Güzeli sever.
0: Hay yaşa.
2: Dede, Cemre bir de hattatların yaptıklarını görse ben de öğreneceğim diye tutturur.
0: Hakkın var evlat. Neydi o sanatın adı? Söyle bakalım.
2: Hüsni hat.
0: Ne demek biliyor musun?
2: Ne demek?
0: Yazının güzeli demek.
2: Çok mantıklı.
0: Ecdat güzel yazı yazma sanatına o kadar önem vermiş ki. Mesela Nur Osmaniye Camii'nin vakfiyesinde güzel yazı dersinin verilmesi şart koşulmuş.
2: Ya bu camide çok güzel kitabeler vardır o zaman.
0: Olmaz mı? Gidelim evlat. Hadi bismillah.

0: Vay, kocaman.
1: Evet, heybetli bir cami. İstanbul'un en büyük kubbeli camilerinden biri.
0: Aa, bu minareler biraz değişik.
1: Dikkatin fevkalade evlat. Minarelerin külahları taştan. Ayrıca alemleri de taştan.
0: Aa, evet. Avlunun şekli de değişik dede.
1: Hakkın var. At dalı şeklinde avlusu olan tek camidir burası. Her dönemin kendine özgü mimarisi vardır evlat. Geçmişin birikimi ve geleceğin öngörüsüyle pek çok yeniliği göreceğimiz bir cami Nur Osmaniye.
0: Ne zaman yapılmış peki dede?
1: Nur Osmaniye Camii 1. Murat zamanında 1748 yılında yapılmaya başlanmış. 3. Osman zamanında 1755 yılında tamamlanmış.
0: Adını Sultan Osman'dan alıyor demek ki. Neden Osmaniye değil de Nur Osmaniye peki?
1: Onu da sen bulacaksın.
0: Muhteşem! Daha önce renkli camları olan bir cami görmemiştim.
1: Caminin farklı pek çok özelliğinden yalnızca biri.
0: Aa, oynar sütunlar. Kuşkonmaz Camii'nde görmüştük.
1: Mimar Sinan'ın muhteşem dehasının örneklerinden biri.
0: Yapının kayıp kaymadığını anlamak için değil mi?
1: Evet.
0: Aa, bu yazılar muhteşem dede. Ve de ne kadar uzun bir yazı.
1: Kubbeyi çevreleyen kuşak yazısında Fetih Suresinin tamamı yazılı.
0: Kim bu Hattat dede?
1: Hattat Mumcuzade Mehmet Efendi. 29 ayetin tamamını tek kuşağa sığdırmış. 11 metre yükseklikte ve 115 metre uzunlukta bir yazı bu evlat. Bu uzunlukta kesintisiz yazılmış ilk ve tek örnek.
0: İnanılmaz! Dede, bu cami ışıl ışıl. Başka hiçbir camiye benzemiyor. Renkli camlar yüzünden mi?
1: Bir düşün bakalım. Nur Osmaniye adının sırrı da senin sorunun cevabında saklı.
0: Pencereler! Ne kadar çok pencere var.
1: Nur Osmaniye Camii 5 sıra halinde tam 174 pencereyle aydınlatılıyor.

0: Milat.
1: Nuru Osmaniye. Adının sebebi bu aydınlık. Osman'ın ışığı demek.
0: Hay yaşa.
1: Aa, pencerelerin üstündeki levhalarda da Allah'ın isimleri yazıyor dedi. Esmaül Hüsna.
0: Aferin.
1: Şimdi dede, bu camiyi yaptıranın da yazı dersini şart koşmaya hakkı var. Yani dede, talebeyi caminin içine saldık diyelim. Şu aşağıdan baka baka besmele çekip başlarlar yazmaya. Allah, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, dört halife pencerelerin oraya geldiler miydi?
0: Dur çocuk, güldürme beni.
1: Kubbenin etrafından da Fetih suresiyle dolanıp, sadakallahülazim deyip hattat çıkarlar.
0: İlahi çocuk.

0: Ellerin dert görmesin kızım. Yine döktürmüşsün.
1: Afiyet olsun babacığım.
0: Elhamdülillah. Sen bayramları çok mu seviyorsun?
2: Evet. Çünkü en güzel kıyafetlerimizi giyiyoruz. Herkes evde oluyor. Ziyaretlere gidiyoruz. Sevdiğimiz herkesi görüyoruz.
3: Ben de en çok ailecek gezmemizi seviyorum. Çünkü gördüğüm bütün güzellikleri sizinle paylaşmak isterim.
0: Hakkım var evlat. Yine de şunu söylemek isterim. Nice diyarlar gezdim. Şu aile sofrasından güzel manzara görmedim. Allah ağzımızın tadını bozmasın.
3: Anne, dedem galiba sofrada hep baklava olsun istiyor.
0: İlahi çocuk, aynen öyle. (Gülüyor)

0: Caner, ne zaman yatmayı düşünüyorsun?
1: Yattım zaten anneciğim.
0: Işıkları kapatacak mısın?
1: Kapatacağım.

0: Hayırlı geceler.
1: En azından bu yanımdaki kalabilir mi?
0: Allah rahatlık versin oğlum. Kapıyı da aralık bırakıyorum.
1: Hayırlı geceler anneciğim.

0: oğlum? Daha 2 saniye geçti elektrikler gideli. İyi misin?
1: İyiyim anneciğim. Birden ışıklar kesilince yolumu şaşırmışım. Sonra annem gecenin o saatinde hiç korkmadan karanlığa dalıp apartmanın sigortalarını elleriyle açtı. Karanlıkla savaştı ve kazandı. Beni var ya, hiçbir güç bizim apartmanın deposuna sokamaz. Neyse ki annem böyle güçlü bir süper kahraman. Çok şanslıyım.
2: Ben işimin başına geçeyim.
3: Yani sonuç olarak hikaye şu değil mi? Gece elektrikler kesildi, annen de inip sigortaları açtı.
1: Böyle kuru kuru anlatmayı tercih edersen evet bu. Ama neyse ya, sen ne yapıyorsun?
3: Yeni bir bulmaca üzerine çalışıyorum. İşi buraya kadar getirdim. Ama elime geçen bu dörtlüğün anlamını çözemedim.
1: Okusana.
3: Elle tutulmaz, gözle görülmez bu şey. En bulunamayacak yerlerde bulunursa o zaman kıymetlidir. İnsan ona en çok asla gitmem dediği yerde ihtiyaç duyar.
1: Zor bir şeye benziyor. Neyse ben gideyim o zaman. Hayırlı günler Arif baba.
4: Sana da Caner. Bu seferki bulmacayı senin için özel hazırladım. O yüzden birlikte çalışın, tamam mı?
1: Tamam Arif baba, seve seve.

0: Niye bu ağaca tırmandık söyler misin?
1: İnsan ona en gitmeyeceği yerde rastlar demiyor muydu ipucunda?
0: Diyordu.
1: Buraya gelir miydin normalde?
0: Ha, anladım. Ama bir şey yok gibi burada. Şu sevimli kumrular dışında.
1: Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha

0: Lafımı geri alıyorum. Sevimli kumru demek için biraz erkenmiş. Sen söylemeden söyleyeyim. En bulunmayacak yerde bulunacak dediği için buraya geldik değil mi?
1: Evet. Nasıl anladın?
0: Sokakta bir ipucu bulunacaksa o sokak burası değildir diye düşündüm. Bu ses de ne böyle?
1: Hamam böceği falan mı acaba?
0: Ya dev gibi bir tane ya da normal boyda yüzlerce olsa gerek. Her ikisinde de ben yokum. Ha, köpekmiş. Canım.
1: Oh, elle tutulamayan bir şey değil. Sanırım burası doğru yer değil.
0: Gel bakayım buraya. Tatlı şey seni. Sevimli tatlı gibi sıfatları biraz erken kullanıyorum. Galiba.
1: Ayağıma dolandı.
0: Yolun ortasında bu hortumun işi ne?
2: Çok güzel değil mi? Bazen benim de bu saate sarılasım gelir.

0: Hayrola çocuklar? Yine ne bulmacalar peşindesiniz? Anlatın bakayım.
1: Şey, bugün elle dokunulmaz, gözle görünmez bir şey arıyoruz.
2: Asla gitmem dediği yerde bulurmuş insan onu.
0: Bütün insanlar aynı yere mi asla gitmem dermiş? Öyle saçma şey mi olur çocuklar?
1: Nasıl yani?
0: Yani bu bilmece bana sorulsaydı asla gitmem dediğim yer bir sirk olurdu.
1: Ha?
0: Yıl 1932. Ben daha köydeyim. Uzun hikaye, boş verin. Neyse işte, soru kime sorulduysa cevabı onun gitmeyeceği yerde bulursunuz gibi geliyor bana.
2: Senin hasta gitmem diyeceğin yer neresi ki?
1: Ha? Hayır hayır, soru bana sorulmadı ki. Hatırlasana Arif Baba ne dedi?
3: Bu seferki bulmacayı senin için özel hazırladım.
2: Ha, doğru diyorsun. Yani benim asla gitmem diyeceğim yeri bulmamız lazım. Beni var ya, hiçbir güç bizim apartmanın deposuna sokamaz.

0: Çalışsa şaşardım. Sen girip halletsen olmaz mı?
1: Olmaz Caner. Bulmaca sana hazırlanmış. Ben nereden bileceğim ne aradığımı?
0: Ama benimle geleceksin değil mi?
1: Tabii. Hemen arkandayım.
0: Nereye kayboldun?
1: Ah, yere düştüm. Sen devam et. Bakalım bir şey bulacak mısın?
0: Aa, burada bir şey var. Karanlığın içinde bir ışık. Cesaret.

0: Helal olsun sana canım oğlum benim.
1: Demek sen de bu işin içindeydin.
2: Senin için olduğunu biliyordum. Ama kavramın ne olduğunu ben de bilmiyordum.
3: Aferin Caner. Seni tebrik ederim.
1: Elle tutulmaz, gözle görülmez. Anladım. Ama asla gitmem dediğin yerde bulunur ne demek Arif baba?
3: Sen annenin karanlığa girip sigortaları düzeltmesini cesur buluyorsun değil mi?
1: Evet.
3: Ama annen karanlıktan korkmuyor ki. Onun için sıradan bir şey bu yaptığı.
1: Nasıl yani?
3: Cesur olmak, korkusuz olmak demek değildir Caner. Korkuyor olmana rağmen karanlığa girebilmektir.
1: Ha.
3: Korkmaktan utanmaya gerek yok çocuklar. Korku insanlara mahsustur. Ancak aynı sebepten cesaret de öyle.
1: O zaman ben karanlık konusunda son kez cesur oldum biraz önce.
3: Hayrola Caner?
1: Çünkü artık karanlıktan korkmuyorum. Korkmadığıma göre de bunu yaptığım zaman cesur olmuş sayılmam değil mi?
0: Neyi yaptığın zaman?
1: Haydi bire! İşte bu!
0: İnşallah bu değişiklikten pişman olan ben olmam. Ha?

0: Geri dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Allah, bu ne ki? Ağırmış da. Sabun mu acaba? Kim düşürdü acaba?
1: Selamun aleyküm Harun.
0: Aleyküm selam dostum.
1: O ne? Birine hediye mi aldın?
0: Hediye alsam bu kadar kötü paketler miyim?
1: O da doğru. Ne peki?
0: Bilmem, yerde buldum.
1: Götürüp cami görevlilerine teslim edelim.
0: Yok ya, ne gerek var? İyisi mi açıp bakmak? Kıymetli bir şeyse o zaman götürürüz.
1: Bence yine de.
0: Ha?
1: Bu ne?
0: Bilmem.
1: Taşa benziyor.
0: Taştan hafif.
1: Belki de plastiktir.
0: Plastikten de sert.
1: Hayda. Ne acaba?
0: Bilmem, araştırmak lazım.
1: Biz bunun sahibini bulalım bence Harun.
0: Ben bir araştırayım önce. Ne olduğunu anlayınca da sahibini ararız.
1: Neyse, sen bilirsin. Namaz vakti geldi. Bugün müezzin gelmeyecekti. Yerine ben bakacağım.
0: Gidelim o zaman. Bununla da bir ara ilgileniriz.
1: Tamam.
2: İnsan elindekinin kıymetini onu kaybedince anlıyor Emin.
1: Evet Hakkı Baba. Sonra da pişmanlıklar başlıyor.
2: Kesinlikle öyle. Pişman olmamak için elimizdekilerin kıymetini bilmeliyiz.
1: Doğru Hakkı Baba.
3: Kahveler de geldi.
2: Oo, işte günün en güzel haberi.
1: Oo, mis gibi koktu Zehra abla.
3: Afiyet olsun.
2: Bu ses tuzlu kahve sesi.
1: Aynen.
3: Bildin Hakkı Baba. Şeker yerine tuz koymuşum.
2: Canın sağ olsun Zehra. Bir daha yaparsın olur biter.
3: Hemen Hakkı Baba.
1: İnsan şekerli kahvenin kıymetini tuzlu kahve içince anlıyor Hakkı Baba.
2: Öyle.
4: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
4: Ne var ne çok ey ehli muhabbet.
2: Hoş geldin Selim.
1: Eldekilerin kıymetini bilmek üzere konuşuyorduk hocam.
2: Evet, bir tuzlu kahve molası verdik.
4: Tuzlu mu?
1: Aa, bilmiyor musun hocam? Buraların meşhur kahvesidir.
4: Allah Allah.
2: Zehra Usta'nın elinden iç de gör.
4: Bu arada her yere baktım göremedim Hakkı Baba.
2: Öyle mi? Hayırlısı olsun.
1: Hayırdır Hakkı Baba.
2: Oltu taşını bilirsin Emin.
1: Bilmem mi Hakkı Baba? Az mı tesbih yaptık? Çok kıymetlidir.
2: İşte o taştan sipariş vermiştim. Kaybet.
1: Hadi ya. İnşallah bulunur.
2: İnşallah. Gerçi cami bahçesinde düşürdüğüme neredeyse eminim.
1: Cami bahçesinde mi?
2: Evet, dün olmalı.
4: Tüm bahçeyi aradım bulamadım.
1: Nasıl bir şeydi Hakkı Baba?
2: Sabun kalıbı büyüklüğünde beze sarılı ve iple bağlıydı.
1: Benim acil gitmem lazım. Bir şey yapmam gerektiğini hatırladım da.
2: Git bari. Yapman gerekiyorsa yapman gerekir, değil mi?
4: Yapman gerekmeseydi yapman gerekmezdi, değil mi?
1: Evet.
2: Var bir şeyler.
4: Çıkar.
2: Çıkar.
3: Kahveler geldi. Emin nerede?
4: Yerini bana devretti Zehra. Beğenmedin mi?
3: Estağfurullah hocam. O zaman kahve size nasipmiş.
4: Oh, iyi ki gitmiş diyelim o zaman. Buyur Hakkı Baba, sen iç önce.
2: Estağfurullah Selim, sen buyur.
4: Olmaz ya, adettir. Önce büyükler içip destur verir.
2: Yo, yo, mümkün değil. Önce sen.
4: Ne oluyor ya?

0: mi tuzlu ya?
1: Yo.
2: Yüzünü niye ekşittin?
1: Şekeri fazla geldi.
2: Hay Allah.
1: Burnuma bir tuz kokusu geliyor ya. Dur bakalım.
2: Bundan sonra gelmez inşallah.
0: İnşallah.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam Emin. Korkuttun beni.
0: Hep sen mi korkutacaksın Harun?
1: Doğru ama var ya, helal olsun sana.
0: Niye?
1: Şu telaşla bile selam vermeyi unutmuyorsun.
0: Sağ ol.
1: Dinlendiysen anlat artık, bu telaşın ne?
0: Senin dün bulduğun şu şey var ya.
1: Ne?
0: Canım sanki her gün bir şey buluyorsun.
1: Ha, şu siyah taş.
0: Evet.
1: Ne olmuş ona?
0: O oltu taşıymış. Hakkı Baba sipariş vermiş. Camide de düşürmüş. Selim Hoca dünden beri onu arıyormuş.
1: Oltu taşı mı?
0: Evet.
1: Ne ki o?
0: Yahu bilmiyor musun?
1: Yoo.
0: Bizim Oltu ilçesinden çıkarılan değerli bir taş o. Tesbih, kolye, bileklik ve buna benzer eşyalar yapmak için kullanılır.
1: Hadi ya.
0: Evet. Dünyada sadece 3 yerde bulunur. Fransa, Kuzey Amerika ve Erzurum'un Oltu ilçesi.
1: Yeter, yeter anlatma. Anladık, çok değerli. Eyvah!
0: Ne oldu Harun? Yoksa...
1: Evet, attım ben onu.
0: Ben kayıp mı ettin diyecektim.
1: Aynı şey sonuçta.
0: Aynı olur mu? Kaybettiysen bulurduk belki tekrar.
1: Aslında kaybettim sayılır.
0: Nasıl yani?
1: Yani bulunabilecek bir yere attım.
0: Nereye?
1: Ormanlık alanın kenarına.
0: Ah Harun, ah! Hani sahibini arayacaktık?
1: Ne bileyim, taş olduğunu anlayınca değersiz diye düşündüm.
0: Neyse, olan olmuş. Ağlayıp sızlanacak zaman değil.
1: Evet, gidip Hakkı Baba'ya kötü haberi verelim.
0: Tabii ki hayır. Gidip arayacağız. Hatta bulacağız Allah'ın izniyle.
1: Tabii ya, bu seçenek niye gelmedi benim aklıma?
0: Hadi durma.
2: Of Harun ya, emanete neden sahip çıkmazsın?
1: Ne emaneti ya, buldum onu ben.
2: Bulmuş olabilirsin, bu sahibi olmadığı anlamına gelmiyor. Hem sen söyledin, pakete sarılıymış.
1: Tamam abla ya, pişman etme anlattığıma. Bulmamıza yardım edersin diye söyledim ben.
2: Edeyim de nereye kadar? Bu ekibi her seferinde zor durumda bırakıyorum.

0: Harun dostum, bekle, konuşalım biraz.
1: Konuşacak bir şey yok Emin. Hoşça kalın.
0: Artık bu taşı bulmak şart oldu.
2: Evet, Harun'u bu durumdan kurtarırsak belki bizi affeder.
0: Bizi mi?
2: Yani beni.
0: Aslında benim de suçum yok değil. Fazla telaş yaptım.
3: Tamam çocuklar, her şey düzelecek inşallah. Biz taşı bulmaya odaklanalım.
2: Doğru diyorsun hocam.
3: Bakalım bunun içinde mi?
0: Göremiyorum hocam. Aa, burada bir şey var.
3: Al bakalım, belki bizim taştır. Yürüyen taş.
4: Buldum.
0: Buldun mu? Zehra abla, bu oltu değil, olta taşı.
2: Olta mı? Nasıl yani?
0: Hani balık tutarken ağırlık olsun diye oltaya bağladıkları taş var ya, o.
3: Çok iyi espri ya.
2: Ne bileyim ben, o sandım.
0: Zehra abla, bu taş siyah değil, beyaz. Dikdörtgen değil, yuvarlak. Büyük değil, küçük. Nasıl benzettin?

0: yemin yapma artık. Karnım ağrıyacak.
1: Of ya.
0: Tamam tamam. Özür dilerim Zehracığım. Biraz neşelenelim demiştim.
1: Önemli değil hocam. O zaman bulacağımız taş buna mı benziyor?
2: Benzemiyor Zehra abla. Bu o.
1: O mu?
0: Buldun Zehra.
3: Allah hepinizden razı olsun çocuklar.
4: Özür dilerim Hakkı Baba. Atmamalıydım taşı.
3: Önemli değil Harun. Bazı işlerde bilmediğimiz hayırlar vardır. Eğer sen bu taşı bulmasaydın, belki de bulan kişi geri getirmeyecekti.
2: Ya da tekrar bulamayacağımız bir yere atacaktı.
3: Evet. Yine de bulduğumuz eşyaların sahipleri aramak en güzeli.
2: Doğru.
1: Ben de senden özür dilerim Harun. Biraz fazla çıkıştım.
4: Aslında biraz değildi ama olsun.
3: Ne güzel de gönül alıyorsunuz. Maşallah benim çocuklarıma.
4: Aa, toz gibi bir şey bu. Acaba kimin? Sahibini bulmak lazım.
1: Ne yapıyorsun onunla?
4: Şey, sahibini arayacağım. Ne oldu ya?
1: Yerleri süpürmüştüm. Çıkan toz o akıllım. Çöpe atmak için almaya gelmiştim. İnan ki hiç ortan yok Harun.

0: Selamun aleyküm.
1: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
2: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
1: Ha?
2: Hadi biraz büyü, sen hiç fena olmayacak.

0: Dine uygun olan her güzel iş sadakadır.
1: Nerede bu fikri? Kendi etrafımda bir tur döndüm, yine yok ortada. Bak şimdi 5'e kadar sayacağım, açacağım.

0: gözlerime gelecek. Bir, iki, üç, dört, beş. Bak şimdi bu karga 5 kere ötünce gelecek Fikri. Bir gak, iki gak, üç gak, dört gak. Hay Allah, bunun da susacağı tuttu. Ötsene be karga. Beş gak. İşte beş gak, beş etti bak. Lay lay lay lay lay lay. İyi de ortada Fikri yok. Ben niye sevindim ki gakların beş etmesine? Yahu nerelerdesin Fikri, niye geciktin?
1: Hayırlı günler Zikrim.
0: Oh be, sonunda. Sana da hayırlı günler. Neredesin yahu?
1: Özür dilerim. Beni beklediğini bilmiyordum. O yüzden sadaka dağıta dağıta geldim.
0: Sadaka mı dağıttın?
1: Evet.
0: Ne sadakası Fikri? Benim bilmediğim bir servetin mi var senin?
1: Sadaka dağıtmak için illa servet sahibi olmam gerekmez ki Zikri.
0: Ama elinde bir şey olmazsa neyi dağıtacaksın?
1: Güler yüzümü dağıtırım. Tatlı dinle konuşur, sevgimi dağıtırım.
0: Bunlar sadaka mıdır?
1: Allah rızası için yapılan her güzel iş sadakadır. Yaşlı kuşu ziyaret edip bir ihtiyacı olup olmadığını sormak. Selamlaşmak. Suya hasret bir çiçeği sulamak.
0: Ya bu kadar kolay demek ha?
1: Elbette ya. Bazen tatlı dil, bazen güler yüz, bazen hak yolunda bir öğüt, bazen selamlaşma. Güler yüzünü paylaş, sevgiyle kucaklaş. Çiçeklere su ver hep, herkesle ol arkadaş. Sadaka olur bunlar, ömrüne huzur katar. Neyin var ki deme hiç, koskocaman sevgin var.
0: O halde oyalama beni Fikri.
1: Dur yahu, nereye?
0: Duramam, çok işim var.
1: E nereden çıktı birdenbire?
0: Sen hatırlattın, komşum Serçe Serkan yuvasını onarıyordu, ona yardım edeceğim. Sonra muhabbet kuşu minik Bekir ödevine yardım etmemi istemişti. Sonra ederim demiştim, gideyim ona yardım edeyim. Mahmut amcalar apar topar köye gittiler. Balkonlarındaki çiçekleri susuz kaldı, onları sulayayım. Kısacası işim çok Fikri, tutma beni.
1: Zikri, deli dolu arkadaşım benim. Ya hiçbir şey yapmıyorsun ya da her şeyi birden yapmaya kalkıyorsun.
2: Dine uygun olan her güzel iş sadakadır.

0: Scumezze.
1: Hı? İncilerim, saat bir olmuş, geç kalıyoruz.
2: Ama saat daha 12.
3: Hayır be! Şu saatleri hep karıştırıyorum ben de.
1: Bence artık karıştırmayacaksınız. Geldik bile. Karşınızda Mercanya Tarihi Saat Kulesi.
3: Aa, hayatımda gördüğüm en büyük saat.
2: Durun durun. Burada bir yanlışlık var.
3: Ne gibi?
2: Saate bakın. Saat tam 6'yı gösteriyor.
4: Vay, zaman su gibi akıp geçmiş. Biraz önce 1'di, şimdi 6 mı olmuş?
1: Hayır incim, Puf haklı. Bir şeyler yanlış. Bu saat durmuş, çalışmıyor. Tarihi Mercanya Saat Kulesi'nde hiç böyle bir şey görmemiştim.
3: Hay Allah, ne yapsak ki?
1: Saatin içine girip bakalım. Sorun neymiş, öğrenelim.
4: Ben çözerim aslında. Tamam, şu uzun olan şey tam 12'nin üzerinde. Doğru.
1: Öyle çözüleceğini düşünmüyorum güçlü.
4: Ben halledeceğim öğretmenim.
3: Geliyorum güçlü. Sana yardım edeceğim. Şu kısa olan çubuk 6'yı gösteriyor. Bir sayısını göstermesi lazım. Güçlü, bir yüzgeç at dostum. Seninle bu kısa çubuğu bir sayısına çıkaralım.
2: Başarıyorlar.
5: Az kaldı. Az daha.
4: Geldik, geldik. Heh, oldu.
3: Oldu. Oldu öğretmenim.
1: Tebrikler incilerim. Ama hala saniye çubuğu çalışmıyor.
3: Kıpır.
1: İyi misiniz incilerim?
6: Tik tak, tik tak, tik tak, tik.
1: Sorunu çözmek için saat kulesine çıkıp bakalım hadi.

0: Burası şimdi saatin içi mi?
1: Her yer tozlanmış.
2: Ne oldu bu sefer?
3: Yenge!
2: Öğretmen hanım, yavru balıklar, sizin burada ne işiniz var?
4: İncilerimle tarihi saat kulesini ziyarete geldik.
0: Ve gördük ki saat çalışmıyor.
2: Ben de bunun için buradayım. Saat tamirine başladım. Yani yeni işim bu. İlk günden bu kocaman saat bozuldu. Ancak sorunu bulamadım hala. Eyvah, saat 2 olmuş çoktan. Ve 1 saate bu işi bitirmem lazım. Çünkü arkadaşlarımla çiğ köfte yemeye gideceğiz.
0: Sana yardım edebiliriz.
5: Şimdi burada 3 tane çark var.
2: Bir tanesi saniye çarkı. En küçük olan.
1: Saniyeyi biliyorum. 1 dakika içinde kaç saniye vardı?
4: 60 saniye incim.
2: En küçük çark 60 kez döndüğünde ortadaki çarkı harekete geçiriyor. Bu çarkın adı da dakika çarkı.
0: Bunlar dönüyor. Bunlarda sorun yok gibi.
6: Şu kocaman çark dönmüyor.
2: Evet, bu çarkta bir sorun var. Bakayım. Buraya sıkışan bir şey var. İşte çıkardım. Ve saat çarkı sıkışan ufacık bir çubuk yüzünden dönmüyormuş.
4: Saat artık çalışıyor.
3: Yaşasın!
2: Saat tam 3. Ben randevuma yetişeyim. Teşekkürler yavru balıklar. Allah'a emanet olun.
3: Görüşürüz yengeç.
4: İncilerim, diyorum ki hadi siz de kendi saatinizi yapın.
1: Ama nasıl?
6: Sayılar deniz kabuklarından olur.
1: Başlayalım o zaman.
3: Saate bak sen de, saat kaç bize söyle.
0: Bir gün

0: ne?
1: Saat şimdi 5. Aa, oldu 7. Vakit ne zaman geçti? Aa, şimdi de 12.
2: Yelkovan akrep dönüyor. Zaman hızlı geçiyor. Saate bak sen de, saat kaç bize söyle.
3: Saate bak sen de, saat kaç bize söyle.

0: Kaju, polis olabilirsin. Atletik bir vücudun da olabilir. Ancak yengeci yenemezsin.
1: Liseden beri seni yeniyorum dostum.
0: Hadi ama. Maşallah gücün kuvvetin her zamanki gibi Kaju.
1: Göreve gitmem lazım. Öğleden sonra boş vaktim var. İstersen bir maç daha yaparız.
0: Ne demişler? Yenilen yengeç maça doymazmış.
2: Canım arkadaşım, sen endişelenme. İşlerini hallet. İnşallah yumurtana gözüm gibi bakacağım. Döndüğünde alırsın. Çok geç kalma ama, yumurtacık annesini özlemesin. Zil çaldı. İncilerin bahçede oyuna daldılar sanırım yine. Gidip onlara bakayım.
3: Yine oyuna daldık öğretmenim. Özür dileriz.
2: Özrünüzü kabul ediyorum. Ancak okul saatlerine dikkat edelim. Olur mu incilerim?
4: Tamam öğretmenim.
2: Arkadaşım Tostik Kaplumbağa bana bir şey emanet etti. Sizinle tanıştırayım.
5: Hani bir şey yok ki burada.
2: Olamaz. Tostik Hanım'ın yavrusu buradaydı. Yani yumurtası. Bana emanet etmişti. Hay Allah. Nerede acaba?
3: Emanet ne demek öğretmenim?
2: Birinin size geri almak üzere teslim ettiği şeye emanet deriz. Emanet edilen her neyse onu korumak gerekir. Hemen yumurtayı bulmamız gerekiyor. Bana yardım eder misiniz incilerim?
3: Onu bulacağız öğretmenim. Ve kaplumbağa yumurtası nereye gidebilir ki?
6: Olamaz. Ya yumurtadan çıktıysa?
2: Yumurtadan çıkmış olamaz. Çünkü yumurtadan çıkma vakti değil.
0: Kaju, dur bakalım. İkinci maçı ben kazanacağım. Şöyle topu kavrayacağım. Sonra... top. Burada tenis topunun ne işi var? Neyse, diğerlerini yanına koyayım.
3: Yumurta!
2: Hayır, bu değil. Bu yumurta mürekkep balığı yumurtası.

0: onlarda yumurtayı top sanıp rakette yumurtaya vururlarsa...
1: Hadi incilerim, acele edin.
2: Bu top diğerlerinden ağır gibi. Alsın, yengeç halleder. Hazır mısın Kaşu?
3: Gönder bakalım.
4: Dur yengeç, dur!
5: İşte yumurta burada.
1: Allah'ım sana şükürler olsun. İşte Tostik Hanım'ın yumurtasını bulduk sonunda. Emanet yumurtayı bulmama yardım ettiğiniz için teşekkür ederim incilerim.
4: Rica ederiz öğretmenim.
2: Aferin yavru balıklar. Emanete sahip çıkmak gerçekten çok önemli. Ne demişler? Sepet sepet yumurta, emanete sahip çık unutma.
3: O söz öyle değildi ama yengeç işte.

0: Biz geldik.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayı şmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Ha?
0: Hadi biraz büyüsem hiç fena olmayacak.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.

0: Bera.
1: Dağların güzelliğinde kaybolmak. Mevsim yazdı. Temmuz ayıydı. Sapsarı güneş ışıklarını özgürce etrafa saçıyordu. Ama az önce kardan bir adanın

0: dağın üzerindeydiler ve hatta altlarında durdukları zemini tutan buzdan sütunlar vardı ve onların da arasından akan sular. Şimdi ise ayakkabılarını çıkarmış, taptaze çimenlerin üzerinde koşuyordu kardeşler. Nasıl yani? 15 dakika içinde iki farklı mevsimi yaşıyorlardı. Bera da dalından topladığı vişneler vardı. Bir tanesini daha attı ağzına. Ekşiydi, yüzü buruştu. Ayla bakıp güldü o haline. Ama olsun, lezzetliydi ve mutluydu. Sonra hop, bir tane daha. Baba gözlerini bulutlara kadar uzanmış zirveye sabitleyip devam etti anlatmaya.
1: İşte bu da o karlardan gelen su. Yazın bile erimez onlar. Her zaman orada dururlar. Hadi tadına bakalım. Dikkat edin, soğuktur.
0: Ayla ve Bera dizlerini kırdı, ellerini toprağa koydu, kafalarını eğdi. Suya yaklaşıp ilk defa karın tadına baktılar. Uuu, buz gibiydi. Ama tertemizliği o kadar belliydi ki bunu herkes fark edebilirdi. Doğruldular. Sırtlarını suya dönüp oturdular. Şimdi gördükleri resim, onlarca dağın arka arkaya dizildiği, yürümekle bitmeyeceği kesin olan, insanı çok küçükmüş gibi hissettiren bambaşka bir şeydi. Kendilerini o gördükleri kocaman kaya, toprak ve ağaç yığınlarından birinin üzerinde tutunmaya çalışan noktacıklar gibi hissediyorlardı. Ayla,
2: "Yayla ne güzel!"
0: deyip derin ve sakin bir nefes aldı. Karşısında her yeri kaplamış ormanların resmi vardı. Yeşille ilgili aradığınız her şey oradaydı. Bera babasından dürbünü istedi. Aldı, gördüğü şeye yakından baktı. Sonra konuştu.
3: İnanamıyorum. Yanımızdalar sanki. Bunun içinde ne var baba?
0: Cevap. Mercek. Ve bir soru daha.
3: Mercek nedir?
0: Bu defa anne yanıtladı. Bir tür ayna denebilir. Ayna mı? Bildikleri bir şeydi. Her gün dişlerini fırçalarken bol bol bakıyorlardı ona. Daha doğrusu kendilerine. Ayla öğlenleri de bakıyordu.
3: İyi ama bizim evdeki böyle değil. Daha büyük göstermiyor.
0: Sorusu mantıklıydı Bera'nın. Baba tekrar aldı sözü.
1: Aslında hepsi camdan yapılır çocuklar. Camsa kumdan. Kumu ısıtırsak erir. Sonra ona şekil veririz. Ayna yapıp kendimize, mercek yapıp uzaktaki şeylere bakarız.
0: Baş ve işaret parmaklarıyla yuvarlak yapıp arka arkaya getirerek dağa gösterir.
1: Ve eğer iki merceği doğru şekilde arka arkaya getirebilirsek ormanlar yakınlaşır.
0: Ayla,
2: ben de bakmak istiyorum,
0: dedi heyecanla. Babanın kocaman sırt çantasından bir dürbün daha çıktı, aldı, inceledi.
2: Her şeyi yakınlaştırıyor, ne kadar ilginç,
0: dedi. Ve gözleri daha önce hiç olmadığı kadar keskin gördü. Konakladıkları köyde herkesin dürbünü vardı ama almak istediklerini de bulamamışlardı. Çünkü hiçbir yerde satılmıyordu. Bakkalda bile yoktu. Çok ilginç. Neyse ki kaldıkları pansiyonu işleten amca kendi dürbününü vermişti onlara. İkinciyi de tıpkı ona benzeyen gözlüklü ve bastonlu arkadaşı getirmişti.
3: Burası çok güzelmiş baba. İyi ki gelmişiz.
0: Bera'ydı konuşan. Pansiyona varabilmek için arabayla tam 5 saat dağ yolu tırmanmışlardı. Üzerine bilmem ne kadarlık bir yürüyüş daha. Yaylalara ulaşabilmek hiç de kolay bir iş değildi. Şehir merkezinde durduklarında cağ kebabı yemişlerdi ailece. O yağlı yumuşacık etin tadını ömürleri boyunca unutmayacaktı kardeşler. O anı düşünen Ayla parlak bir teklifle geldi.
2: Dönerken o etçiye tekrar gidelim lütfen.
0: Bera'nın aklı başka bir şeye takıldı.
3: Döneri pişerken ısırmaya kalkarsam ağzım yanar mı?
0: Diye düşündü. Kararını verdi.
3: Tehlikeli. Yapmayayım en iyisi.
0: Sonra?
3: Yayla ne kadar büyükmüş. Karşıdan hiç öyle görünmüyor.
0: Dedi sesli şekilde.

0: İçtikleri su harikaydı. Elhamdülillah. Kalktılar yerlerinden. Yürümeye başladılar yine. Yaylaya çıkmaları çok uzun sürmüştü. İnmek lazımdı artık. Geldikleri yer düzlüktü. Çıktıkları yol hiç öyle değildi. Kardeşler için gerçek bir denge ve güç sınavı olacaktı bu iniş.
1: Aa, tavşan!
0: Dedi Ayla birden. Parmağıyla uzağa işaret edip koştu. Bera da peşinden tabii.
1: Hani nerede?
0: Diye bağırdı arkasından. Ayla durdu. İlerideki bir öbek papatyanın hemen önünü işaret etti. Bera baktı ama tavşanı göremedi. Sordu.
1: Sen bulana kadar çiçeklerin arasına girip kayboldu,
0: dedi Ayla. Üzüntüden ayağıyla şut çeker gibi çimleri sıyırdı Bera. Söylendi.
1: Keşke sevebilseydik.
0: Neyse, hadi gidelim. Belki yolda başkasına rastlarız. Bunu söyleyen anneydi. Mantıklıydı. Dürbünü çok olan köyün oltası da boldu. Yine o amca ayarlamıştı. Alabalığı ilk defa o zaman incelemişlerdi. Pembe benekleri çok güzeldi. Derken Bera günün 57. sorusunu sordu.
1: Akşama kadar köye inmiş olur muyuz?
0: Babanın cevabı hazırdı.
2: Gördüğümüz her tavşanı kovalarsak olamayız. Hadi devam.
0: Yaylaya varmak için köyden ayrıldıklarında dereyi yukarı doğru takip etmişlerdi önce. Karşılarına suyu ikiye ayıran bir tepe çıkınca da sağdan gittiler. Uzunca yürüdüler. Güneş yavaş yavaş aşağı doğru inerken hava biraz soğumaya başladı. Bir süre sonra Ayla durdu.
1: Dinlenelim lütfen, ben yoruldum,
0: dedi. Bera da katıldı kardeşine.
1: Evet, ben de.
0: Başka bir su yolunun yanına oturdular. Bera'nın 58. sorusu,
1: her yeri nasıl aklınızda tutabiliyorsunuz ki?
0: Oldu. Çünkü anne babaları bölgeyi biliyordu. Daha kardeşler doğmamışken gezmişlerdi oraları. Birbirlerine bakarak gülümsediler. Sonra babanın zihninde bir ışık parladı. Çocuklarına doğada yön bulmayı öğretmek geldi aklına. Hey, bu bir iğne. Annelerinin başörtüsüne taktığı iğneydi o. Baba istedi, aldı. Sonra içinde her şey olan çantasını açtı. Küçük bir mıknatıs çıkardı. Ve öğretti çocuklarına.
2: İğneyi mıknatısa sürtersek ona elektrik yükleriz. Başka bir gün size elektriği de anlatırım.
0: Yanlarındaki ağacın gövdesinden iki minik kabuk kopardı. İğnenin iki ucuna sapladı ve devam etti anlatmaya.
2: Bunlar suda batmasın diye.
0: İnanılmaz bir şey oldu o an. İğne önce olduğu yerde döndü, sonra durdu.
2: Bakın, şu an bir ucu kuzeyi, diğer ucu güneyi gösteriyor. Dünyamızda dev bir mıknatıs gibidir çocuklar. Elektrikle yüklenen iğne, dünyayla bizim göremediğimiz bir bağ kurar. Ve bu şey olur. Açık denizde yönümüzü, çevremizde hiçbir şey yokken bile böyle buluruz. Gerçi iyi denizciler sadece yıldızlara bakarak bile yapabilir bunu. Şimdi asıl önemli soru, neresi kuzey?

0: Neresi güney?
1: En hızlı şaşıran Bera'ydı. Aa doğru, baba devam etti.
0: Onu da bize yine ağaç söyleyecek. Bakın bir tarafı daha yosunlu. Demek ki kuzey şurası. Yani iğnenin sivri ucuymuş. Hadi gidelim, güneş kaçıyor.
1: Akşam kete diye bir şey yediler gelince. Bazı teyzeler gerçekten çok güzel yemek yapıyor. Şükürler olsun. Ne güzel bir gün. Ve her zamanki gibi yaşadıkları günü bir şiirle süslediler. Yürüdük yolları, tepeleri aştık, rüya gibi bir yaylaya ulaştık. Taptazeydi suyu, tertemizdi havası. Mıknatıs ve dürbünü tanıdık, onlar da işin cabası. Yarın da göle gideceğiz, anlaşılan yine yoldayız. Kocaman dünyanın üzerinde gezen birer minik noktayız. Ve uyudular, uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Aman! Sıcağa bak!
1: Beee!
0: Tamam keçi, sabırsızlanma. Ama biraz gölgeli gidelim. Güneşte çalışamıyorum.
1: Beee!
0: Sen acıktıysan ben de susadım. Bana su getiren var mı? Yok, uzatma keçi. Gölgeye gidelim. Orada vereceğim yemini. Yürüsene keçi!
1: Beee!
0: Boşuna ısrar etme. Geleceksin! Ay, gelsene yahu. Gel dedim, gel. Güneşte yemek mi yenir?
2: Hay hak.
0: İyi ki geldin Hacivat. Tut şunun ucunu da gölgeye çekelim.
2: Yahu eşya mı taşıyorsun? O da bir can.
0: Ben de bir canım Hacivat. Piştim güneşte. Gölgeye gel diyorum, gelmiyor.
2: Keçi haklı. Hava tam güneşlenmelik.
0: Neymelik?
2: Güneşlenmelik. Yani güneşlenme havası.
0: Eyvah! Güneşte çok gezmişsin sen Hacivat. Ne söylediğini bilmiyorsun. Gölgeye gel. Dinlen biraz.
2: Yahu böyle mis gibi güneşli hava bulmuşum. Gelir miyim gölgeye?
0: Bir olup beni çileden mi çıkarmaya çalışıyorsunuz?
2: Yo. Aksine seni davet etmeye geldim.
0: Davet mi? Yemek daveti mi? Buz gibi ayran da olacak mı? Buz gibi şerbet de olur. Hatta direkt buzun kendisi olursa daha çok sevinirim.
2: Yok yahu. Ne mi? Ormanda güzel bir yer bulup güneşlenelim diyecektim.
0: Neyi?
2: Güneşlenelim.
0: Sen ne dediğini biliyor musun Hacivat?
2: Evet, güneşlenelim dedim.
0: Seni var ya, güneş çarpmış.
2: Neden çarpsın yahu? Güneş sıhhatlidir.
0: Al senin olsun. Hepsi senin olsun. Dünyanın bütün güneş ışıkları senin olsun. Ben yokum. Duydun mu Hacivat? Yokum. Yokum. Ben nasıl ikna oldum anlamadım arkadaş.
2: Köfte ekmekle.
0: He doğru. Ama ayran da var unutma.
2: Ha doğru.
0: Hacivat.
2: Buyur gözüm.
0: Gözüm demişken gözümüz kapalı ya.
2: Doğru.
0: Doğru demişken bize doğru bir tehlike gelirse ne yapacağız?
2: Gelmez. Merak etme.
0: Aman! Oyunun sırası mı keçi? Ödümüzü kopardınız.
2: Demek ki neymiş?
0: Güneşlenmek iyi bir şey değilmiş.
2: Yok yahu, gözümüzü kapatmamalıymışız.
0: Öf.
2: Gençler, akıllı durun. Aklımız çıkacak yoksa.
0: Ah Hacivat, ah. Şu halimize bak.
2: Sorma gözüm, aynada bile tanımadım kendimi.
3: Hayrettin Efendi.
2: Sıhhat kazanalım derken kıpkırmızı iki surat kazandık.
0: Senin yüzünden.
3: Hayrettin Efendi, sana söylüyorum.
0: Ne bağırırsın Rukiye abla? Hayrettin kim?
3: Aa, Karagöz Efendi sen miydin?
0: Evet, benim.
3: Ben seni marangoz Hayrettin Efendi sandım. Onun da yüzü böyle pembe pembe.
0: Marangozluğum var ama Hayrettin değilim.
3: Çok da benziyorsun Hayrettin Efendi'ye. Hayret.
0: Ama hayret ettin ya.
3: Kusura bakma Karagöz, hakkını helal et.
0: Helal olsun.
3: Hayrettin Efendi'yi de görürsen onu aradığımı söyler misin?
0: Öf, olur. Gördün mü Acıcı Acal? Rukiye abla bile tanımadı beni.
2: Gördüm, gördüm.
0: Bir de pembe suratlı diyor. Gözleri az görüyor galiba. Benim surat bildiğin kıpkırmızı.
2: Sorma Karagöz.
0: Aslında keçi ve beygir bizi uyarmaya çalışmışlar da biz anlamamışız.
2: Ne olacak şimdi?
0: Köfte ekmek yiyip ayran içeceğiz.
2: Aklın fikrin yemede içmede.
0: Ben anlamam arkadaş. İsterim köftemle ayranımı.
2: Bence ayran yapacağımız yoğurdu yüzümüze sürelim. Yanığa iyi gelir.
0: Yok ya. Onu daha önce düşünecektin. Ben ayranımı isterim.
2: Peki suratımız ne olacak?
0: Aslında aklımda bir fikir var.
2: Neymiş o?
0: Madem güneşlenince yandık.
2: Evet.
0: Aylanırsak iyileşiriz.
2: Aylanmak mı?
0: Evet. Aynı yere gece ay ışığında geleceğiz.
2: Yahu olur mu öyle şey?
0: İtiraz etme Hacı Cavcav. Zaten senin yüzünden böyle olduk. Bir de bunu deneyelim.
2: Olmaz yahu olmaz. Ay ışığı iyileştirmez.
0: İyileştirir.
2: İyileştirmez dedim. Ben gelmiyorum.
0: Geleceksin.
2: Gelmiyorum efendim. Zorla mı?
0: Zorla Hacı var. Geleceksin.
2: Gelmiyorum Karagöz.

0: Gelmiyorum. Getir de görelim. Hadi.
1: Hayırdır yahu? Bu ne hal?
2: İkiniz de yürüseniz gideceğiniz yere daha hızlı gitmez misiniz?
3: Aylanmaya gidiyoruz.
2: Aylanmaya mı gidiyorsunuz?
3: Öyle.
1: O ne be? Dayılanmak gibi mi?
3: Yo, güneşlenmek gibi. Yani tam öyle de değil aslında. Güneşlenirken yüzünüzü güneşe dönersiniz ya. Bu sefer de aya döneceğiz. Güneşe karşı uzanınca adı güneşlenmek, aya karşı uzanınca...
1: Anladık Karagöz, anladık. Özetle ay ışığında uzanacaksınız.
3: Helal olsun. Lep demeden leblebiyi anladın.
2: Yo, bildiğin leblebinin bütün tarihçesini anlattın. Hem bu aylanmak da nereden çıktı?
0: Sormayın dostlar, yüzümüz biraz kızarmış ya.
1: Biraz mı kızarmış? Yalnızca biraz mı? Resmen domatese dönmüşsünüz yahu.
0: Güneşlendik, yandık. Aylanıp iyileşeceğiz. Miş.
2: Özet diye buna derim.
1: Öp özet.
2: Takdir ettim.
1: Ama.
2: Olmaz öyle şey.
3: Olmaz mı?
2: Olmaz Karagöz. Güneş vücuda vitamin sağlar. Üstelik kemiklere de faydalıdır.
4: Sübhanallah.
1: Rabbimizin nimetlerine de bakın. Say say bitmiyor.
2: Öyle tuzsuz ama gel gelelim ay ışığına.
3: Evet, onun faydaları neler?
1: Onu da izlemesi güzel. Başka faydası var mı bilmiyorum.
3: Hadi oradan. Bilmiyorsunuz siz. Işık yakarsa karanlık iyileştirir. Bu kadar basit ya. Anlamayacak ne var?
0: Of.
1: Bir deneyin bakalım.
2: Olursa bize de haber verin.
3: Yürü Hacivat. Biraz sonra kararır hava. Hazırlığımızı yapalım. Hacivat.
0: Efendim?
3: Aylanmanın en güzel tarafı ne biliyor musun?
0: Ne?
3: Gözümüzü kapatmamıza gerek yok. Zaten karanlık.
0: İyi, kapatma o zaman.
3: Hacivat.
0: Ne var?
3: Beygir'in evde olduğundan eminsin değil mi?
0: Eminim.
3: İyi. Ben de keçiyi evde bıraktım. Önüne de bir sürü yem bıraktım. Hayatta gelmez.
0: İyi yapmışsın.
3: Hacivat.
0: Ne var yahu? Biz susmadın.
3: Neden keyifsizsin sen?
0: Sence?
3: Bilmem. Ay ışığı siniri alır. Ruhu dinlendirir diye duydum. Senin sinirin hiç alınmamış.
0: Bak Karagöz. Yüzümün iyileşmeyeceğini bile bile sırf senin inadın yüzünden gecenin bir yarısı sıcacık evimden uzakta... Issız, tenha bir ormanda yatıyorum. Ben hayatımda bundan daha saçma bir gün yaşamadım.
3: Evet, soruyorum. Neden keyifsizsin?
0: Bak hala.
3: Aman. Ahında vahşi bir hayvan. Gülmesene Hacivat.
0: Ne gülmesi?
3: Yahu gülmesene.
0: Hayvan mı? diye soracaktım.
3: Sorma Hacivat. Her şeyi bildiğini sanıyorsun ya. Sormaya sormaya soru sormayı da unutmuşsun.
0: Şimdi bunu mu tartışacağız Karagöz? Kaçalım.
3: Nereye kaçacağız? En azından buraya ay ışığı vuruyor. Burada kalalım. Hem biraz daha aylanmış oluruz.
0: Taktın aylanmaya.
3: Kaç Hacivat kaç. Hadi Hacivat, bana bir hikaye anlat.
0: Aman Karagöz, çocuk musun? Ne hikayesi?
3: Hadi ama, hadi hadi.
0: Peki. Çocuktuk, çoraplarımız eskimişti. Sen annenden para almıştın. Bana getirip, hadi Hacivat, gidelim de bana çorap alalım demiştin. Çorap almaya giderken şerbetçiyi görmüştük.
3: Emin misin?
0: Evet. Birer bardak buz gibi şerbet içmiştik. Annen kızar diye sen çok korkmuştun. Parayı geri kazanabilmek için bütün gün saman taşımıştık.
3: Emin misin?
0: Evet. Sen de kazandığımız parayla aldığın çorabın bir tekini bana vermiştin.
3: Emin misin?
0: Evet. Ve ben o çorabı hiç giymedim biliyor musun Karagöz? Hala saklıyorum.
3: Emin misin?
0: Evet yahu, evet. Ne diye sorup duruyorsun?
3: Canım, seninle tanışalı ne kadar oldu ki?
0: Deme yahu. Demek bana ne kadar uzun geldiyse... hem hikaye istememiş miydin? Farz et ki kafamdan bir hikaye uydurdum. Keşke gerçekten de seninle daha uzun zamandır tanışmış olsaydım. İyi geceler benim can yoldaşım. Umarım ömür boyu hiç ayrılmayız. Kim bilir, belki herkes bizim dostluğumuzu anlatır. Benim bilmişliğimi, senin inatçılığını. Her yerde adımız duyulur.
5: Karagöz
0: ve Hacı Vat. Al sana ay ışığı, al sana orman, al sana iyileşememiş pancar gibi iki tane surat. Yaktın beni Karagöz.
3: Canım, ateş fazla şiddetliymiş. Ben ne yapayım? Hem sen de bunu güneşte yandığımızın karşılığı say.
0: Bekle sen, bırakın beni, bırakın.
3: Abanın.
1: Durun yahu.
2: Yine başladılar.

0: Geri dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne oldu? Baskın mı var?
1: Hayır Gani amca. Antrenman yapacağız.
2: Topları almaya geldik.
0: Tamam. Siz mi nöbetçisiniz bugün?
1: Evet Gani amca. Hemen antrenmana başlamamız lazım.
2: Takımlarımız bizi bekliyor.
0: Alın bakalım. Geri getirmeyi unutmayın ama.
1: Tamam, getiririz.
2: Selamun aleyküm Şaban amca. Kolay gelsin.
3: Aleyküm selam. Kolaysa başına gelsin.
2: Kolay değil mi?
3: kolay. Ama sen yine de gel bakalım. Bir yardım et bana.
2: Amcacığım, arkadaşlar bekliyor beni. Acilen antrenmana yetişmem lazım.
3: Yahu evladım, gel 2 dakika. Tut şu sepeti.
2: Hangi sepeti?
3: Bu sepeti. Yakala hadi.
2: Eyvah! Top kaçtı.
3: Hay Allah. Neyse canım. Bak ne güzel antrenman oldu sana.
2: Ah amcacığım, yaktın beni.

0: Ziya.
1: Efendim teyzeciğim.
0: Bir koltuğunda top var ama öbür koltuğun boş. Böyle dengen bozulur. Al bakalım. Bunu da taşıyıversene zahmet.
1: Ama ben antrenmana...
0: Gidersin evladım. Önce şunlara bir el atıver. Yavaş, yavaş. Ziya ne yaptı? Gitti güzelim yumurtalar. Tamam Ziya'cığım dur. Ben hallederim.
2: Nerede kaldı bu Hami? Sıkıntıdan patladık.
3: Bir an önce antrenmana başlamamız lazım.
4: Toplar köyden kaçmış olmasın.
3: Abartma Önder. Toplar niye kaçsın?
4: Olabilir. Belki de oraya buraya atılmaktan bıkmışlardır.
3: Abartmayın arkadaşlar.
5: Belki de Allah korusun Hami'nin başına bir şey gelmiştir.
3: Olabilir. Hadi Hami'yi arayalım.
4: Ziya nerede kaldı? Hiç böyle yapmazdı.
6: Bu kadar zaman da ben bile gider gelirdim.
7: Doğru. Bu pek ayrı alamet değil arkadaşlar.
8: Ne yapacağız?
4: Ziya'yı arayıp bulalım.
9: Gari amca!
10: Ya insanı pat diye uyandırmasanıza. Ne oldu? Topları mı getirdiniz mi?
3: Yok, toplar bize hiç gelmedi ki.
4: Hami ile Ziya'yı gördün mü diye soracaktık.
10: Evet, topları alıp gittiler. Eyvah, toplar nerede? Yoksa toplara bir şey mi oldu?
7: İşte bak, benim dediğim çıktı.
10: Ne demişti ki?
4: Toplar köyden kaçmış olabilirler demişti.
10: Merak etmeyin, fazla uzağa gitmiş olamazlar.
3: Durun lütfen. Abartmayın.
10: Sahiden çocuklar nerede? Onlar iyi mi?
4: Arkadaşlarımız kayıp. Onları bulmamız lazım.
3: Hadi tüm köyü arayalım. Şaban

0: Gördüm, gördüm. Bir topun peşinden koşuyordu. Şu tarafa gitti.
1: Belki de Önder haklıydı. Toplar gerçekten köyden kaçmak istedi. Hamide onları yakalamak için peşlerinden gitti.
2: İşler iyice gizemli bir hal alıyor.
3: Arkadaşlar, hadi ama aramaya devam edelim.
4: Selamünaleyküm Hamide teyze.
5: Aleykümselam yavrum.
4: Ziya'yı gördünüz mü?
5: Gördüm.
4: Ne yapıyordu?
5: Yumurtalarımı kırıyordu.
6: Olur mu teyzeciğim? Ziya öyle bir şey yapmaz.
5: Bilerek değil tabii canım. Yanlışlıkla oldu.
4: Niye burada oyalandı acaba?
5: Ona küçük bir iş verdim de ondan. Size de oyalanacak bir iş vereyim mi? Boş durmayın çocuklar.
6: Boş durmuyoruz ki teyzeciğim.
4: Ziya'yı bulmamız lazım bizim. Ne tarafa gitti?
5: Şu tarafa.
7: Hey ya, benim çamaşırları topladıydı.
8: Sonra nereye gitti?
7: Şu tarafa.
9: Benim tavuklara yem verdiydi.
4: Sonra?
9: Sonra şu tarafa gitti.
10: Sırtım kaşınıyordu. Sağ olsun, sırtımı kaşıdı.
7: Benim oğlanın canı sıkılıyordu. Sağ olsun, azıcık oyun oynadılar.
6: Köyde ne kadar iş varsa yapmış. Bugün işle onu bulamayacağız.
4: Bir dakika. Şurada biri var galiba.
6: Hami değil mi o?
8: O galiba.
4: Ne yapıyor öyle Allah aşkına?
8: Hay Allah. Soralım da öğrenelim şu işin aslını.
6: Ne o Hami? Topumuzu mu keseceksin yoksa?
11: Yok. Naim amcaya yardım ediyordum. Sonra da hemen antrenmana gelecektim. Ama nasıl olduysa bir türlü gelemedin.
8: Her yerde seni aradık. Senin için çok endişelendik.
6: Sana bir şey oldu sandık.
12: Özür dilerim arkadaşlar. Sizi endişelendirmek istememiştim.
5: Ay inan ki çok yoruldum. Köyün gençlerinden birini bulsak da yardım istesek. Bakalım kimse var mı? Ziya mı o? Ziya!
13: Efendim teyzeciğim.
5: Gelsene buraya.
13: Gelmesem olmaz mı? Antrenmana yetişmem lazım.
5: Yetişirsin evladım, merak etme. Önce gel şu testileri doldurmamıza yardım ediver. Hem testileri doldururken de son antrenmanda attığın golleri anlatırsın.
13: Siz de mi duydunuz?
5: Duymayan mı kaldı evlat? Fırtına gibi esmişsin diyorlar.

0: Sen de şutu çekip 5. golü attın öyle mi?
1: Evet teyzeciğim, aynen öyle oldu.
0: Aferin, aferin. Yumburlop oyununda bu kadar yetenekliysen daha çok goller atarsın.
1: Jet gibiyim ben teyzeciğim. Topu kaptım mı anında diğer kaleye uçarım.

Neyse, bir daha doldururuz. Benim aslında başka bir işim vardı. Sohbete daldım, her şeyi unuttum. Neydi acaba?

0: her yerde seni arıyoruz. Top nerede?
1: Burada.
0: Sen neredesin?
1: Ben de buradayım.
0: Onu demiyorum. Antrenmana niye gelmedin?
1: Aa, sahi ya. Geliyordum. Ama yolda birkaç küçük işi halletmem gerekti.
0: Çok geç kaldın ve senin için endişelendim.
1: Haklısınız arkadaşlar. Geç kalmamalıydım.
2: İnsanlara yardım etmek elbette çok güzel. Ama bize de haber vermeliydin.
3: Haklısınız arkadaşlar. Bundan sonra çok daha dikkatli olacağım.
0: Neyse, daha fazla zaman kaybetmeyelim.
1: O zaman ne yapıyoruz?
0: Antrenman zamanı!

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Babacığım, harçlık.
1: Koca adam oldun, hala mı harçlık istiyorsun?
0: Babacığım, bayram sevinci herkesin hakkı. Kurban bayramımız mübarek olsun. Tabii.

0: Anne, anne, anne.
1: Efendim?
0: Kek mi yapıyorsun?
1: Evet.
0: Kakaolu mu?
1: Hı hı.
0: Çikolata parçaları da olacak mı?
1: Aynen öyle olacak.
0: Peki biz de olacak mıyız?
1: Sizi keke katmayacağım.
0: Hayır, öyle demedim. Biz de yardım edelim.
1: Harika fikir ama size zahmet olmaz mı?
0: Olmaz.

0: İyi, tamam.
1: Bu olmadı. Girmiyor. Çok ilginç. Buradan çıkardım eminim. Hepsi aynı gibi bunların. Renklerini farklı tasarlamak çok mu zor acaba? İşleri kolaylaştırmak lazım. Ha? Bunun radyonun içinde olması lazımdı. Allah! Takmayı unutmuşum.
0: Bir varmış, bir yokmuş.
2: Kek masalı.
0: Lezzetli kekler diyarında iki minik kek ustası varmış.
2: Ceren Usta.
0: Diğeri de...
2: Eren Usta.
0: En lezzetli keki yapmak için kolları sıvamışlar. Ama o da ne? Altın yumurtlayan tavuk ortalarda görünmüyormuş. Tavuğu aramaya çıkmışlar.
2: Cici tavuk neredesin? Gel bakalım bili bili bili bili bili.
0: Ustalar altın yumurtlayan tavuğu bulamayınca altın yumurtaların peşine düşmüşler. Hemen yumurta tepesinden yumurtaları almaya gitmişler. Yumurtalar altından olduğu için sadece ustalar kırabilirmiş.
2: Yaşasın!
0: Ceren Usta bir vuruşta altın yumurtayı kırmış. Eren Usta hiç geri kalır mı? O da diğerini kırmış. Ceren Usta kek için şeker ormanına gidip tatlı şeker toplamış. Eren Usta süt nehrine gidip pırıl pırıl akan nehirden süt getirmiş. Yağ gölünden yağ getirme işi de Emel'e kalmış. Bütün malzemeler hazır olunca geriye düğmeye basmak kalmış. Aa, makine çalışmamış. Neden acaba ustalarım?
2: Bir şey eksik olmalı. Buldum. Un dağına tırmanmadık.
0: Unu katıyorum.
2: Lütfen.
0: Yine çalışmadı bu.
2: Mikser mi bozuldu? Babam tamir etsin anne.
0: Belki de bozulmamıştır. Bakın bakalım eksik bir şeyler mi kaldı acaba?
2: Tabağın toz.
0: Bakalım çalışacak mı?
2: Yaşasın. Çalıştı. Kas karıştır yavaşça. En güzel kek burada.
1: Hiç olmadı bu. Oysa harfiyen videodaki gibi yaptım. Şurada bir kablo var. Onu da keseyim. Ablam gelmeden tamir etsem iyiydi. Diline dolayacak beni. Yapamadı diye.
2: Bu ne?
1: Halanın radyosu oğlum.
2: Aa, bozdun mu baba?
1: Bozmadım kızım. Bozuktu.
2: İyice mi bozdun baba?
1: Hayır yavrum. İyice bozmadım. Bazı parçaları fazla geldi diyelim.
2: Yaşayacak mı peki?
1: Sanmam. Bir kablo kesildi.
2: Ne olacak şimdi?
1: Tamirciye gidecek gibi görünüyor.
0: Olmadı madem.
1: Maalesef canım.
0: Akşam radyo dinleyip çay keyfi yapacaktık hani.
1: Yine yaparız.
2: Nasıl? Çok güzel olmuş anne. Eline sağlık anne.
0: Sizin de minik ustalar.
1: Mis gibi kokuyor. Bakayım. Hani bunun çikolataları?
2: Ne?
1: Çikolatalı kakaolu kek olmayacak mıydı?
0: Tamamen unutmuşum.
2: Sade kek halam sever mi?
1: Sever tabii.
0: Minik kek ustaları ne yapsa halaları sever.
2: Yaşasın halam. Hala.
3: Merhaba.
1: Hoş geldin abla.
3: Hoş buldum canlarım.
1: Buyur geç.
2: Hala sana kek yaptık.
3: Öyle mi?
2: Çikolata katmayı unuttuk ama.
1: Kapıda kaldı halanız. Gel abla. Börek mi yaptın?
3: Evet, kuzularımın en sevdiğinden. Kıymalı.
2: Yaşasın.
3: Yapamazsın demiştim Adem.
1: Yaptım ama nedense olmadı.
3: Kabloları kesilen aletler genelde çalışmaz Ademciğim.
1: Kesmeden önce de çalışmıyordu abla. Şansımı denemek istedim.
3: Aferin, tebrik ederim. Radyo gecemiz ne olacak? Çocuklara radyo nostaljisi yapalım diye tutturan da sendin.
1: Aa, o kolay.
3: Yeni radyo mu aldın?
1: Yo, yaptım.
3: Nasıl? Çocuklar nerede? Hiç sesleri çıkmadı.
1: Gelirler birazdan.
3: Allah, o ne?
1: Radyo.
3: Radyo mu?
1: Hem de ayaklı.
3: Allah iyiliğinizi versin. Aklımı aldınız.
2: Korkma hala, biziz. Biziz. Korkunuz bitti mi?
3: Bitti canım, bitti.
2: O zaman program başlıyor.
0: Başlasın bakalım.
2: Düğmeye bak.

0: Başladınız ki, nasıl başlasın?
1: Aa, tabii ya. Radyoyu açmadan programları dinlemek istiyorum. Olacak şey mi? Radyoyu açtım. Hadi biraz dinleyelim. Bakalım ne varmış.
2: Aa, istasyonu bulamadık herhalde. Çekmiyor.
3: Durun, ben hemen hallederim.
2: Aman Adem, sen dur. Bozarsın canım radyoyu şimdi. Ben hallederim.
3: Ama abla...
2: Tamam, buldum galiba. Sesler kesildi.
0: Demdere dem. Şimdi hava durumu.
4: Önce haberler, sonra hava durumu olacaktı.
0: Tamam, karıştırdım. Şimdi haber zamanı.
4: Emel Hanım'ın kakaolu kek yaptığını ama keke kakao katmadığını öğrendik.
3: Senden bahsediyor Emel. Haberlere düşmüşsün.
1: Adem.
2: Bir şeyleri unutan tek o değildir bence. Bakalım haberlerde başka neler var.
4: Evde radyo tamir eden Adem Bey ne yapmış biliyor musunuz?
0: Ne yapmış?
4: Adem Bey bazı parçaları takmayı unutmuş.
0: Aa, çok komik haber.
2: Evet, çok komik olmuş.
3: Ama abla, bu haber ulusal basına nasıl düştü anlamıyorum. Hiç özel hayat kalmadı mı bu evde?
4: Şimdi de bilmece zamanı.
0: Hava durumu ne olacak?
4: Ha, şimdi de hava durumu.
0: Havalar hep aynı. Havada dururlar ve biz nefes alınca içimize dolarlar. Oh be.
4: Şimdi bilmece zamanı.
1: İşte en sevdiğim.
0: İlk bilmecemiz geliyor.
4: A ile başlar adı. Boynunda var atkısı.
1: Adem.
3: Hani atkım?
1: Atkısız olsa olur mu?
4: Hayır.
2: Bu başka bir şey o zaman.
3: Buldum. Aslan.
0: Evet, dinleyenler, cevap aslan.
2: Aa, maşallah benim kardeşime.
1: Harikasın canım.
3: Öyleyim. Sağ olun.
4: Programımız ikinci bilmecemizle devam ediyor.
0: Ben soracaktım bunu.
4: Şimdi Eren soracaktır.
0: Uzundur, ip değil. Isırır, köpek değil.
2: Aa, neymiş bu?
1: Bir hayvan ama acaba ne?
3: Kedi.
0: Kedi uzun mu baba?
4: Uzundur ip gibi.
1: Buldum, solucan.
4: Anne, solucan ısırmaz.
1: Allah Allah, ne bu?
2: Ben buldum.
3: Neymiş?
2: Yılan.
0: Evet, yılan. Aferin dinleyici oğlumuza.
2: Sağ olun, sağ olun.
0: Şimdi de...
2: Şimdi de reklamlar. Şükran Alanız'ın böreği sizleri bekliyor. Bitmeden yetişin.
0: Koş!

0: Hayırdır hocam? Ne yapıyorsun?
1: Çatıyı tamir etmem gerek. Geçen yağmur da akıtıyordu biraz.
0: Merdiveni bağlasaydın daha iyi olmaz mıydı bey?
1: Merak etme hanım. Daha önce

de çıkmıştı. Oh, çok şükür çıktık. Düşündüğümden yüksekmiş. Aman aman.

0: sen?
1: Gel hocam gel. Çabuk ol. Önemli.
0: Söyle bakalım Kadri Efendi. Niye indirdin beni aşağı?
1: Ne yapıyorsun sen çatıda hocam?
0: Çatıyı tamir etmeye çalışıyorum.
1: Ben çok severim çatıyı tamir etmeyi.
0: Kadri, neymiş şu acil olan şey söyle.
1: Hocam, bir akçe verebilir misin? Canım tatlı çekti de.
0: Bir dakika bekle. Yukarı gel efendi. Allah versin.

0: Ah hocam, ah! Sana o merdiveni bağlı demiştim.
1: Kadri Efendi'nin dengesi bozulmasaydı bir şey olmazdı.
0: Neyse ki ucuz atlattınız ikiniz de.
1: Evet, çok şükür iyiyiz.
0: Ama senin Kadri'ye karşı davranışın iyi olmamış hocam. Altı üstü bir akçe istemiş senden zavallı. Tatlı çekmiş canı.
1: Mesele o değil. O kadar merdiveni boşuna indirmesine kızdım.
0: Aman hocam, Kadri'yi biliyorsun. Anlayışlı olmak sana düşer. Sana da küsüp gitti. Bu pek iyi olmadı.
1: Küsecek ne var ki? Barışır, barışır.
0: Hocam, küstürmek hiç iyi bir şey değildir. Yarın onun gönlünü al inşallah, tamam mı?
1: Bakarız, bakarız. Kadri Efendi, nasıl gidiyor bakalım? Anlat hele. Ha? Şey, havalar da bugünlerde çok güzel değil mi? Dur, sana bir fıkra anlatayım. Bir gün yolda gidiyordum. Adamın biri geldi, dünyanın merkezini sordu. Ben de işte tam burası dedim. Ama inanmadı. O zaman ölç de gör dedim. Kadriciğim, sana bir hediyem var. Seversin diye düşündüm. Nasıl? Bu sıkmalara dayanamayacağını biliyorum. Ayranı da ben yaptım. Al bakalım, soğuk soğuk. Ne? O zaman sana hep istediğim bu kavuğumu da hediye edeceğim.
0: Demek hepsini reddetti ha?
1: Evet, ne yapacağımı bilmiyorum artık.
0: Benim bir fikrim daha var. Derler ki birisiyle barışmak istiyorsan ondan yardım iste. Bu ikinizin arasındaki soğukluğu giderir.
1: Kadri'den yardım isteyeceğim ha? Selamun aleyküm Kadri'ciğim. Şey demem o ki... Geçen gün çatıdaki tamir işim yarım kaldı. Tek başıma çok yoruluyorum gerçekten. Belim fena ağrıyor. Bana yardım eder misin diyecektim. Gerçekten çok makbule geçer.
2: Aleyküm esselam hocam. Bugün günlerden ne?

0: Bugün perşembe.
1: Salı, çarşamba, perşembe. Hah, tamam. Sanırım sana yardım edebilirim.
0: Sahiden mi? Ha, harika. Gidelim o zaman. Şunu da uzatır mısın kardeşim? Teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Kadri, bir şey soracağım. Bütün o hediyelerimi geri çevirdin. Kavuğumu bile. Ama sonradan yardıma çağırdım ve geldin.
1: Hocam. Aslında yardım etmeyi sevsem de yine de gelmeyecektim. Ancak şu var ki, birisiyle 3 günden fazla küsmek dinimize ters. Ve ben saydım, 3 gün de geçmiş. Onun için barıştım.
0: Ne? Bak hele sen, bay bay bay bay bay. Kadri dedik, küçümsedik. Küstü de gitti efendi. 3 günden çok sürmez küslük deyip de bize ders verdi.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam ederim.

0: sorumluluk sahibi olmalıyız.
1: Fatura!

0: Kendim. Na?
1: Ha? At.
2: Na.
0: Yeter.
3: O?
0: Bastı. Tamam.
4: Hey, ver.

0: Zil? Fatura? Eyvah!
1: Ha? Hey!
0: Hı?
1: Ne yapıyorsun?
0: Şey, çık çık!
1: Dizi! Ben duş!
0: Dizi, duş! Fatura! Dur! Ben dizi!
1: Ne?
0: Ben duş! Hop! Çık çık! Dolap? Bozuk!
1: Usta!
0: Ver! Foto foto!
1: Ya filo! Fatura?
0: Alev!
2: Ne diyor?
1: Fatura!
0: Ben! Unut!
3: Ha?
0: Fatura?
1: Gel!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfz edip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şefdina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Devlette Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Bodo! Yine dağıtmışsın her yeri. Bu kaçıncı Allah aşkına?
1: Civatalar tamam mı?
2: Burada.
1: Tamamdır. Şimdi geriye yalnızca İsmail'in kabloları birleştirmesi kaldı.
0: Hadi hayırlısı.
2: Sahi, abim mi?
1: İşte buradayım. Hazırsanız takıyorum. Arkadaşlar, Çofi ekibi olarak sizin ve ailenizin kurban bayramı...

0: çocuklar. Bugün köyde şenlik var.
1: Hey, herkes nefis yemekler yapacak.
0: Aynen öyle torunum. Ben de herkesin çok sevdiği...
1: Doğa çileği reçel yapacaksın değil mi nene?
2: Biz de sana yardım edebilir miyiz?
0: Evet. Sizden bir konuda yardım isteyebilirim canlarım.
1: Nedir?
0: Reçel için çilek toplayarak bana yardım edebilirsiniz.
3: Bu kadar çilek yeter. Biraz uyumam lazım.
4: Çok tatlıydı çilekler.
5: Temtem, sen çok fazla çilek yedin. Sana dokunmasın.
3: Hiçbir şey olmaz. Tatlı çilekler, tatlı rüyalar.
5: Aa, uyudu bile.
4: Çocuklar geliyor. Saklanın.
1: Çilekler burada.
2: Hani çilek?
1: Olamaz. Birileri çilekleri toplamış.
2: Hatırladım. Şu ağacın yanında bir yerde de çilekler vardı. Oraya da bakalım.
5: Hay Allah. Köylünün rızkını yedik galiba.
4: Temtem, sana o kadar söyledim az.

0: Yediye. Kimseye çilek bırakmadın ki.
1: Çok üzgünüm. Uyumak için enerjiye ihtiyacım var. Çok kaşırıyorum.
0: O kadar çilek yedin ki tatlı tatlı rüyalar yerine.
2: Tatlı tatlı kaşınacaksın. Alerji oldun.
3: Burada da kalmamış çilek.
4: Reçelsiz şenliğin tadı olmaz ki. Stop!
2: Gördünüz mü? Hı? Gördünüz mü? Tam isabet.
4: İşte oynarız. Hadi birlikte oynayalım mı? Ben bu oyunu biliyorum.
3: Ama ninem...

0: İşte bu oyunu sevdim. Hareketsiz oyunlar tam bana göre.
1: Çok da hareketsiz bir oyun değil Temtem. Ebe arkasından bir renk söylüyor. Onu bulamayanları da topla vuruyor.
0: Of of. Dinlerken yoruldum. Oynasam ne olur acaba?
1: Hemen bir alıştırma yapalım. Temtem.
0: Hey, bu çok sert.
2: Daha yumuşak ve yuvarlak bir şeyle oynamalıyız. Mesela top gibi.
1: Top geliyor.
0: Tamam, tamam oynayalım. Hani nerede top? Hey, geriden uykum geldi.

0: ben yerimde tadına bakacağım her neyse.
1: Temtem gözünü seveyim bekle. Bulanacaksın reçele.
2: Ellerimize sağlık çocuklar. Maşallah ne de güzel oldular.
3: Ellerimize sağlık.
4: Hadi kavanozlar kasaya. Şenlik başlamak üzere.
5: Sıcak ekmekleri unuttuk. Durdurun traktörü. Ekmeksiz reçel, reçelsiz ekmek. Olmaz. Bu ikili birbirinden ayrılamaz.
6: Sakin ol Can. Ekmekler burada.
5: Ha? Oh çok şükür ya Rabbim. Sen kimseyi ekmeksiz, reçelsiz koyma.
7: Amin.
4: Hazır mıyız? Şenliğe gidiyoruz.
3: Hazırız.
8: Şenliğe.

0: Yine aynı koku.
1: Aa, bize de bir şişe reçel göndermişler.
2: Ne demişler? Komşuda düşer, bize de düşer.
0: Ama bana bir şişe yetmez ki.
2: Çok fazla çilek yedin, alerji oldum.
0: Kaşıntım geçti ama.
1: Yine de tatlıdan biraz uzak kalmalısın.
0: Tatlıdan ve tatlı tatlı uyumaktan uzak kalamam. Hayır. Haklısınız, ben yarı yerim. Ama bu biricik şişe bize yetmez ki.
1: Meraklanmayın. Ha? Reçelin tarifini aldım. Ha? Bir top gerekiyor. Ha. Ebe topu atıyor. İstop diyor. Herkes ha. duruyor.
2: Mirmir, bu istop oyununun tarifi. Ha?
1: Kafam karıştı. Haklısın. Reçel tarifi burada. Dağ çileği, şeker...
0: Top.
2: Hayır, top oyun için lazımdı.
3: Ha?

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?

0: Can abla, kazara oldu. Canın çok acıdı mı?
1: Azıcık. Neyse ki kafama top gelmedi.
0: Gol atacağım diye heyecanlandım.
1: Bir dahaki sefere topu kaleye doğru at, olur mu?
0: Haklısın.
2: Oo, keyifler yerinde bakıyorum.
0: Anne, top sahasına gidebilir miyim? Arkadaşlarıma yeni topumu göstereceğim.
2: Tamam, git. Ama geç kalma, olur mu?
0: Anlaştık. Yaşasın, arkadaşlarım topuma bayılacak.
1: Kaleye doğru atacaksın, unutma.
0: Tamam.
2: Evet, yemek hazır.
1: Masa da hazır.
2: Ellerine sağlık benim güzel kızım.
1: Senin de anneciğim.
2: Hayret, bizimkinin çoktan acıktım diye gelmesi gerekiyordu.
1: Sevinçten yemeği unuttu galiba.
2: Öyle mi dersin?
1: Hı hı, yeni topunu çok sevdi. Gözü başka bir şey görmüyor.
2: İşte geldi. Ne oldu oğlum?
0: Topum patladı.
2: Nasıl oldu?
0: Arkadaşlarla maç yapıyorduk. Yusuf topa bir vurdu, top direğe çarpıp patladı. Anne, çok üzgünüm.
2: Üzülme canım.
0: Hepsi Yusuf'un suçu. O kadar hızlı vurulur mu? Topumu patlattı.
1: Ama isteyerek yapmamış ki. Oyun oynarken yanlışlıkla olmuş. Sen de yapabilirdin.
2: Ablan haklı, yanlışlıkla olmuş. Peki sonra ne oldu?
0: Ben arkadaşıma biraz kızdım. O da bana küstü.
2: Arkadaşın üzülmüş olabilir Tunacığım.
0: Ama ne yapayım? Top patlayınca ben de çok üzüldüm. Kendimi tutamadım.
2: Siz iyi arkadaşsınız. Arkadaşlık kıymetli bir şey Tunacığım.
0: Haklısın. Barışır değil mi anne?
2: Sen üzüldüğünü söylersen tabii ki barışır.
1: İstersen benim topumla oynayabilirsin.
0: Sağ ol abla. Şimdi oynamak istemiyorum.
2: Ben keyfini neyin yerine getireceğini biliyorum. Şöyle güzel bir yemek yerse düzelir benim oğlum.
0: Canım istemiyor anne.
1: Acıkmadın mı?
0: Hayır, ben odama gidiyorum.
1: Çok üzülmüş anne.
2: Evet canım. Sadece top için değil, arkadaşı için de.
1: Onu böyle görünce ben de üzüldüm.
2: Merak etme, Yusuf'la barışınca keyfi yerine gelir. Ama biz bu süreci hızlandırabiliriz.
1: Nasıl?
2: Renkli toplar yaparak.
1: Renkli toplar mı?
2: Hı hı.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şef Lina.
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Yine harika bir tarifle karşınızdayız. Bugün birlikte renkli toplar yapıyoruz. Ama önce...

0: Arkadaşlar, ellerimiz yıkandı, malzemelerimiz de hazır. Siz de hazırsanız başlıyoruz. İşte malzeme listesi. Toplar için 2 bardak süt, 1 paket puding. Pudingi istediğiniz çeşit seçebilirsiniz. Biz bugün muzlu puding kullanıyoruz. 1 paket bisküvi. Topları süslemek için de Hindistan cevizi, kakao ve renkli şekerler kullanıyoruz.
1: Bu tarif çok kolay ve leziz bir tarif.
0: Çok da güzel görünüyor. Renkli bir sürü topumuz olacak.
1: Şefim, önce puding.

0: Ve karıştıra karıştıra pişiriyoruz.
1: Bu iş sende şefim.
0: Anlaştık. Puding kaynayacak ve kıvamı yoğunlaşacak. Arkadaşlar bakın, pudingden baloncuklar çıkıyor. Puding hazır. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Yuvarlayabilmek için pudingin içine bir paket bisküvi kırıp karıştırıyoruz.
0: İstediğimiz bisküvi olur mu peki?
1: Tabii ki. Hangisini seviyorsanız ya da evde hangisi varsa o bisküviyi kullanabilirsiniz.
0: Bakın böyle kırıyoruz. Sonra da iyice karıştıracağız.
1: Pudingin hamur kıvamına gelmesi gerekiyor. Bu sayede kolayca yuvarlayabileceğiz.
0: İşte oldu. Şimdi sırada en eğlenceli bölüm var. Bu hamurdan toplar yapıp onları süsleyeceğiz.
1: Karışımdan bir kaşık alıp elimizde yuvarlıyoruz.
0: Oldu mu?
1: Çok güzel oldu şefim. Topumuz renklenmeye hazır.
0: Arkadaşlar, topu yaptıktan sonra onu Hindistan cevizi kasesine koyup etrafını iyice kaplıyoruz. İşte böyle. Bakın, beyaz bir topumuz oldu. Şimdi de kahverengi top yapalım. Bunun için topumuzu kakaoya bulayacağız. Bu da kahverengi top. Sırada rengarenk top var. Bunun için topumuzu renkli şekere buluyoruz. İşte karşınızda renkli top. Başka renkler de yapılabilir mi sultanım?
1: Tabii ki. Mesela havuçla kaplayıp turuncu yapılabilir, limon kabuğuyla sarı yapılabilir.
0: Aa, doğru. Arkadaşlar, toplarınızı istediğiniz gibi renklendirebilirsiniz. Biz bugün 3 çeşit yaptık. Gördünüz, tarifimiz hem çok kolay hem de çok eğlenceli. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.
0: Bakalım Tuna sürprizimizi beğenecek mi?
2: Renkli toplar mı yaptınız? Çok güzel olmuşlar.
0: Tadı da çok güzel. Hadi dene.
2: Anne, bu toplardan Yusuf'a da götürebilir miyim? Hem ondan özür dilerim.
1: Bu harika bir fikir oğlum. Ne güzel düşündün.
2: Yaşasın. Yusuf'la barışacağız.
1: Görev tamam. Çak.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başın döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığı yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Evim, bozulmuş.
1: Cik.
0: Baştan başlayalım diyorsun. Fırtına çıkacak gibi görünüyor ama. Bence önce şu dümeni bir kıralım. Havanın daha yumuşak olduğu bir yere. Sonrası Allah kerim.
1: Cik.
0: Nadir dostum, ev bekler, masal beklemez. Bir fikir geldi aklıma. Koş hadi. Bir varmış, bir yokmuş. Ormanların birinde bir kanguru ailesi yaşarmış yavrularıyla birlikte. Bay Kanguymuş evin babasının ismi de. Nasıl biriymiş bu Bay Kangu diye sorarsan nadir kuşum, çok ama çok yardımsevermiş. Hastalanana çorba yaparmış, yiyeceklerin azaldığı kış mevsiminde yiyeceği bitene yemeğini paylaşarak destek olurmuş. Bunların hiçbirisini de karşılık bekleyerek yapmazmış. İyi kalpli Bay Kangu'nun ailesiyle yaşadığı ev pek eskiymiş. Yenisi acilen gerekliymiş. Herkesin de başka bir beklentisi varmış bu yeni evden. Yavru kanguru istiyormuş ki geniş mi geniş bir odası olsun. Orada oyunlar oynayıp dursun. Bayan kanguysa güzel bir balkon istiyormuş. Şöyle manzaraya karşı kahve içeceği. Bay Kangu'nun da elbette varmış bir isteği. Ama evi nasıl yapacağı kurcalıyormuş aklını şimdi. Ağaç dallarından mı yapmalı, toprağa mı kazmalı? Kayalıkların oraya ev yapılır mı? Bu düşüncelerle büyük annelerine ziyarete giden yavrularını uğurlamış. Çalışmalara hemen başlamış. Niyeti onlara gelene kadar çok güzel bir ev yapıp sürpriz yapmakmış. Önünde koskoca bir hafta varmış. Bay Kangu ormandan gerekli malzemeleri toplamış. Kuru ağaç dalları evin gövdesini oluşturacakmış. Çatısını da geniş yapraklardan yapacakmış. Ah, görenler nasıl hayran kalacakmış. Odunları hatır hutur kesmiş, tak tak çiviler çakmış. Bay Kangu gece dememiş, gündüz dememiş, günlerce çalışmış didinmiş. Yavrularının gelmesine 2 gün kaldığında ev neredeyse bitmiş. Bay Kangu eserine bakmış, memnuniyetle gülümsemiş. Güzel oldu demiş, çok güzel. İşte gördün nadir kuşum, evin ufak tefek eksiklerini almak için Bay Kangu alışverişe gitmiş. Peki onca emek verip yaptığı evini döndüğünde yerinde bulabilmiş mi? Öyle bir rüzgar esmiş ki sanki ağaçları kökünden sökecekmiş. Gök gürüldemiş, yağmur sel olup akmış. Bay Kangu'nun yeni evi yerle bir olmuş. Emek verip karşılığını alamamak üzücüymüş. İşin kötü tarafı, çocuklarını arayıp bir sürprizi olduğunu da çoktan söylemiş. Şimdi ne yapacakmış? Ah nadir kuşum, gördün mü uzanan şu dost elini? Tıpkı seninki gibi. Filden sonra zürafa ve tilki de gelmiş. Böyle zor bir günde onu yalnız bırakacak değillermiş. Hele de Bay Kangu gibi her zor anlarında yanında olan dostlarını. El birliğiyle çocuklar gelmeden evi tekrar inşa edeceklermiş. Bay Kangu hiç merak etmemeliymiş. Yardımlaşınca her şey ne de güzelmiş nadir kuşum. Zorluklar beraberce aşılmış. Yardımlaşmanın olduğu yerde işler kolaylaşmış. 2 gün içinde el birliğiyle güzel mi güzel bir ev yapıvermişler. Kanguru ailesi evi çok ama çok beğenmiş. Nadir dostum, iyilik

0: gönülden gelerek yapılınca güzelmiş ve her şeyi de güzelleştirirmiş. Önce o arkadaşlarına iyilik etmiş, sonra arkadaşları ona. Bay Kangu'nun ektiği iyilik tohumları zor zamanında yeşermiş ve yardımına yetişmiş. Bu masal da böylece bitmiş. E hadi, şimdi Nadir dostu yardım etsin de Mahir de evini bitirsin. Sonra oturup bir güzel seyretsin.
1: Tik!

0: Medin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim.
1: Oy oy, şu halime bak. Yersiz yurtsuz kaldım. Ay. Şurada bir ağaç dalı var. Orada biraz dinleneyim bari. Ne yapayım? Mecbur. Yuvam şey olduğuna göre. Şey.
0: Evet benim canımcığım, duyarlı dostlarım. Yine cap canlı, heyecanlı, macera dolu, kıpır kıpır ve gizemli bir programla karşınızdayız. Öyle değil mi teleskop?
1: He, ne demezsin?
0: Kestik.
1: Onu ben söylerim tilki. Sen eline mikrofonu alıp heyecanlı heyecanlı bağırırsın.
0: Tabii heyecan bırakırsan.

0: Ben heyecan bırakmasam ne olacak Tilki? Programın konusu ne?
1: Kuzey rüzgarlarının yönü.
0: Peki hangi yöne eser?
1: Güneye

0: Tilki! Tilki! Tilki neredesin? Tilki!
1: Ha? Ha?
0: Tilki!
2: Geldim teleskop, geldim!
3: Uydurma, sen gelmedin. Ben getirdim.
0: Sana bir şey olacak diye öyle korktum ki.
2: Tamam teleskop, tamam. Ağlama. Beni de...

0: Neyse, bu kadar duygusallık yeter.
1: Bence de. Şu şey değil mi ya? Bakayım.
0: Ben de bakayım Tilki.
1: Dursana teleskop ya.
0: Bir dakika versen ne olur.
1: Ya ne? Dur. Bana bakmayın. Balon burada. Kimse getiremez.
0: Tamam. Haberci bu.
1: Ne yapıyor?
0: Bilmem. Dalda durmuş bakınıyor.
1: Evet. Ben de gördüm. Üzgün görünüyor. Neyi var ki?
0: Bilmem. Öğrenmenin bir yolu var. Gördü galiba. Ve geliyor.
1: Haberci, neden orada tek başına duruyordun?
0: Keyfim yok dostlar. Beni affedin. Keyfini kaçıran şeyi söylemek ister misin? Hayır teleskop. Teşekkür ederim. Sadece biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var.
1: Evet duyarlı dostlar. Dostlarımızın dertlerine çözüm bulmak da görevlerimizden biri. Duyarlı olmak bunu gerektirir. Şimdi herkes balona.
2: Hey!
1: Bakalım haberciyi üzen ne?
2: Buralarda göreceğimizden emin misin Tilki?
1: Aslında değilim. Ama içimden bir ses... İşte orada, orada! Habercinin yuvası!
2: Evet. Sanırım zarar görmüş.
0: Bu rüzgarın işine benziyor. Peki ne yapacağız?
1: Ben biliyorum.
2: Nedir?
1: Önce ona uzun sürecek bir keşif görevi vereceğiz. Sonra da yuvasını yeniden yapıp ona sürpriz yapacağız.
0: Sen gerçek bir dahisin Tilki.
1: Evet. Nereden başlıyoruz?
0: Siz ağaca çıkın. Ben yuvayı sağlamlaştırmak için biraz çalı çırpı bulayım.
2: Tamam teleskop.
1: Evet kurye.
2: Evet kurye derken?
1: Hadi yani.
2: Ne hadisi?
1: Bizi yukarı çıkaracak bir aparat çıkarsana çantandan.
2: Armut piş, ağzıma düş. Oldu olacak, çantandan direkt kuş yuvası çıkarayım.
1: Süper olur.
2: Tilki.
1: Tamam. Tırmanalım bari, ne yapalım?
2: Önden buyur.
1: Tamam.

0: Ay, ah.
1: Ben de yükseklik korkusu var.
2: Sıkı tutun o zaman.
1: Sakın bırakma beni Kurye. Bugün hayatımı ikinci kez kurtardın Kurye.
2: Lütfen üç olmasın Tilki. Çok ağırsın.
1: Evet, benim sevgili.
2: Tilki.

0: tamam. Ellerinize sağlık çocuklar. Harika olmuş.
1: Çalı çırpıyı sen getirdin sonuçta teleskop. Senin de eline sağlık.
2: Yani gagana.
1: İşte günün en güzel anı.
2: Nasıl da sevindi.
1: Bizim yaptığımızı söyleyecek miyiz?
0: Bence gerek yok.
2: Bence de.
1: Evet benim duyarlı dostlarım. İyiliğin gizli yapılanı elbette daha değerlidir. Öyle değil mi sevgili dostlarım, kurye ve teleskop?

0: diaphragm.
1: Saat kaç oldu? Nerede bu kargo?
0: Bu saate kadar teslim edilmiş olması lazımdı.
1: Profesör ona aldığımız hediyeyi görünce çok ama çok sevinecek bence.
0: Bir de gelse. Ama iyi fikirdi. Tebrikler dostum.
1: Değil mi ama? Aa dur dur. Cebimde kargo numarası yazıyordu. İçeride arayalım.
0: Civan, profesör ortalarda yok değil mi?
1: Evet yok. Hadi ara. Bütün sürprizimiz kaçacak yoksa.
0: Alo, siz arkanıza yaslanın biz getirelim. Kargo şirketi mi acaba?
1: Ha? Siz arkanıza yaslanın biz getirelim kargo şirketi mi? Ne uzun ismi var.
0: Şşş. Evet evet kargomuz vardı. Ne? Nasıl adrese teslim edilmiş?
1: Gelmedi de gelmedi de.
0: Gelmedi gelmedi. Nereye teslim edilmiş? Ne? Gökdelen apartmanı kat 39 mu?
1: Ben biliyorum. Ben biliyorum. Gidip alırız. Ha? Profesör geliyor. Kapat kapat telefonu.
2: Çocuklar gelmişsiniz bile. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birazdan yeni simülasyonumuz da hazır olur.
1: Profesör, dışarıda ufacık bir işimiz var.
0: Hı hı, minicik bir iş. Hemen geliyoruz.

0: Koş Yaman, koş.
1: He? Ama nereye? Hay Allah, ne oldu şimdi?
2: İşte Gökdelen apartmanı.
0: Kaçıncı kattı?
2: 39.
0: Asansör hala gelmedi. Daha 55. katta.
2: 54, 53.
0: Beklemeyelim hadi. Merdivenlerden çıkalım.
2: Ne diyorsun Yaman? 39 kat mı?
0: Hem spor yapmış oluruz. Ben başladım bile. Kendine güvenmiyorsan asansörü bekle.
2: Yo, güveniyorum. Bekle bekle, geldim. 19 ve 20. Daha 19 kat var.
0: Az kaldı, az. Yaman ve Civan yorulmaz.
2: Nefes nefese kaldık, yorulduk. Asansöre binelim. Bu kadar spor yapmak yeter.
0: Olmaz. Hadi enerjini topla. Derin bir nefes al. Nefes ver. Hadi.
2: Geliyorum, geliyorum.
0: Civan, Civan. Başardık. İşte, işte kutu.
2: 39. Ama kalmadı dizlerimde derman. Bu nasıl apartman?
0: İşte bak, başardık.
2: Üzerine bak, üzerine. Bizim paketimiz mi?
0: Bizim adımız yazıyor. Sonunda profesörün hediyesini verebileceğiz.
2: Resmen dağları aştık. Ne vardı asansöre binseydik? Hala nefes nefeseyim.
0: Bari inerken binelim.
2: Niye gelmiyor?
0: Olamaz. Arıza verdi.
2: Ne? İnerken de mi yürüyeceğiz?
0: Hadi.
1: İşte yeni simülasyonumuz hazır.
0: Asansöre binemedim. Oy oy. 39 kat çıkarken şişti ayaklarım. Ay ay.
2: Çok yoruldum.
1: Çocuklar, sizi merak ettim. Bu haliniz ne? Nefes nefese kalmışsınız.
0: Kolay olmadı profesör.
2: Tam 39 kat tırmandık.
0: Ve bacaklarım. Yetmezmiş gibi 39 kat indik.
1: Bu da ne?
2: Hediyen profesör.
1: Çocuklar, ne gerek vardı? Ne hediyesi?
0: Ninem hediyeleşmek sünnettir der hep. Biz de bunu görünce senin çok beğeneceğini düşündük ve sana aldık.
1: Filli su saati maketi. Aynısını yapmışlar.
2: Cezeri ilk robotu yapan bilim insanı.
0: Onu çok sevdiğini biliyoruz. Biz de onun icat ettiği filli su saatinin maketinden bulduk ve senin için aldık.
1: Beni ne kadar iyi tanıyorsunuz. Teşekkürler çocuklar. Bu arada hala yorgunsunuz. Neden asansörü kullanmadınız ve 39 kat tırmandınız, hiç anlamadım.
2: Hiç sorma profesör, hiç sorma. Yaman'ın parlak fikirleri.
0: Profesör, bugün simülasyonda hangi organa gideceğiz?
1: Nefes nefese kaldınız değil mi?
0: Hı.
1: Diyaframınız bir asansör gibi bir yukarı bir aşağı gitti.
2: Neremiz neremiz?
1: Bir asansör gibi bir aşağı bir yukarıya giden kasımıza, diyaframa gidiyoruz.
3: Hey! Kaşif! Başlıyor yeni keşif!
2: Diyafram şeye de benziyor. Şeye, dilimin ucunda.
0: Kubbe! Kubbe!
1: Haklısın. Kubbeye benziyor Yaman. Diyafram, nefes almamıza yardımcı olan özel bir kastır. Göğüs boşluğumuzun alt kısmında, akciğerlerimizin hemen altındadır.
2: Nefes almamıza nasıl yardımcı oluyor ki?
1: Monitör! Nefes aldığımızda diyafram aşağı doğru hareket eder ve göğsümüzde daha fazla yer açar. İşte bu sayede hava ciğerlerimize dolar. Nefes verirken de tıpkı bu şekilde diyafram yukarı doğru hareket eder ve ciğerlerimizdeki hava boşalır.
2: Bir aşağı bir yukarı. Tıpkı gerçekten asansör gibi.
0: Ay, hıçkırık tuttu.
1: İşte hıçkırığın sebebi de diyafram kasının ani hareketidir Yaman. Konuşurken veya şarkı söylerken de sesimizin net ve gür çıkmasını sağlar.

0: Diyaframdan nefes almak ayrıca bir rahatlama yöntemidir çocuklar. Burnunuzdan derin bir nefes alın ve karnınızın şiştiğini hissedin. Nefesinizi tutun. Bir, iki, üç. Şimdi ağzınızdan yavaşça nefesinizi verin. Siz devam edin çocuklar. Hay Allah, kapıma kargo gelmiş ama yanlış adres. Gökdelen apartmanı 55. kat diyor.
1: Ne?
0: Çocuklar eve giderken bu kargoyu da sahibine bırakın, olur mu?
2: Eyvah, asansör de bozulmuştu.
1: Hem de 55. kat.

0: Bye, Gillette.
1: Şu parkurun güzelliğine bakın.
2: Ha?
3: İşte kaykay şampiyonu İsmail sayın seyirciler.
1: Parkurun tozunu attırıyor. Şimdi kaykay zamanı arkadaşlar.
0: Abi ne yaptınız?
4: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam Müşteba abi.
4: İki dakika çalışmaya gittim. Savaş alanına dönmüş ortalık. Sizin hızınıza yetişilmiyor çocuklar.
2: Hayırlı günler Müçteba abi. Kaykaycılık oynuyorduk da ben işi bir adım öteye taşıdım.
5: Her zaman olduğu gibi.
4: Bu durumdan dolayı biraz suçlu hissediyorum çocuklar.
1: Neden ki Müçteba abi?
4: Benim evin mobilyalarını yapmak için sizin eski kaykaylarınızı, rampalarınızı filan sökmüştük ya.
2: O nasıl söz Müçteba abi?
1: Estağfurullah, öyle şey mi olur?
4: Bugün yeni hurdalar geldi çocuklar. Oradan bir şeyler çıkarmaya ne

0: dersiniz?
1: Hı? Artık deneyimli olduğumuz için daha iyi modeller yapabiliriz.
2: Yaşasın! Hemen başlayalım.
3: Allah senden razı olsun Müşteba abi.
4: Şimdi kay kay zamanı.
0: Hadi bakalım Bodu. Bari sen yardım et.

0: Dizlik, kask ve dirsekliklerinizi unutmayın. Allah korusun, başınıza bir kaza filan gelirse canınız yanmasın. Hani hiç yapmazsınız ya.
1: Bize helal olsun arkadaşlar. Şimdi geriye yalnızca kayacak bir parkur bulmak kaldı.

0: galiba arkadaşlar.
1: Mahallemiz kayka için hiç uygun değil. Hep birilerini rahatsız ediyoruz.
2: En azından denedik arkadaşlar.
3: Hayırlı günler çocuklar. Hayrola, ne bu haliniz? Sanki Karadeniz'de gemileri batırmışsınız.
2: Hayırlı günler Kadir amca. Sorma. Kaykay kaymak için bir yer aradık durduk.
0: Ama maalesef bulamadık.
3: Benim bildiğim siz çocuklar hep bir yolunu bulur başarıya ulaşırsınız.
1: Ama ne yapacağız ki? Böyle bir alan yok.
3: Parktaki çocuklar için haçev var mıydı? Ya da büfenin yanında satranç alanı? Ya da müçtebanın karavanı hep böyle miydi çocuklar?

0: Tabii ya. Biz neden halka açık yerlerde deniyoruz ki bu işi?
1: Doğru. Kendi kaykay parkurumuzu yapabiliriz. Hurdalıkta ihtiyacımız olan her şey var.
0: Hem de eski parkurumuzdan daha iyi, daha gelişmiş bir yer. Evet, tıpkı çizgi filmdeki gibi kocaman geniş bir alan yaparız. Hem de kimseyi rahatsız etmemiş oluruz. Allah senden razı olsun Kadir amca.
2: Allah sizden razı olsun arkadaşlar. Merak etmeyin. Ben iyiyim. Beni bırakın, ben sonra da geleceğim.

0: merhaba abi.
1: Eyvallah Furkan'ım. Ne demek ya? Sayenizde ben de bu yeni alanı toparlayıp içeri yerleştirmiş olacağım.
0: Destur!
2: Şimdi geriye yalnızca monte etmek kaldı.
3: Kolay olacakmış gibi söyledin.
4: Tabii ki olmayacak. Ama biz her zamanki gibi bu işin altından kalkacağız.
5: Hadi hemen işe girişelim.

0: Hiç de fena olmadı ha? Hele de böyle elden düşme hurdaları değerlendirdiğimiz düşünülürse.
1: Allah senden razı olsun Müşteba abi. Şaka mı yapıyorsun? Eskisinden kat kat daha iyi oldu.
2: Hurdaları değerlendirmemiz de çabası.
3: Birim. Ha?
4: İstersen daha yapar yapmaz yıkmayalım parkurumuzu abicim. Gel önce ben bir tur atayım. Hani test için.
3: Anladım. Ben o kadar iyiyim ki sona bırakmak istiyorsunuz beni.
2: Aynen öyle İsmail.
3: Haklısınız. Mantıklı.
0: Hep denemek istemişimdir şu olayı Bodo. Sen ne dersin? Hem çocuklar için kesinlikle güvenli olup olmadığını da test etmiş oluruz.
5: Hahahaha!

0: Gönül haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bayramlar bizlerin en güzel gelenekleridir. Biz de bayram geldiğinde bayramımızı...
2: Büyüklerimizi ziyaret edip, hal hatırı sorarak...
3: Küsleri barıştırarak...
4: Çoluk çocuğu sevindirerek...
5: Yoksulları, yetimleri sevindirerek...
1: Kısacası dinimizin öğütlerini, gelenek ve göreneklerimizin izlerini devam ettirerek mutlu mesut geçirelim.

0: Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Keçe, bir sorun mu var? İyi misin?
1: Yo yo, kesin bir şey var. Ne olmuş benim keçeme acaba?
0: Aa, şimdi fark ettim. Yüzünü bana tam dön bakayım. Hey, dişin mi ağrıyor? Ah canım benim. Ağrıların en can yakanlarından biri diş ağrısıdır keçe. Çok geçmiş olsun canım benim. Nasıl oldu peki bu ağrı? Birdenbire mi başladı? Burnuma tatlı kokular geliyor. Anlaşıldı. Bazı küçük beslenme ve temizlik sorunları diyelim. Doktora gittin mi? Peki şimdi nasılsın? Çizim yapabilecek misin? O zaman çocuklar, hazır laf buradan açılmışken var mısınız diş sağlığı hakkında kapışmaya? Çok güzel. Biraz düşünme süresi vereyim. Hazır olan parmak kaldırsın. Karacığım, harika bir fikir bulmuşa benziyorsun. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir temizlik bezi mi o? Dişlerimizin tozunu mu alacağız Kara? Bir daha düşün istersen. Vay, şimdi anladım. Diş fırçaları düzenli ve doğru kullanıldığında dişlerimizi çürükten koruyan bir süper kahramana dönüşür. Bir diş fırçası bundan daha güzel anlatılamazdı Kara.

Teşekkür ediyorum. Evet Keçe, sıra sende. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir kutuya benziyor. Acaba ne kutusu? Ha? Kablo. Aa, kablo mu? Kablonun konumuzla ne alakası var Keçe? Allah Allah. Şaşkınım. Demek kablo değil. Peki o zaman ne? Şimdi anladım. Kablo değil, ip, diş ipi. Diş ipi kullanımı çok önemli çocuklar. Dişlerimizin dış yüzeyi kadar iç kısımları da temiz olmalı. Öyle değil mi Keçe? Bu çok önemli hatırlatma için teşekkür ederiz Keçe. Hiç vakit kaybetmeden karaya bağlanıyoruz. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir koltuk. Rahat bir koltuğa benziyor. Acaba bu koltuğa kim oturacak? Bir çocuk. Maşallah pek tatlı. Şimdi anladım. Çocuk diş doktoruna gitmiş. Sağlıklı dişler için yılda 2 defa diş doktoruna gitmeliyiz çocuklar. Böylece diş sağlığımız için en iyi tedaviyi yaptırmış ve önlem almış oluruz. Tekrar geçmiş olsun Keçe. Sayende diş sağlığının önemini hatırlamış olduk. Dişleri temiz tutmanın peygamberimizin sünneti olduğunu da hatırlattıktan sonra geldik bir programın daha sonuna. Bir sonraki kapışmada görüşünceye kadar dişlerinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?

0: istiyorsun?
1: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
0: Verdim.
1: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya.
0: Hayırdır? Küs müyüz?
1: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
0: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
1: Ya Rabbi sen koru.
0: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
1: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
0: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
1: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
0: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Selamun aleyküm Cemile.
1: Aleyküm selam.
0: Hayırdır Cemile? Bisikletine bir şey mi oldu? Parkta seni göremedik.
1: Bisikletim sağlam. Ama parkın bisiklet yolunda biraz daha sürsem bozulabilirdi.
2: Haklısın gerçekten. Hem de sadece bisikletlerimiz değil, biz de tehlikedeyiz.
0: Kesinlikle katılıyorum. Bisiklet yolunun acilen düzeltilmesi lazım.
2: Sadece bisiklet yolu değil, bütün park dökülüyor arkadaşlar.
1: Geçen savuncağın zinciri kopmuş.
3: Yoo!
0: Birine bir şey olmuş mu peki?
1: Çocuk düşmüş ama Allah'tan bir yere kırılmamış. Biraz yara ve morluklarla kurtulmuş.
2: Şanslıymış.
0: Verilmiş sadakası varmış.
2: O deyimi ben kullanabilirdim ama aklıma gelmedi ya. Tüh. Ah.
0: Anlaşıldı. Çözümde galip, iş bitirmede mülayim birisi olarak bu soruna müdahale etmeliyim. Üzülmeyin arkadaşlar. Problemlerin üstesinden gelecek ve size yeni bir park yaptıracağım.
4: Yaşa! Var ol!
0: Hep birlikte inşallah. Sağ olun.
1: Bitti mi?
0: Ne bitti mi?
1: Başkanlık gösterim bittiyse gerçekten çözüm için bir şeyler planlayabiliriz.
0: Sen zahmet etme. Ben hallederim.
1: Nedenmiş o?
0: Planlamada galibim de o yüzden ben yaparım.
1: Hayır, ben yaparım.
0: Hayır, ben yaparım.
4: Sakin olun arkadaşlar. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Ben de yaparım. Mahallemizin parkıyla ilgili benim de ciddi çözüm önerilerim var.
2: Benim de.
0: Benim de. O zaman herkes hayalindeki parkı hazırlasın. Bakalım hangimizinki en güzel olacak.
3: Tamam.
0: Salih'cim, fikrin hoşuna gitmedi sanırım.
2: Daha iyisi aklıma geldi Galip. Kendi projenle ilgilenmeni tavsiye ederim ayrıca.
1: Arkadaşlar, rica etsem dışarıda konuşabilir misiniz? Dikkatim dağılıyor.
0: Ama böyle mızıkçılık yapacaksak hiç yarışmayalım arkadaşlar.
3: Galip!
0: Tamam ya, tamam.
5: Selamun aleyküm gençler.
3: Ve aleyküm selam.
5: Tek tek takıldığınıza göre ödevler çok ha?
1: Ödev değil hocam, proje.
0: Mahallemizin parkı için projelerimizi yapıyoruz hocam.
5: Hay maşallah, park işi tam ehlinin elinde desenize. Neler yaptınız? Merak ettim. Sessizliğe bakılırsa henüz netleşmemiş.
2: Yo, benimki neredeyse bitmek üzere.
4: Yani aslında süper fikirlerim var ama gizli.
5: Gizli mi?
0: Evet hocam, bireysel takılıyoruz.
5: Bireysel ha? Neyse, bakalım yakında anlarız. Vakit girmek üzere çocuklar. Bireysel takılmayacaksanız eğer, sizi cemaatle namaz kılmaya davet ediyorum.
1: Geliyoruz hocam.
0: Namazda cemaat olarak takılıyoruz hocam.
5: Allah'a şükür. Neyse ki.
0: Anladığım kadarıyla kimse tamamlayamadı.
1: Benimki bitmek üzere.
4: Yarın öğle namazına kadar herkes hazırlansın o zaman. Anlaştık mı?
3: Tamam.
0: Hop, Salih abi. İyi misin Salih abi?
2: Çok iyiyim Ali. Acayip iyiyim.
0: Aa, ne güzel maşallah.
2: Hey Allah'ım ya Rabbim.
4: Şu kenarda görülen kısımda mutlaka bir kaykay parkuru olacak.
1: Kaykay parkurundan önce bisiklet yolunu halletmeliyiz. Bu yüzden zeminde kullanılabilecek en iyi malzemeleri araştırdım.
2: Esas benim fikrim kısa boylu çocuklar için dünyada bir ilk olabilir.
0: Ama arkadaşlar sadece klasik park çalışmışsınız. Oysa benim harika fikirlerim var. Bir müsaade ederseniz 4 dakikanızı istiyorum. Parkın tam ortasını büyük bir oyun alanı olarak planladım. Bakın. Ama bakmazsanız göremezsiniz.
6: Ağaçsız, çiçeksiz ya da dinlenme alanları olmayan bir park hayal edilemez arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla parklarınız kupkuru olmuş.
3: Yoo!
6: Gösterin o zaman. Hani?
1: Dinlemediniz ki anlatayım.
6: Yemyeşil dinlendirici bir park
4: kaykay
6: için...
4: Kaykay parkuru çok profesyonel. Dikkatinizi çekerim.
2: Bir parkta basketbol potası en önemli ihtiyaç.
0: Oyun alanından dışa doğru genişleyen... Çamur.
4: Benim parkımda hiç çamur olmayacak mesela.
0: Çamur diyorum, çamur.
2: Basket oyun alanlarımız çamura bulanmayacak. Çünkü zemini ona göre yaptıracağız. Çamur.
0: çamur. Kaçın! Gitmiş. Tamam, çıkabiliriz.
4: Neye kızdı bu köpek? Bu kadar anlamadım.
1: Beni bile görmedi gözü.
6: Benim park fikrimde
0: Mustafa.
6: Ne yani? Proje anlatmak da mı yasak?
0: Salih nerede?
4: Camide bizimleydi.
3: Salih!
2: Siz gidin ya. Ben ikindiyi bekleyeceğim.
0: Gel burada bekle kardeşim. Daha en iyi park projesini seçeceğiz.
1: Fazla düşünmeye gerek yok. Benimki tabii ki.
4: Daha projende kaykay alanı yok.
6: Seninkinde de dinlenme alanı yok.
0: Projede bu işi galip olana bırakın.
5: Selamun aleyküm.
4: Aa, Bayram Hoca.
3: Aleykümselam hocam.
5: Bence artık mesele neyse konuşmamız gerekiyor. İşlerimizi güzel bir iletişim dili kullanarak istişare ile yapmamız en doğrusu. Böylece ortak akıl harekete geçmiş olur. Peygamberimiz de böyle yapardı, unutmayın. Hepinizin harika fikirleri var. Ama tek başına yeterli değil. Oysa fikirlerinizi birleştirdiğinizde mükemmel bir park olacak.
1: Selim'in kaykay parkurunun etrafına benim aşınmayan bisiklet yolu çok iyi olur.
4: Bence de.
0: Güvenlik için orta kısımda planladığım oyun alanlarına Salih'in 3 ayrı boyda düşündüğü potaları yerleştirebiliriz.
2: Aynen kardeşim.
5: Oyun oynamaktan...

0: yorulanlar için dinlenme alanları ve yürüyüş yapmak isteyenler için planlanan yeşil parkurda en dıştan parkı çevreleyebilir.
1: Evet!
0: İşte şimdi harika bir plan oldu. Ne dersiniz?
1: Yaşasın!
0: O zaman sıra geldi fikrimizi Muhtar Bey'le paylaşmaya.
1: Yaşasın!

0: Biz geldik.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Ha?
0: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Elif, B, T, S, Cim. Ha? Ha. Ha.
1: Ha?
0: Ha.
1: Ha?
2: Ne haberler var ha?
3: Kanalda her şey yolunda. Ben de gündemi tarıyorum çocuklar.
4: Şunlara bakın. Bir geziye çıktınız, ne hale geldiniz?
0: İlk incelemelerime göre düşmüş olabilirler. Bir yandan kaybolmuş ya da yolu ararken yorgun düşmüş gibilerdir.
1: Bence acıkmışlar.
2: Bademin ağzındaki ne öyle?
5: Yetimleri sevindirelim. Yetimler için kurulacak şenliğe sponsor arıyorum yazıyor. Bir de iletişim bilgileri var.
2: Siz bir harikasınız.
3: Hadi o zaman.

0: Kimler benimle geliyor? Siz bugünlük görevinizi tamamladınız.
1: Ben gelirim.
2: Ben de.
0: Hadi gidelim.
3: Kambursuz düğün olmaz.
1: O söz öyle miydi?
4: Aman, Mo işte.
3: Yetimler için şenlik düzenleyen amca da yetim büyümüş.
1: Ne zor.
4: Bu şenlik büyük ses getirecek çocuklar.
3: Sponsor bulunursa...
1: Ah sen, biz de sponsor olabilecek kişilere mail atıp durumu bildirelim.
4: Tabii ya, Allah çalışanı sever.
3: Hey siz, durun bakalım.
4: Boş durmak istemiyorsanız bahçedeki ağaçları sulayın. İnsanları değil.

0: Selamun aleyküm Musa amca.
1: Ve aleyküm selam gençler. Hoş geldiniz.
2: Musa amca, bize eğitimler için düzenleyeceğiniz şenlikten bahseder misiniz?
1: Ben de yetim büyüdüm. Yetimliğin ne olduğunu bilirim. Peygamberimiz yetimleri korumamızı istemiştir. Onları mutlu edecek bir şenlik düzenlemek istiyorum. Herkesten destek bekliyorum.
2: Unutmayın sevgili izleyiciler. Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Nasıl oldu çocuklar? Bitti Yusuf.
3: Bunlar bitmez, baksana.
2: Çekim bitti Yusuf.
3: Ya benim çektiğim? Bunlar karşımda dururken...
2: Tamam, uzatma.
3: Uzatmışlar. Bu börekleri uzatmışlar. Upuzun yapmışlar. Malzemesini bol tutmuşlar. O kadar da uzun değilmiş.
2: Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir.
0: Burası hayırsever Musa amcanın pastanesi. Her gün yetimlere ücretsiz yemek dağıtıyor. Musa amcanın yetim şenliğine destek olun. Yetimleri sevindirelim.
2: De destek yollayın, yetimleri kollayın. Allah rızası için yetim başı okşayın.
4: Zenginler, parası olanlar ve beni duyanlar, destek olun. Bu işi de bana bırakmayın.

0: Sen çekime devam et. Biz de Mo, İkbal ve Han'la çocukların yanına gidelim.
1: İyilik için.
2: O kadar kalabalık ki nasıl bulacağız? Bari Musa amcayı bulalım.
3: Polis abi selam. Ben Yusuf. Bize yardım eder misin?
4: Tabii. Sorun ne Yusuf?
3: Yetimhanede 3 çocuk mahsur kalmış. Şenliğe gelememişler. Müdürünü arıyoruz.
4: Şimdi buluruz.
0: Arkadaşlar, siz nasıl mahsur kaldınız?
2: Onun yüzünden. Şenliğe gidiyorduk. Fırat gözlüğünü unutmuş. Biz de buraya tırmandık. Şimdi inemiyoruz. Kapılar da kapalı.
5: Nasıl çıktıysanız inseydiniz.
2: Hayır, zaten tehlikeli bir iş yapmışlar.
0: Biraz sabredin, müdürü bulacağız.
6: Mehmet, beni duyuyor musun? Tamam.
0: Duyuyorum Yusuf. Ne oldu? Tamam.
6: Biz polis abiyle müdür amcayı bulduk. Kangi ve bademi de aldık. Polis arabasına bindik.
0: Sonuca gel Yusuf.
6: Arabanın lastiği patlamış. Kangi gerekli malzemeleri çıkartırsa çok geçmeden yanınızda oluruz.
0: Durum ne Yusuf?
3: Kangi işte. İlk denemede yine yanıldı. Araba lastiği çıkaracağı yerde deniz simidi çıkardı.
0: Şimdi ne yapıyorsunuz?
3: İkinci denemesinde isabetliydi. Birazdan patlak lastiği değiştirip yanınızda oluruz.
4: Kangi harika iş çıkardı. Teşekkürler.
7: Çocuklar siz de bir daha yalnız dönmeyin. Gelin bana söyleyin.
4: Mehmet, sana ve ekibine teşekkür ederim.
0: Ne demek polis abi? Memnuniyetle.
2: Bugünü de atlattık çok şükür. Çok şükür.
3: Bence hak ettim.
0: O zaman dönüş vakti.
5: Bir dakika. Ben daha atlı karıncaya binmedim. Bu mudur yani? Tamam, buna da şükür. Çekme.

0: merhaba. Sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim. Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.
1: Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessüm.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: sana bir tekerleme öğreteyim mi Alper?
1: Tekerleme mi? Olur.
0: Dinle o halde. Çek çek amca burnun kanca.
1: Burnun kanca mı?
0: Evet, tekerleme böyle. Çek çek amca burnun kanca. Dört yapraklı al sana yonca. Çatlak patlak yüz yuvarlak. Kremalı börek sütlü çörek. Çek dostum çek. Elini cebinden çek.
1: Çek çek, çek amca burnun kanca.
2: Ne dersin Sema? Bizim miçoların arasında buzlar eriyor gibi.
3: Aman baba, Elif Alper'e miço dediğini duymasın. Tam buzlar eridi derken yeniden donar.
2: Sahi ya, biri miço, diğeri yardımcı. Allah neşelerini daim etsin tüm çocukları.
3: Amin. Yarın sabah unutmayalım da balon maketi yapalım baba.
2: Yaparız inşallah hayırlısıyla. Bitmiş mi yine?
3: Evet, bu sonuncu. Miço, Miço yardımcısı.
0: Efendim Sema abla.
3: Günlerdir çamurdan oyuncak yapıyorsunuz ama balon maketlerimiz bitmiş. Yarın maket yapım günü ona göre.
1: Hey, yaşasın. Bir tekerleme de ben sana öğreteyim mi Elif?
0: Olur.
1: O piti piti, karamelo sepeti, terazi lastik, cimnastik. Çarşıya gittik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik.
0: Bitlendik mi? Çok komikmiş.
1: Hadi şimdi sen tekrar et.
0: Nasıldı? Bir daha söyle.
1: O piti piti.
0: O piti piti, karamelo sepeti, terazi lastik, cimnastik. Çarşıya gittik, bit.
1: Ama hep gülüyorsun burada.
0: Evet ama komik.
1: Ama gülmeden söyle, yarışma gibi düşün.
0: Ciddi mi olmalıyım?
1: Evet.
0: Tamam o zaman. O piti piti, karamelo sepeti, terazi lastik, cimnastik. Çarşıya gittik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik.
1: Harika. Tebrikler, başardın.
0: Teşekkürler. Çarşıya gittik, bitlendik. Yarın ben 5 tane maket yaparım.
1: Ben de 10 tane.
0: Şey, 10 mu daha büyüktü, 5 mi daha büyüktü Agah dede?
2: 10 daha büyük Elifciğim.
0: O zaman ben kaç tane maket yaparsam Alper'den çok yapmış olurum?
3: 11 tane yaparsan daha çok yapmış olursun Miço.
0: Tamam o zaman ben 11 tane maket yaparım.
1: O zaman ben de 20 tane yaparım.
0: Benim kaç yapmam lazım daha çok olsun diye?
2: Miço, söyle bakalım. Sen neden Alper'den daha çok maket yapmak istiyorsun?
0: Şey, ben Miço'yum ya ondan. Benim daha çok çalışmam lazım.
3: İlahi Elif, şu durumda en çok maketi Agah deden mi yapmalı?
0: Evet, aslında Agah dede 5, Sema abla 4, ben 3, Alper de 2 maket yapsa tam olur.
2: Yine en çok çalışan ben olacağım desene.
0: Aa sahi ya, tüh, ben hesabı yanlış yaptım. Senin en az çalışıp en çok dinlenmen lazım.
2: Tabii ya. İstirahate benim hepinizden daha çok ihtiyacım var.
0: O halde Agah dede 1 tane maket yapsın. Sema abla 2, ben 3, Alper de 4 yapsın.
1: Tamam, en çok ben yaparım.
0: Yok yok, yine de sen çok yapma. İkimiz de 3 yapalım.
4: Merhaba.
2: Hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
3: Hadi dikkat balonuna geçelim. Miço'muz sana kuralları anlatsın.

0: Yok şükür. Bugün de güzelce havalandık. Dikkat öyküsü için hazır mısınız evlatlar?
1: Evet.
0: O halde oturun da size neşesini yitiren çocuk hikayesini anlatayım.
1: Neşesini mi yitirmiş? Ama neden?
0: Bilmem. Dinleyin de anlatayım. Bir varmış, bir yokmuş. Bir çocuk varmış. Bu çocuk neşesini kaybetmiş. Aramış, taramış, bulamamış. Gün geçtikçe yüzü asık, somurtan birine dönüşmüş. Her yerde neşesini aramış. Lakin bir türlü bulamamış. Bu meseleye çözüm bulmak için bir bilgine danışmaya karar vermiş. Az gitmiş, uz gitmiş, bir bilgenin kapısına varmış. Kapıyı tıklatmış, bilge kişi onu içeri buyur etmiş. Çocuk bilge kişiye...
2: Aman efendim, yaman efendim. Ben neşemi kaybettim. Arar dururum, bulamam. Bana bir yardım et.
0: Demiş. Bilge kişi ona bakmış ve...
2: Peki evlat. Sen neşeni en son ne zaman, nerede gördün?
0: Diye sormuş. Çocuk düşünmüş, düşünmüş, bir türlü hatırlayamamış. Bilge kişi de ona...
2: Şimdi git evine, iyice bir düşün. Nerede unuttun acaba neşeni?
0: Demiş. Çocuk söyleneni yapmış, gerisin geri evine dönmüş. Çocuk düşünmüş durmuş. Neşem en son ne zaman yanımdaydı? Geçen yıl mı? Yok yok değil. Daha mı eski? Belki de evvelki yıl. Diye diye uykuya dalmış. Çocuk uykusunda görmüş bir düş. Çocuk düşünde kalabalık bir ortamda görmüş kendini. Arkadaşları, ailesi, herkes orada. Bir mutluymuş ki rüyasında. Sorma. Derken çocuk uyanmış. Kafasına dank etmiş.
2: Evet ya. Ben uzun zamandır arkadaşlarımla bir araya gelmiyorum. Varsa yoksa telefonla, tabletle oynuyorum. Uzun zamandır annemle, babamla doğru düzgün vakit geçirmiyorum.
0: Demiş. Birdenbire hatırlamış çocuk neşesini nerede unuttuğunu. En son arkadaş ortamına gittiğinde orada bırakıp çıkmış. Sonra iyice düşünmüş.
2: Ah, ne neşeliydim eskiden. Göğe bakar, hayal kurardım.

0: aniler neşe saçardım. Sonra bu telefonu aldım elime, daldım sanal bir oyunun içine.
1: İşte ben de böylece kaybettim neşemi demiş. Oysa arkadaşlarımla, ailemle ne kadar güzel vakit geçiriyormuşum. Onlarla gülüp eğlendiğim zamanlardaki mutluluğumu, neşemi öylesine özlemişim ki.
0: Çocuk böyle düşüne düşüne kalkmış yataktan, çıkmış sokağa.
1: Sokakta oyun oynayan arkadaşlarının yanına gitmiş. Aralarına katılmış, onlarla oyun oynamış. Eline gerçek bir oyuncak almış. Hayaller kurup oynamış.
0: Arkadaşlarıyla mahalleyi gezmiş. Komşularını görmüş, hal hatır sormuş.
1: Ve çocuk birdenbire yüzüne bir gülümseme yayıldığını fark etmiş.
0: Demiş, kırlara gideyim, denize bakayım, rüzgara hissedeyim.
1: Doğanın içine karışmış. Gezmiş, dolaşmış. Sonra ellerini açıp Rabbine dua etmiş.
0: Bana dolaşacak ayak, konuşacak dil, görecek göz verdin. Sağlık verdin, sıhhat verdin, rızık verdin. Seyreleyecek onca güzellik sundun. Rabbim sana şükürler olsun.
1: Demiş. Ve neşesi yerine gelmiş. Sahip olduğumuz her şeyin kıymetini bilmeliyiz çocuklar. Sağlığımızın, bu dünya nimetlerinin, aklımızın, hayal gücümüzün ve saymakla bitmeyecek bu güzelliklere sahip olmak bize neşe katmalı.
0: Neşeli olmayı kim sever?
2: Ben!
3: Ben de!
4: Ben de!
1: Evet, sıra geldi dikkat yarışına. İlk sorunuz geliyor. Bu çocuk neşesini bulmak için kimden yardım istemişti?
2: Bilge kişiden.
0: Harika. 1-0 öndesin. Peki bilge kişi ona ne demişti?
2: Neşeli en son nerede gördüğünü hatırla demişti.
1: Tebrikler evlat. 2 puana ulaştın bile. O halde son sorunuz geliyor. Bu çocuk neşesini nerede kaybettiğini nasıl hatırlamıştı?
5: Rüya görmüştü. Rüyasında hatırlamıştı.
0: Tebrikler Miço. 1 puanı kaptın.
1: Ve böylece kaybedeni olmayan yarışmamızın kazananı minik dostumuz oldu. Tebrikler.
2: Teşekkürler Agah dede.
0: Bugünün hatırası olarak bizden bir balon maketi ve bir de rozet kazandın.
5: Böylece artık sen de Dikkat Balon ailesinin bir üyesi oldun.
1: O halde hadi bir alkışlayın arkadaşınızı.
5: Hey hey hey Dikkat Balonu.
3: Çok güzel bir yarış oldu.
5: Soruldu tam 3 soru.
3: Kazanan Oğuz oldu.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Süleyman, ah! Yine kaçtı, sofra toplamak bana kaldı.
1: Üzülme Asya, birlikte toplarız.
0: Allah razı olsun Temel amca.
1: Cümlemizden güzel kızım.
0: Ha? Bu da ne acaba? Bu... tam olarak... salça! Evet, salça!

Nereden bulaşmış olabilir? Buldum. Yemekte salçalı makarna yedik. Masadaki ve kapı kolundaki lekede de parmak izi vardı. Temel amcanın elini yıkadığını gördüm ama Eymen'in yıkadığını görmedim. Yavaş yavaş delilleri topluyorum. Sen görürsün Eymen Bey. Artık bunun Eymen'in işi olduğundan eminim. Çünkü yemekten sonra top oynamaya inmişti.

0: Evet, ellerimi yıkamayı unutmuşum.
1: Ben bilmem. Kirlettiğin yerleri temizleyeceksin.
0: Haklısın, temizlemem gerekir.
1: Öyleyse temizlemeye kapı kolu, bilgisayar masası ve toptan başlayabilirsin.
0: Of, tamam ya.
1: Eymen!
0: Ha, ne oldu? Geçti mi salça lekeleri?
1: Maalesef geçmemiş. Ha? Biraz azalmış ama geçmemiş.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam Temel amca.
2: Ne oluyor burada?
0: Her yere salça bulaştırmışım da onları temizleyemedim Temel amca.
2: Ha? Salça mı? Yoksa yemekten sonra ellerini yıkamadın mı?
1: Unutmuş.
0: Evet Temel amca.
2: Olan olmuş.

0: Ama bundan sonra ellerini muhakkak yıkamalısın Eymen. Müslüman temiz olmalıdır.
1: Ellerimizi yıkamazsak kirli kalır değil mi Temel amca?
0: Evet Asya. Daha da önemlisi yıkanmayan ellerde mikroplar birikir. Bunlar bizi hasta eder.
2: Haklısınız. Bundan sonra mutlaka yıkayacağım.
0: Aferin sana.
1: Madem anlaştık, salça lekelerini temizlemene yardımcı olayım ben de.
2: Yaşasın!
0: Sana da aferin, yardımsever kızım benim.

0: Merhaba arkadaşlar. Burası da bizim evimizin bahçesi. Burada böyle bir masa var. Bu Düt Düt. Kamyonetimiz aynı zamanda sahnemiz. Üstelik bir de şarkısı var. Dört çekersin, çok şekersin Düt Düt. Burası oyun alanımız. Kardeşim Sefa top oynuyor. Bu da Boncuk. Ah, bu tarafa gelmiş. Boncuk bu tarafa gelmiş. Boncuk bir sabit dursana, seni videoya alayım. Aa, ablamla Boncuk habercilik oynuyor sanırım. Dur gideyim de ben de onlara katılayım. Evet evet, yeni dizi teklifleri geliyor. Ama biz yoğun bir tiyatro sezonu içindeyiz. Dizilere o yüzden pek sıcak bakamıyorum.
1: Sefa ne yapıyorsun?
0: Röportaj yapıyorum.
1: Neden?
0: Oyununuza katılmak için.
1: Ne oyunu?
0: Siz Boncuk'la habercilik oynamıyor muydunuz?
1: Yok. Arkadaşlarımla görüntülü konuşma yapıyoruz. Onlara evimizi gösteriyordum.
0: Ay, ne? O telefonun diğer ucunda arkadaşların mı var?
1: Evet.
0: Ben şimdi bütün o şapşık halleri yaparken...
1: Evet.
0: Hayır!
1: Sefa, niye durdun kaldın öyle?
0: Bekliyorum abla.
1: Neyi?
0: O kadar utandım ki. Utancımın geçmesini bekliyorum. Neden söylemedin bana arkadaşlarınla konuştuğunu?
1: Fırsat vermedin ki. Neyse, utanacak bir şey yok. Çok sevimliydin zaten.

0: Boncuk. Merve, Sefa. İyi misin Merve? Ne oluyor Sefa? Bu ne böyle Boncuk?
1: Garip abi. Sanırım Boncuk kameraları pek sevmiyor.

0: kaçtı.
1: Ben çekemedim. Sen çekebildin mi Sefa?
2: Ben de sadece şaşkın şaşkın bakan garip abi var. Nasıl bu kadar hızlı kaçıyor?
3: Arkadaşlar, siz neden boncuğu videoya almak istiyorsunuz?
1: Arkadaşlarımla görüntülü konuşurken onları göstermek istedim. Olmadı, bari video atayım dedim.
2: Geçtik oraları abla. Arkadaşlar falan hikaye artık. Boncuk inatlaştıkça benim de inadım tuttu. O video çekilecek.
3: Peki o halde. Boncuk, gel bak burada ne var.

0: Şuna bakın, poz veriyor.
1: Ama bu nasıl oldu?
2: Ayna verip iyi göründüğünden emin olmasını sağladım. O da artık poz veriyor.
0: Hay Allah, şuna bakın hele. Hadi madem poz veriyor, çekelim o halde. Evet arkadaşlar, görüntülü konuşurken gösterememiştim. Ama şimdi videosunu atacağım size. İşte karşınızda boncuk.
1: Ama yine kaçtı.
2: Rüzgar çıktı ya. Tüyleri falan uçuştu. Yeniden aynaya bakıp hazırlanması gerekecek.
1: Ben şimdi onu yakalarım.

0: antlaşmanın sonu bu işte. Kendi ellerimle yakalandım.
1: Bunun da tarihi geçmiş.
0: Bu da gitmiş.
1: Ah Sefa, bu kadar şekeri biriktirmek de nereden çıktı?
0: Şey, yemeğe kıyamadım. Buraya ayırdım böyle.
2: Aferin sana kardeşim. Yemeğe kıyamamışsın, hepsi israf olmuş.
0: Tüh, keşke yeseydim. Hepsi boşa gitti.

0: meydanımızda tiyatro oyunu sergileyecektir. Herkes davetlidir.
1: Efendim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere minik istifçi sincap oyununu oynayacağız.
2: Dur usta, bize bırak usta. Biz anladık onu usta. Hadi Merve.
3: Tamam.

0: kimsecikler yok. Şunu da şuraya yasaklayayım.
1: Arkadaşlar, arkadaşlar. Hadi biraz dolaşalım da yiyecek bir şeyler bulalım.
2: Evet, çok açız. Yılın bu mevsiminde yiyecek bir şey bulmak çok zor oluyor.
1: Ah, çok acıktım. Keşke bir parça palamutumuz olsa.
2: Ah, keşke.
1: Sanki şu taraflardan bir palamut kokusu geliyor.
3: Ben de aldım gibi sanki.
0: Ama da yaptınız arkadaşlar. Bu mevsimde burada palamudum ne işi var? Hadi şu tayaflara gidip bakalım.

0: 네. 얼라우드 에르메게 잔뜩 퍼먹었다. 뭐야 검둥 썩다둥. Arkadaşlarım yiyecek şeyler ararken benim bir sürü palamudum var. Çok açım. Birazını çıkarıp yesem mi? Yok yok. Biraz daha dursunlar. Amanın. Palamudum tohuma dönüşmüş. Fidan çıktı buradan. Aa, eyvah. Bu da fidana dönüştü. İstifçilik yaptım. Yemedim, paylaşmadım. Tüm palamutluğum tohum oldu. Fidana dönüyor. Ben şimdi ne yapacağım?
1: Minik sincap, bak tam 3 tane palamut bulduk. Hadi gel de kardeş payı yapıp yiyelim.
2: Ama bunlar palamut fidanı.
1: Evet, her yer palamut fidanı dolmuş.
2: Ama bu nasıl oldu?
0: Benim yüzümden. Bulduğum bütün palamutları buraya gömdüm. Yemedim, paylaşmadım, sakladım.
1: Biz onca açlık çekerken sen palamut mu saklıyordun?
0: Sorma, yemeğe kıyamadığım için hepsi heba oldu gitti.
2: Eh be minik sincap, istifçilik yüzünden ne ihtiyacın olanı yedin, ne ihtiyaç sahipleriyle bölüştün.
1: Gömdün, istifledin, sakladın. Ne sana yar oldu, ne de başkasına.
0: Sormayın arkadaşlar, ben de dersimi aldım. Bundan böyle yiyebildiğim kadarını yiyeceğim. İhtiyacım kadarını ayıracağım. Fazlasını da herkesle paylaşacağım.
2: Madem ki dersini aldın, gel elimizdeki 3 palamudu bölüşelim. Minik istifçi sincap, palamutları sakındı, sakladı, istifledi.
3: Kimseciklerle paylaşmadı.
0: Veren de Allah, alan da Allah. Minik sincap istifledi ama nasip olan paylaşmak oldu.
2: Şimdi ormanın o kısmında seneye her yer palamut dolacak.
1: Paylaşmayıp sakınan elindekinden oldu. Ancak pay edilmesini bekleyenler için bolluk.

0: Bodo! Yine dağıtmışsın her yeri. Bu kaçıncı Allah aşkına?
1: Civatalar tamam mı?
2: Burada.
1: Tamamdır. Şimdi geriye yalnızca İsmail'in kabloları birleştirmesi kaldı.
0: Hadi hayırlısı.
2: Sahi, abim mi?
1: İşte buradayım. Hazırsanız takıyorum. Arkadaşlar, Çofi ekibi olarak sizin ve ailenizin Kurban Bayramınızı kutlarız.
3: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
4: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı bir macera. Yaptığın

0: Açlıktan ölüyorum. Oo, annemin menemeni bir numara.
1: Menemenkiden de mi güzel dayı?
0: Orasını karıştırma yeğenim. Yemene bak. Anne menemeni her menemenden güzeldir. Tabii.
1: Bakıyorum zaten.
2: Eline sağlık anneciğim. Harika olmuş.
3: Afiyet olsun oğlum.
4: Yavuz, sen neden yemiyorsun?
5: Benim canım başka bir şey çekiyor.
6: Ne çekiyor?
0: Dur, söyleme. Pastırma mı?
5: Hayır.
6: Sucuk mu?
5: Hayır.
1: Uzay böreği?
5: Hayır. Çikolata. Kahvaltıda çikolata olsaydı keşke.
3: Aslan torunum benim. Bak aklıma ne geldi. Çikolata olmaz ama bana bol bol fındık toplarsanız size fındık kreması yapabilirim.
5: Ben toplamam.
6: Ben de.
1: Ben de.
0: Güldürmeyin beni. Ben hepinizden çok toplarım. En çok toplayan kazansın.
6: Oh, yine yarışa çevirdi.
0: Koş susup, koş.
6: Bence işbirliği yapalım.
1: Hadi o zaman.
0: Aldım. Bu böyle olmaz.

0: İşte bu. Harika bir fikrim var. Tabii.
1: Ha? Dayımın bir fikri olduğuna göre bakalım başımıza yine neler gelecek.
0: Hey! Çoo! İşte hazine!

0: Of, hazineye bak. Ya dur yapma.
1: Dayımı gören oldu mu?
2: Yine bir işler peşinde galiba.
3: Abi!
0: Görürsün sen. Demek köstebekle beraber çalışıyorsunuz ha. Ben ikinize de yeterim. Zökeyim ben, zöke. Tabii.

0: Ne oluyor? Yine ne yaptım ki ben buna? Ne oldu? Kıçı kıçı. Ağaca tırmanamıyor musun? Hadi gel. Hayır! Abla! Bana bu fikri verdiğin için teşekkür ederim Sincap Efendi. Doğrudan yuvaya gideceğim. Tabii. Sincap da olmadığına göre operasyon boştasın.
1: Artık kaçamayacağım Gümbel'e. Tükendim. Al, ısır. Hıh.

0: Kimse beni durduramaz. Tabii.
1: Dayımdan haber olmadığına göre yarışmayı biz kazandık.
0: O kadar emin olmayayım. Bir zeki. Bitti demeden bitmez. Tabii. İşte şampiyonun fındıkları.
2: Fındık ağaçlarının yanında yoktun. Bu kadar fındığı nasıl topladın çok merak ediyorum doğrusu.
0: Akılla küçük hanım, akılla.
2: Akılla değil de zorla sanki.
3: Bunun damla kıymetli fındığı varmış, bırak diyorum.
4: Çocuklar, hadi bakalım. Özür dileme vakti.
1: Şurada da var.
0: Aman, al götür.
4: Ayıp değil mi bu yaptığın Zeki? Niye alıyorsun sincapın fındıklarını?
0: Ne olacak ki babaya? O zaten sincap. İşi gücü yok. Akşama kadar fındık toplasın dursun. Tabii.
4: Senin işin var mı?
0: Var tabii.
4: Neymiş? Bugün tek işim fındık toplamaktı, onu da yapmadın. Başkasının malına göz dikmeyeceksin.
5: Çalışıp kazanmak varken başkasının malını almak niye oğlum?
4: İnsan için ancak çalıştığı vardır Zeki. Alın terinden daha değerli ne var bu dünyada?
0: Haklısın baba, özür dilerim.
5: Asıl babandan değil, sincaptan özür dilemelisin.
6: Evet Zeki, sincapın gönlünü almalısın. Bu ormanda hep beraber yaşıyoruz.
7: Fındıklarını aldın, huzurunu kaçırdın hayvanın. O sadece kendi yuvasını koruyordu.
4: Hadi bu çuvaldaki fındığı da sen götür. Böylece özür dilemiş olursun.
0: Tamam babacığım ama benim daha iyi bir fikrim var.
4: Neymiş o fikir?
0: Söylerim ama bir şartta. Mühendis eniştem ve çocuklar da bana yardım edecek. Tabii.
7: Tabii.
0: Tembellik ettim fındık toplamada. Hırsıma yenik düştüm yarışı kazanmada. Güzel sincap senden özür diliyorum. Rahatsızlık verdim. Af istiyorum. Abi.

0: Dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye atlı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Ay, duramadım ya. Ha, durdum. Evet çocuklar, size çok önemli bir görev vereceğim.
1: Ne kadar çok?
0: İnsanlığın geleceği bu görevi başarıyla yerine getirmenize bağlı. O kadar çok.
2: Allah Allah. Aramıza sızmaya çalışan uzaylıları tespit edecek bir icat mı yapacağız yoksa?
0: Aramızda uzaylılar mı var?
2: Bilmiyorum, sen dedin.
0: Ben öyle bir şey demedim ya. Kafamı karıştırma çocuk. Neyse, o dediğin değil.
3: Zaman makinesi mi icat edeceğiz?
0: Hayır.
3: Reçel makinesi mi?
0: Bu çocuk da reçele takmış kafayı. Şuna bir kova reçel verin de kendine gelsin. Hayır, hiçbiri değil.
2: Tamam, hadi sen söyle. Bilemedik.
0: Ben yarın nereye gidiyorum?
2: Kayseri mi?
0: Ha, Kayseri ne alaka ya?
2: Zaten bilemeyeceğimiz için attım.
3: Kampa mı?
0: Kamp benden sorulur bilirsiniz. Ama o da değil.
3: Dayı sen söyle, bilemedik.
0: Uluslararası icat fuarına.
3: Ne yapacaksın orada dayı?
0: İcatlarımı bütün dünyaya göstereceğim. Bayılacaklar.
3: Sonra da onları ayıtmak için icat mı yapacaksın?
0: Hayır, hayır. Dünya devletleri bir araya gelecekler. Dünyanın en büyük laboratuvarını kuracaklar. Emrimde binlerce mühendis olacak. Oo. Ve dünyanın bütün sorunlarını çözecek icatlar yapacağız. Tabii.
3: Bizim görevimiz ne olacak?
0: Siz beni sabah uyandıracaksınız.
3: Bu mu çok önemli görev?
0: Tabii ki önemli. Sabah kalkamazsam dünya dahiyane icatlarımdan mahrum kalır.
3: İyi tamam. Biz sabah 7'de okula gidiyoruz. Seni uyandırıp öyle çıkarız.
0: Olmaz.
2: Niye?
0: 7 çok erken. Benim 8'de kalkmam lazım. Tabii.
3: Bir saat erken kalk işte.
0: Olmaz. Uykulu uykulu icatlarımı anlatamam. Yarın okula gitmeseniz olmaz mı?
4: Dayı.
0: Tamam ya, tamam. Okul önemli tabii.
3: Bu arada kendin niye kalkmıyorsun?
2: Bir zeki her istediğini yapar. Değil mi?
0: Yani kalkarım aslında ama işte bazen alarmı duymuyorum. Bazen alarmı duyuyorum ama alarmı kapatıp geri yatıyorum falan.
2: Sahibinden kaçan bir çalar saat yap o zaman. Böylece kapatıp yatamazsın.
0: Harika fikir. Aslan yeğenim benim. Gel.
2: Ben şakasına demiştim ama.
0: Yok yok, harika fikir. Maşallah, senden de arada dahiyane fikirler çıkıyor ha. Tabii.
3: Peki alarmı hiç duymazsa?
0: Doğru, ona da bir çözüm bulmamız lazım. Buldum.
3: Allah sonumuzu hayretsin. Başlıyoruz.
1: Ne buldun?

0: olmaya fikir ama harika mı bilemedim.
1: Merak etmeyin, bir yedek planım daha var.
0: Neymiş?
1: Tüyün kaldırma kuvveti. Bunu daha önce bulan kimse var mı Zeynep'ciğim?
2: Yok dayı, bunu ilk senden duyuyorum.
1: Tüy kaldırma kuvvetini bulan ilk insan olarak tarihe geçtim. Tabii.
2: O ne de dayı?
1: Saate kuş tüyü takacağım. Burnumu, kulağımı gıdıklayacak ve beni uykudan uyandıracak.
2: Dayı yapma, gıdıklanıyor mu?
1: Tamam, hadi icada geçelim. Çalar saat.
0: Elveda güzel saat. Allah yardımcın olsun.
1: Tüy.
2: Tüy sende ya dayı.
1: Nerede? Yok bende tüy mü?
2: Kulağının arkasında.
1: Allah Allah. Kim sakladı bunu buraya ya? Neyse devam edelim. Küçük el. Su tabancası. Su. Bakalım çalışıyor mu?
3: İyi çalışıyormuş.
0: Dayı.
1: Şimdi de kaçması için hareket sensörleri yerleştirelim.
2: Ayakları yok bunun. Nasıl kaçacak?
1: Doğru ya. Ne yapsak? Ne yapsak?
4: Buldum.
0: İnşallah oyuncak arabamı istemez.
1: Yusuf, uzaktan kumandalı oyuncak arabanı getir bakayım. Hadi aslan yeğenim.
0: Of dayı ya. Biliyordum. En sevdiğim arabam o benim.
1: Olsun. Bilim için.
0: Hem bu oyuncak haklarına aykırı.
1: Korkma ya. Getirsen bilim yolunda her şey feda edilir. Tabii.
0: Dayı.
1: Tamam ya, tamam, merak etme. Bir şey olursa yenisini alırım ben. Tabii.
0: Elveda canım arabam. Seni çok sevmiştim.
1: Bu kadar vedalaşma ya. Yeter.
0: Dayı, olur olmaz kırdın.
1: Kırmadım ya, parçaları ayırdım.
0: Ne farkı varsa.
1: Harika oldu, tabii.
2: Adı ne dayı?
1: Adını düşünmemiştim ya.
2: Saki olsun mu? Saatin sağısı, Zeki'nin de kisi.
1: Sen de kafayı taktın mı? Tam takıyorsun ha. Beğenmedim.
0: Tüy saat.
1: Olmaz.
5: Sulu saat.
1: Saçma. İnsandan kaçan bir saat yaptık ya. O yüzden adı saat kaç olsun.
2: Benimki daha güzeldi.
1: Hadi bakalım. Şimdi deneme zamanı. Ben uyuyana kadar sessizce bekleyin. Gözlem yapın. Tabii. Susamıştım. İyi geldi. Tamam, uyandım.
4: Çocuklar yardım edin, yakalayın sana.
1: Su çok güzel ısınmış. Harika bir su ısıtıcı yaptık. Aferin bize. Yani bana. Tabii.
5: Dayıcığım, yarın bununla kalkarsın artık.
1: Bu saatte uyanırım. Su ısıtıcı saatte de icat fuarına katılırım. Herkes icadıma bayılır. Tabii.

Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar

0: artık. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: Sefa, hadi uyan oğlum. Bayram namazına gideceğiz.
4: Uyanmak mı? Bütün gece heyecandan uyuyamadım ki baba. Artık bayramlıklarımı giyebilir miyim?

0: Oo, elhamdülillah, buz gibiymiş.
1: Köye girdik gireli bu gördüğümüz 5. çeşme. Maşallah ne kadar sulak bir yer.
0: Baba, zemzeme bak.
1: Yine keşif peşinde.
0: Suda bir sürü yavru balık var.
1: Onlar kurbağa yavrusu oğlum.
0: Ama balık gibiler.
1: Onlara iribaş denir. Biraz daha büyüdüklerinde ayakları çıkmaya başlayacak.
0: Çok ilginç.
1: Hay Allah.
0: Zemzem. Sanırım bunlar kurbağa polisler baba. Siren gibi ötüyorlar.
1: Zemzem, çabuk gel.
0: Canım.
1: Ne oldu?
0: Öndeki araba çok yavaş gidiyor baba.
1: Acelemiz mi var?
0: Bir an önce Medine'yi görmek istiyorum.
1: Az kaldı oğlum, çok az kaldı. Aman ya Rabbim.
0: Eyvah! Tekerin çıktığından şoförün haberi olmadı galiba.
1: Hemşerim, teker çıktı. Aracı durdur.
0: Duymuyor baba. Olamaz.
1: Geçmiş olsun. İyi misin amca?
2: Ah, iyiyim, sağ olun. Römorkun tekeri çıkmış ha. Hiç fark etmedim.
0: Babam hemşerim, hemşerim diye bağırdı. Sesini duyuramadı amca.
2: Bu cimcimelerin sesinden bir şey duyulmuyor ki. Bu arada tanışamadık. Ben Şerif. Bu tatlı çocuklar da benim torunlarım. Zübeyir ve Hümeyra.
1: Çok memnun oldum Şerif amca. Ben Abdullah. Oğlum Murat ve kuşumuz Zemzem.
2: Ben de memnun oldum.
3: Suların hepsi dökülmüş dede.
4: Hacılar susuz mu kalacak şimdi?
1: Suları hacılara mı götürüyordunuz?
2: Evet. Bizim köyün suyu çoktur. Bizden sonra Medine'ye kadar da başka su kaynağı yok. Suları bidonlara doldurup yolda susuyan hacılara dağıtıyoruz.
0: Bu çok düşünceli bir hareket. Biz de babamla birlikte hacca gidiyoruz. Yolda suya çok ihtiyacımız oluyor.
2: Ah ne güzel. Keşke size de ikram edebilseydim. Nasip.
1: Üzülme Şerif amca. Biz köye uğrayıp suyunuzu içtik.
2: Oo, iyi yapmışsınız. Afiyet olsun. Bir an önce römorku tamir etsem iyi olacak. Sonra köye gidip tekrar su doldururum.
1: Ben de yardım edeyim Şerif amca.
2: Sağ olun. Sizi yolunuzdan alıkoymayayım.
1: Olur mu öyle şey?

0: Yolda kalana yardım etmek peygamberimizin sünneti değil mi?
1: Çok doğru. Madem öyle aracın bagajında tamir aletleri olacaktı.
2: Bu suları kurtarmalıyız. Yoksa acılar susuz kalacak.
3: Ne yapacağız?
2: Bir fikrim var. Gel benimle.
1: Zübeyir! Hümeyra! Fazla uzaklaşmayın.
4: Tamam dede.
5: Ben onlarla ilgilenirim.
1: Aferin sana be Murat.
2: Bu bidonda hiç su kalmamış Zübeyir.
3: Bunun içine de sen düşmüşsün Hümeyra. Dürbün gibi olmuş.
2: Aa, aklıma bir oyun geldi. Zübeyir sen denizciymişsin, ben de kaptanmışım. Bu sular da denizimizmiş. Murat abi sen de başka geminin kaptanıymışsın, tamam mı?
5: Tamam. Peki Zemzem?
3: Zemzem de haberci kuş olsun.
2: Olur, hadi başlayalım. Denizciler, denizciler. Az önceki fırtınadan kurtulduk. Fakat dalgalar yeniden üzerimize doğru geliyor. Gemideki bütün fazlalıklardan kurtulun.
3: Emredersin kaptan.
2: Bu fazla yiyecek kutusuymuş. Onları balıklara atıyormuşuz. Atın hepsini. Balıklar, fırtına gelmeden yiyecekleri götürün.
5: Yalnız çocuklar, üstünüz kirlenecek. Dikkat edin.
2: Aa, bir gemi daha. Komşu kaptan korkma. Bu dalgalar bizi yenemez. Yakala. Sana deniz simiti gönderiyorum.
5: Hı, olamaz. En sevdiğim tişörtüm.
3: Kaptan sen de giymelisin.
5: Asıl sen giy Tayfa.
3: Seninki patlamış. Yenisini al.
5: Al sana.
3: Bu da sana.
2: Atamadı ki.
0: Şerif amca, hacılara su dağıtma işi nereden aklına geldi?
1: Bu yüzyıllardır yapılan bir hizmet Abdullah. Hacılara yemek vermek ve su dağıtmakla görevli birçok kişi ve kuruluş vardır. Ben de onlardan biriyim.
0: Demek çok eski bir görev. Yeni öğrendim.
1: Ama bugün su yetiştiremeyeceğiz gibi görünüyor. Köye gidip tekrar su doldursak da geç kalırız.
0: Su dağıttığınız yer buraya uzak mı?
1: Yakın sayılır. Neden sordun?
0: Belki su çıkarmayı deneyebiliriz. Ne dersin?
1: Harika olur. Hemen çocukları çağırayım da gidelim.
0: Zemzem bir şeyler anlatmaya çalışıyor bize.
1: Ben anladım.
0: Eyvah! Çamur banyosu yapmışlar. Murat'a da bak sen. Güya çocuklara göz kulak olacaktı.
1: O da çocuk işte. Zübeyir, Hümeyra hemen buraya gelin bakalım.
4: Emredersin dede.
1: Yumurcaklar sizi.
2: Elindeki ne amca?
0: Bu gördüğünüz şey el yapımı bir sondaj aleti.
3: Burada su olduğunu mu düşünüyorsun?
0: Evet, Şerif amcaların köyü çok sulak bir yer. Su dağıtılan bölgede köye uzak değil. Yani buradan su çıkabilir diye tahmin ediyorum.
1: Suyu bulursak su taşıma işine de gerek kalmaz.
0: Kesinlikle. Bir de çeşme yaparız. Gelen yolcular buradan su içebilirler.
5: Çok heyecanlandım. Nasıl yapacağız peki?
0: Şöyle. Şerif amca ve ben bu aleti çevireceğiz. Siz de bize tezahürat yapıp moral verirsiniz.
5: Hadi baba, hadi Şerif amca.
2: Size güveniyoruz.
3: Daha hızlı.
1: Taraftarlarımıza mahcup olamayız Abdullah. Ha gayret.
0: Bu tezahüratlarla neredeyse bize deniz bulduracaklar.
4: Aa, su çıktı.
2: Çıktı.
4: Yaşasın.
1: Çok şükür ya Rabbim.

0: Allah sizden razı olsun Abdullah oğlum. Hacılar bugün de susuz kalmayacak.
1: Hepimizden inşallah.
0: Buyurun, çeşmemizden içen ilk hac yolcuları siz olun.
2: Elhamdülillah.
3: Murat abi yine gel.
4: İnşallah Hümeyra'cığım. Biz dedemle buraya kocaman bir çeşme yapacakmışız.
3: Üzerine hepimizin ismini yazarız değil mi dede?
0: Tabii. Bugünün anısını yaşatmalıyız.
4: Çok teşekkür ederim Şerif amca.
0: Rica ederim.
1: Kendinize iyi bakın Şerif amca. Çocuklar.
4: Hoşça kalın.
5: Peygamberimize bizden selam götürün.
4: Baş üstüne.
1: Oğlum, bu tepeyi aşınca Medine'ye ulaşacağız inşallah.
4: Kalbim heyecandan pıt pıt atıyor.
1: Benim de öyle.
4: Zemzem de çok heyecanlı. Baba, kurbağa sesini sen de duydun mu?
1: Anlaşılan köydeki kızgın kurbağalar seni epey korkutmuş. Hala kulaklarında onların sesi çınlıyor.
4: Baba gerçekten bir yerden Burak sesi geliyor.
1: Allah Allah. Bir bakalım. Evet, kurbağa sesi bu.
4: Benim kulaklarım iyidir.
1: Kaçak yolcular, hadi çıkın bakalım neredesiniz?
4: Belki onlar da Medine'ye gelmek istemişlerdir.
1: Öyleyse sayın yolcularımız Medine'ye geldik sayılır. Çıkabilirsiniz.
4: Aa! Bir tane daha mı?
1: Çok sevimliler.
4: Ama Zemzem'i korkutuyorlar. Oh! Neyse ki gittiler Zemzem. Kabe'ye kadar bizimle gelselerdi ne olurdu halimiz?
1: Keşke gitmeselerdi. Vrak ve cik sesleriyle tavaf etmek neşeli olabilirdi.
4: Bize sadece cik cik sesi yeter babacığım.

0: Ha? Merak etme tilki. Kurye atlı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?

0: Say yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
1: Ya Rabbi sen koru.
0: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
1: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
0: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
1: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
0: Dişim çok fikri, tutma beni.

0: Geliyor. Dikkat.
1: Yakaladım. Gol.
0: Gol değil canımın içi. Topu yakaladın ya.
1: Benim golüm abi.
0: Peki öyle olsun. Bu defa topu havalandıracağım. Dikkat et.
1: Top hep bahçede abi. Hep havalandı. Gerek yok.
0: Öyle değil kardeşim. Bak şöyle. Cemre, özür dilerim kardeşim. Çok acıdı mı?
1: Az acıdı. Hadi devam, devam.
0: Tamam, sıra sende.
1: Gol!
0: Iskaladın.
1: Hayır, pıskalamadım. Seni şaşırttım.
0: Ha? Evet, vay. Bu işte gerçekten iyisin.
1: Gerçekten iyiyim abi. Dikkatli ol. Gol! Dede, golümü gördün mü?
2: Gördüm ya cimcime. Görmemek mümkün mü? Muhteşem bir goldü. Ne o evlat? Bozuldun bu golü yediğine.
0: Yok dede, bozulmadım. Çok güzel goldü kardeşim. Tebrik ederim. Sen kazandın.
1: Salıncakta bir, beş, on beş, sekiz bin kere sallayacaksın değil mi abi?
0: Sen ödevlerini yaptıktan
1: ödev,
0: sonra.
1: Ödev. Hemen ödevlerimi yapmam lazım. Hemen.
2: Duvar pek iyi görünmüyor.
0: Evet dede. Ben de ona bakıyordum.
2: Ay Allah. Duvar bu hasarı Cemre'nin golüyle almış olamaz.
0: Bence de dede. Ben yıllardır bu duvara şut çekiyorum.
2: Belki sorunun cevabı duvarın diğer tarafındadır. Duvara neyin hasar verdiği belli oldu.
0: İncir ağacı bu dede.
2: Aynen öyle evlat.
0: Allah Allah. Kim bizim bahçe duvarına incir diker ki?
2: Kuşlar.
0: Kuşlar mı?
2: Evet kuşlar. İncir pek çok canlının en sevdiği meyvedir. Kuşlar da incirleri yiyerek doğumların böyle her yere yayılmasını sağlarlar. Tabii incirin özelliği de çok güçlü bir ağaç olması. Hemen her yerde tutunabilmesi.
0: Bu nasıl oluyor dede?
2: İncirin kökleri çok sağlamdır ve suyu bulmak için her engeli aşar. Evlerin temeline kadar inip hasar verdiği bile görülmüştür. Hatta bunun için ocağına incir ağacı dikmek diye bir deyimimiz var biliyorsun.
0: Aa evet. Demek bu yüzdenmiş. Vay çok ilginç. Ne yapacağız peki dede?
2: Duvarı tamir edeceğiz evlat. Ama önce şu incir ağacını nakledeceğiz. Bunun için de duvarın bir kısmını yakıp tekrar örmemiz gerekiyor.
0: Çok işi varmış duvarın.
2: Evet ama kış gelmeden yapmak lazım. İyi oldu aslında fark etmemiz. Havalar soğuyunca rahat çalışamayız.
0: Cemre iyi ki o golü atmış dede.
2: Bakalım kökler nerelere kadar uzanıyor.
1: Abi!
0: Efendim Cemre.
1: Ödevim bitti abi. Artık beni sallayabilirsin.
0: Duvarı tamir ediyoruz Cemre. İşimiz bitsin seni sallayacağım.
1: Duvar bozulmuş mu?
2: Yok cimcime. Duvar hasar görmüş. Kendiliğinden yıkılabilirdi. Biz de hasarlı bölümü yıktık. Şimdi tekrar örüyoruz.
1: Ben de duvar örmek istiyorum.
0: Sen de bebek evine duvar örebilirsin Cemre.
1: Nasıl?
0: Seninle birlikte ev yaptığımız oyuncak bloklar var ya. Onlardan duvar da yapabilirsin.
1: Ya yapabilir miyim gerçekten?
0: Evet elbette.
1: Hemen bloklarımı alıp geliyorum hemen.
0: Çok yorulduk ama güzel oldu dede.
2: Evet, epey yorulduk. Ama bu işte aradan çıkmış oldu.
1: Hayır yavrucuğum, önce duvarı bitireyim, seni sonra sallayacağım.
0: Cemre, işimiz bitti, artık seni sallayabilirim.
1: Şimdi olmaz abi, işin bitince sallarsın.
0: Ufacık bir duvarı yapmak 2 saat sürdü. İnsanlar eskiden şehirlerin etrafını duvarlarla çeviriyormuş. Aklım almıyor dede. Koca bir şehrin etrafına duvar örmek yıllar sürer.
2: Evet elbette. Mesela İstanbul surlarının yapımı yaklaşık 10 yıl sürmüş. Yıllarca da inşası, tamiri, genişletilmesi devam etmiş. Ama şehri çok uzun zaman korumayı başarmış. İstanbul şehrinin surlarını yüzlerce yıl hiçbir Fatih aşamamış. Ta ki...
0: Fatih Sultan Mehmet'e kadar.
2: Ya.

0: ne kadar uzun. Gözümün alabildiğine ilerliyor dede.
1: Evet, elbette. Biz şu anda Topkapı yakınlarındayız. Sağ taraftan denize kadar Mevlana Kapı, Silivri Kapı, Belgrad Kapı, Yedi Kule Kapısı ve sahilde de tek parça kalmış halde Mermer Kule Kapısı var. Mermer Kule'nin diğer adı Marmara Kule. Surlar Marmara Denizi'ne kadar ilerliyor çünkü.
0: Ya, orada da devam ediyor mu peki?
1: Evet evlat, İstanbul'u çevrileyen surlar, kara surları, deniz surları ve Halis surları olmak üzere üç koldan devam eder.
0: O zaman bu taraftan da Halis surlarına bağlanıyor.
1: Aferin evlat. Topkapı, Sulu Kule Kapı, Edirne Kapı, Eğri Kapı, Ayvan Saray Kapısı'yla surlar Haliç'e bağlanıyor.
0: Bakabilir miyim?
1: Elbette. Bak, surların en dışında hendekler bulunurdu. Yani sur boyunca uzanan çukurlar.
0: Çok mantıklı.
1: Burası alçak sur. Şu gördüğün dış surlar. Arkada yüksek olan da iç surlar.
0: Bu şehri fethetmenin ne kadar zor olduğunu şimdi daha iyi anladım dede. Sultan Fatih gerçekten de büyük bir iş başarmış.
1: Hem de nasıl. Sadece surlar da değil. Biliyorsun Sultan Fatih Haliç'e inmek için...
0: Gemileri karadan kızaklarla çektirmişti. Öğretmenimiz tahtada çizerek anlatmıştı. O zamana kadar fethedilen İstanbul'un neresi olduğunu bile bilmiyorduk.

0: evlat. Bunu benim yaşımda bile bilmeyenler var.
1: Sahiden mi?
0: Maalesef.
1: Dede, bu kule gibi yerlere ne deniyordu?
0: Ha, onlar surların burçları. İstanbul surlarında 50 kapı ve 300 burç var evlat.
1: Ya.
0: İstanbul surlarının yapımına milattan önce 5. yüzyılda şehri kuran Konstantin zamanında başlanıyor.
1: Milattan önce diyorsun dede. Yani 2500 yıl olmuş.
0: Evet evlat. Bu surlar fetihten sonra da tamir görmüş ve büyük kısmı günümüze kadar gelmiş. Bil bakalım bu hangi kapı?
1: Top kapı mı? Ama o daha büyüktür herhalde. Sultan Fatih'in İstanbul'a girdiği kapı.
0: Evet, fetih kapı.
1: 29 Mayıs 1453 günü. Sultan Fatih atıyla bu kapıdan şehre giriyor.
0: Fatih Sultan Mehmet yanında hocası Akşemseddin ve askerleriyle bu kapıdan şehre giriyor. Aksaray'da ordularıyla birleşiyor ve hep birlikte nereye yürüyorlar?
1: Ayasofya'ya.
0: Hay yaşa.
1: Yeniçeriler.
0: Sela okunuyor. Bugün günlerden cuma. Ne de güzel denk geldi.
1: Evet. Cuma namazını Ayasofya'da kılalım dede.
0: Aklımı okudun evlat.
1: Bugün muhteşem bir gün. Fetih kapıdan şehre girdik. Ayasofya'ya ilerliyoruz.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Düşünceli kardeşim benim. Ne çok şey göndermiş. Çok da özlemiştim tarhanasını. Akşam güzel bir sofra kuralım tarhanayla, mantıyla. Bu kadar şeyi tek başıma yiyemem. Siz de yeseniz bitmez ki. Buldum. Akşama arkadaşlarımı yemeğe davet edeyim ben. Tarhana çorbası, nohut yemeği ve mantı. Yeter mi acaba? 15-20 kişi oluruz. Ya yetmezse? Bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek 4 kişiye, 4 kişilik yemek de 8 kişiye yeter. Yeter yeter. Nadir kuşum, ben şunları mutfağa bırakıp geliyorum. Sen kum saatini döndür. Masal çorbamızı da tarhana çorbamızla beraber kaynatalım. Hadi. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Hilal de bu kullardan bir kulmuş. Çikolatadan daha çok sevdiği bir yiyecek yokmuş. Burada çikolatalı hayaller kurar, çikolatalı şiirler yazar, çikolatalı oyunlar oynarmış. Her gün gibi bir günmüş o günde. Seksek oynamaya karar vermişler arkadaşlarıyla birlikte. Yemek kokuları gelmeye başladı mutfaktan. Ben bir koşu kontrol edip geleyim.

0: Her şey yolunda mutfakta. Dönelim masala.
1: Tik.
0: Hay Allah. Gördün mü şu yaptığımı? Neyse. Nerede kalmıştık nadir kuşum? Ha? Hilal kız akşam olunca eve gitmiş. Derken kapı çalıvermiş. Bil bakalım gelen kimmiş? Ya da neymiş mi demeli?
1: Neymiş? Kimmiş?
0: Gelen kargo görevlisiymiş. Getirdiği Hilal'in yurt dışında yaşayan halasının gönderdiği hediyeymiş. Hilal'e bir kutu dolusu çikolata göndermiş halası. Sevinçten havalara uçmuş çikolata canavarı. Ama Hilal düşünmüş, bu kadar çikolata onun için çokmuş. Dişlerini çürütmeye hiç niyeti yokmuş. Hem paylaşmak çok hoşmuş. En iyisi demiş, çikolatalarımı arkadaşlarımla paylaşayım. Hilal sınıfa götürmüş çikolata kolisini. Dağıtmaya başlamış hepsini. Ama varmış bir endişesi. Ya yetmezse tüm arkadaşlarına? Ya çikolataları görüp de alamayan arkadaşı olursa? Kantinden biraz daha çikolata mı alsa? Neyse ki korktuğu gibi olmamış. Çocukların ağızları çikolatalarla tatlanmış, kalpleri iyilikle kanatlanmış. Çikolata almayan çocuk kalmamış. Hilal hariç.
1: Kalmamış.
0: Hilal çikolataları paylaşmaktan o kadar mutlu olmuş ki kendisine kalmamasına hiç üzülmemiş. Tek başına yiyeceği çikolatalar koca bir sınıfa yetmiş. Paylaşmak ne güzelmiş. Bereket de tam böyle bir şeymiş. Derken öğretmeni sınıfa girmiş. Bil bakalım elindeki neymiş. Hilal'in en sevdiği çikolata, hem de kocamanından. Geçen haftanın en çok kitap okuyan öğrencisi olduğu için bu öğretmeninin Hilal'e hediyesiymiş. Bir kişiye yeten çok kişiye de yetebilirmiş. Paylaşmak artırır, verene Allah daha çok verirmiş. Bu masalda böyle iyilikle, güzellikle bitmiş. Mahir, misafirler gelmeden hazırlıkları tamamlamak için hemen mutfağa gitmeliymiş. Çorba fırçayla karıştırılmaz tabii.

0: Babacığım, harçlık.
1: Koca adam oldun, hala mı harçlık istiyorsun?
0: Babacığım, bayram sevinci herkesin hakkı. Kurban bayramımız mübarek olsun. Tabii.

0: Dadanın
1: bir hikayesi vardır.
0: Ha? Hikaye mi?
1: Yani sen bu resmi boşuna çizmemişsindir.
0: Elbette boşuna çizmedim. Hani bize bir abla süt getiriyor ya.
1: Annen de onun getirdiği sütten çok güzel pastalar, tatlılar yapıyor. Aynı zamanda sen de içiyorsun o sütten, değil mi?
0: Evet, ben her gün bir bardak süt içiyorum. Hem annem o sütten yoğurt da yapıyor. Ben de o yoğurttan afiyetle yiyorum.
1: Peki, ya yumurta yiyor musun?
0: Evet.
1: Sütler, yoğurtlar, yumurtalar, Allah'ın birer nimeti bunlar.
0: Bu nimetlerin hepsini çok seviyorum. Bunları yedikten sonra da Allah'a şükrediyorum.
1: Peki, şükretmek ne demek Ayşe?
0: Allah'ın bize verdiği nimetler için teşekkür etmek, şükretmek demektir.
1: Aferin sana. Anladığım kadarıyla çizdiğin resimdeki sütçü size süt getiren abla oluyor. Ondan sütü alan kişi de...
0: Annem.
1: Peki, ya tavuklarla horoz?
0: Ha? Onlar mı? Komşumuzun hayvanları. Bahçe duvarından atlayıp bizim bahçeye gelmişler. İşte benim resmimin hikayesi bu kadar.
1: Bence bu resmin hikayesi henüz yeni başlıyor.
0: Anlamadım.
1: Öyleyse şöyle anlatayım. Sütçü giderken bahçe kapısını açık unutursa ne olur?
0: Ne mi olur? Tavuklar ve horoz dışarı gider ve... Eyvah! Sonra kaybolabilirler. Yoksa sen bana bugün bu resmin hikayesini mi anlatacaksın?
1: Biraz eksik söyledin. Sen ve ben birlikte anlatacağız.
0: Yaşasın. Öyleyse hemen başlayalım.
1: İçinde mutlu bir ailenin yaşadığı şirin bir ev vardı. Bu eve bir kadın her hafta bir bidon süt getirirdi. Günlerden bir gün...
0: Sütçü bahçe kapısını açık bıraktı.
1: Böylece horozla tavuklar dışarı çıktı. Hikayemizin kahramanları da onları bulmak için harekete geçti.
0: Bu hikayenin kahramanları sen ve ben oluyorum.
1: Evet.
0: Ay çok heyecanlı. Sonra ne oluyor?
1: Kahramanlarımız sokakta önce horozu gördüler ve onu yakalamaya çalıştılar. Fakat horoz onlardan kaçtı ve...
0: Bir arabanın altına girdi.
1: Sonra bu arabanın altından çıktı ama tam onu yakalayacakları sırada bir şey oldu.
0: Ne oldu ki?
1: Horoz bu defa arabanın üstüne...

0: çıktı. Neyse ki kahramanlarımız onu incitmeden yakaladılar. Sonra da...
1: Evet.
0: Bahçeye bıraktılar.
1: Şimdi bu tavukları bulmalıyız. Acaba onlar nerede olabilirler?
0: Bir tanesi mahallede futbol oynayan çocukların oyun sahasına girmişti. Çocuklar kendi aralarında oynarken...
1: Tavuk da kenardaki otlardan yiyordu. Kahramanlarımız onu da yakalayıp bahçeye getirdiler. Geriye kaldı iki tavuk. Bence tavuklardan biri de kaldırımda geziyordur.
0: Ama hangi kaldırımda?
1: Elindeki mısırı yiyerek giden bir çocuğun yürüdüğü kaldırımda.
0: Tabii ya. Çocuk elindeki mısırdan yedikçe yere mısır taneleri düşmekteydi.
1: Tavuk da bu taneleri gagasıyla toplarken...
0: Evet.
1: Hikayemizin kahramanları onu da yakalayıp bahçeye getirdiler. Şimdi bunu bulmalıyız. Kalan en son tavuk bu.
0: Peki kahramanlarımız şehrin her yerine gezip dolaştılar mı?
1: Parklara baktılar, bahçeleri kontrol ettiler. Ama son kalan tavuğu hiçbir yerde bulamadılar.
0: Çok yoruldukları için de bir ağacın gölgesine oturup biraz dinlenmişlerdir herhalde.
1: Evet, ama dinlenirken de hep düşündüler bu tavuk nerededir diye.
0: Akıllarına başka mahallelere de gidip bakmak gelmedi mi?
1: Oraları da gezip dolaştılar ama onu hiçbir yerde göremediler. Artık bir adım bile atacak güçleri kalmamıştı.
0: Derken bir ses duydular.
1: Baba!
2: Ne yani, evin babası çarşıdan ekmek alıp gelirken son kalan tavuğu görmüş ve onu alıp bahçeye getirmiş olamaz mı?
1: Olabilir. Canım babam.
2: Canım kızım.
1: Hikayemizin kahramanları iki iken üç oldu. Horoz ve tavukların hepsi bulundu. Bana süt mü getirdin?
3: Evet yavrum.
1: Biz Rıfkı'yla ne yaptık biliyor musun?
3: Ne yaptınız?
1: İşte bu resmin hikayesini anlattık.

0: Küçük Hafız Emin her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ay.

0: Bu ses nereden geliyor?
1: Aa, yavru kediye bak.
2: Ağaçta kaymış.
3: Acaba kurtarabilir miyiz?

0: Hayrola çocuklar?
1: Ali abi.
0: Hayırlı günler çocuklar. Ne bu haliniz?
2: Hayırlı günler Ali abi. Yavru kediyi kurtarmaya çalışıyoruz. Ama tırmanamadık. Yoksa sen tırmanabilecek misin?
0: Tırmanabilirim tabii çocuklar. Ben tırmanma kolu başkanıyım okulda. Her hafta tırmanma parkuruna çıkar çıkar inerim. Hem de öyle dümdüz değil, farklı rotalar izleyerek. Ha.

0: Keşke kameramız olsaydı. Neyse, artık akıllarımıza kaydedeceğiz. Kaydedin bakalım.
1: Klik.
2: Selamun aleyküm Ali.
0: Aleyküm selam Melihcan.
2: Parktaki büyük ağaca tırmandığını gördüm de.
0: Ha, gördün mü? Fena tırmanıcı değilimdir.
2: Aman canım, ağaçlara herkes tırmanır. Bebek işi.
0: Allah Allah. Başka nereye tırmanacaktık?
2: Heh, işte bizim evin balkonuna ne dersin? Oraya çıkıp ikimize de annemin yaptığı kurabiyelerden birer tane alırsan inanırım.
0: Aman canım, o da bir şey mi? Hemen çıkarım.
3: Ali!
0: Ha? Ha.
3: Ali!
0: Başka zaman artık.
2: Anne ya, bir tane de mi yemeyeyim?
4: Hayır Melihcan, hem alerjini azıyor sonra.
3: Of. Al bakalım Ali'ciğim, yeni bulmacan hayırlı olsun.
0: Eyvallah Arif baba, hemen çalışmaya başlayayım. Bunu nasıl açabilirim acaba? Sanki bu çizgilerle alakalı bir durum var. Acaba aynı renkleri hizalasam? Şimdi geriye sonuncu parçayı ayarlamak kaldı. Bu bir nokta birleştirmece oyunu galiba. Aceleci davrandım anlaşılan. Belki de bu yıldızlara denk gelen bir çeşit haritadır.

0: da ne öyle? Çekilsene teleskopun önünden. Seni uzay canavarı sandım.
1: Tam olarak ne arıyoruz demiştin?
0: İnan ben de bilmiyorum. Bu kağıttakilere benzer bir şeylere bakıyoruz.
1: Aa, eline sağlık Bilge.
0: Hayırlı akşamlar Bilge. Kusura bakma, böyle habersiz geldik kapatmadan önce.
2: Estağfurullah arkadaşlar. Size kapımız hep açık. Size de hayırlı akşamlar. Hadi soğutmayın çayınızı. Bu elindekileri gökte arıyorsanız daha çok uğraşırsınız yalnız.
0: Nasıl yani?
1: Aa, aklımdan çıkmış. Teleskobu açmak yerine direkt Bilge'ye sorabilirdik. Çok iyi bilir yıldızları.
2: Bakın buradan bakınca büyük ayı, küçük ayı, kartal, akrep, kuğu takım yıldızları görünür bu mevsimde. Ama elindeki gibi bir takım yıldızı yok Ali'cim. En azından bilinen.
1: Hayırlı sabahlar. Nereye böyle?
0: Hayırlı sabahlar sana da. Tırmanışa gidiyorum. Belki biraz kafam rahatlar da şu bulmacayı çözerim.
1: Ben de geleyim mi? Seni izlerim. Bu renkler ne böyle?
0: Farklı rotalar. Maviler en kolay. Kırmızı en zoru.
1: Demek kırmızı en zoru.
0: Ama bu...
1: Bu senin yıldız takımı değil mi ya işte?
0: Hay Allah! Bunu nasıl daha önce düşünemedim ki?

0: Burada yazan sayılarda bizim ipuçlarımız olsa gerek.
1: Hadi sen tırmanmaya başla. Ben de sana numaraları söylerim.
0: Ha?

0: orta maç bir numara. Ye! Nasıl? Yakala! Şimdi nereye? Sağa doğru ilerle. İki yanında 7 numara var. Onun altında 5 numara duruyor. Yedi numara K, 5'se N. Şimdi yukarı çıkarsan birazdan 4 numarayı, sonra da 2'yi bulacaksın. Ne yaptık? İşte yan yana diziyorum. Yetenek. Selamun aleyküm Arif baba.
1: Aleyküm selam Ali. Aferin çocuklar. Bu sefer biraz uzun sürdü ama yine de başardınız.
2: Evet. Yıldızlarda kaybolduk bir tur. Neden bu kelimeyi seçtin Arif baba?
1: Yetenek, Allah tarafından kişiye bahşedilen özel becerilerdir ve kullanılmazsa körelebilir. Mesela senin tırmanma yeteneğin buna örnek Ali'ciğim.
2: Eyvallah Arif baba.
1: Ama önemli olan yeteneğimizi doğru yerde kullanmak çocuklar. Buna yalnız biz karar verebiliriz, başkaları değil.
2: Anladım Arif baba.
3: Hadi bakalım, kanıtlayacaksın mı kendini?
2: Yok Melihcan, kanıtlamaya ihtiyacım yok.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!

Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Birlikten kuvvet doğar.
1: Aman da ne güzel anlaşıyorlar. Sepetlere bakılırsa iş zamanı. Görev biraz uzakta galiba. Şapka yakışmış Hagu. Aman Allah'ım, ne güzel meyveler. Fakat küçük bir sorun var galiba. Sorun varsa Hagu hemen bir çözüm bulur. Aa, olmadı sanki Hagu. Sıçramakla çözülmeyecek gibi. Öfkelenme Hagu. Aman! Yine düştün bak.

ama çıkmıyor. Aman dikkat! Toplamaya gerek kalmadı. Kendileri dökülüyor. Palyaço mu oldun sen? Ne de çabuk sinirleniyorsun. Hago kesin daha iyi bir çözüm buldu. Aa, merdiven mükemmel bir fikir. Aferin Hago. Oluyor mu ne? Kocaman meyveler. Harika. Sepete girmeleri gerekmiyor muydu çocuklar? Yine olmadı Hago. Başka bir

Çi mi denesen? Çogu da tutturamadı. Evet, sepeti bir elinle tutman çok iyi fikir. Hagu'nun yöntemi işe yarıyor gibi. Eyvah, bu sefer de Çogu'nun dengesi bozuldu. Tüh, bu yöntem de işe yaramadı. Bagu'yla Degu. Aha! Elbette ya. Bu iş birinin yardımı olmadan yapılamazdı. Çok güzel. Kocaman iki sepet meyve. Birlikte hep başarılısınız Gugular. Bilge Gugular'ın katkısı da tartışılmaz. Demek ki bazı işleri yaparken kendi başımıza yapmaya çalışmamalıymışız. Hem atalarımız ne demiş? Birlikten kuvvet doğar.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: İyi gidiyorsun Harun.
1: Ha? Ne? Niye mi gidiyorum?
0: Niye değil, iyi.
1: Ha, öyle diyorsun yani. Nereye gidiyorum ki?
0: Sende bir haller var. Demedi deme.
1: Olur, demem.
0: Hayda. Böyle olmayacak bu. Gel biraz dışarı çıkalım.
1: Çıkalım ya. Kafam allak bullak.
0: Belli belli. Atkıyı kemer diye kullanmandan belli. Gidelim hadi. Ben senin ilacını biliyorum.
1: Neymiş?
0: Şöyle demli bir çay.
1: Hakkı baba hepimize öğretti bunu.
0: Evet ya. Camiye o kadar gidip gelirim. O sandık benim hiç dikkatimi çekmedi.
1: Ya aslında öyle dikkat çekecek bir özelliği de yok. Ama ilginç değil mi? Uzun zamandır orada ama içinde ne olduğunu bilmiyoruz.
0: Aslında evet, içinde ne olduğunu merak etmiyor değilim. Selim Hoca'ya mı sorsak?
1: Ya Emin, mantıklı düşün. Bizim caminin deposunda hep eski şeyler olmuyor mu?
0: Evet, genellikle.
1: Demek ki bu da çok eski bir sandık.
0: İçinde ne olabilir dersin?
1: Bilmem, belki de hazine ya da bir antika.
0: Bak bu süper olurdu.
1: Ay! Aman abla ya, dün korkuttuğu yetmedi mi?
2: Yetmemiş demek ki. Ne yaptın Harun? Kafana yattı mı sandık işi?
0: Ben sorumun cevabını aldım. Bu sandık işi kimin fikri belli oldu.
2: Masal değil Emin. Gerçekten. Duydum ben bunu bir yerde.
0: Ha? Ne duydun Zehra abla?
2: Bu sandıkla ilgili bir efsane anlatmışlardı bana. Üzerinde bazı yazıların olduğu bir sandık. Bu yazıların içinde bir şifre varmış ve o şifre sandığı açıyormuş.
1: Evet evet, yazılar vardı. Ben ne olduklarını okuyamadım. Demek ki bizim dilimizde değil.
0: Allah Allah.
2: Bu sandığın kapağını açabilirsek belki de tarihi bir kalıntıya ulaşacağız.
0: Bana daha çok fantastik bir film senaryosu gibi geldi.
1: Sen geç bakalım dalganı. Bu bir işaret.
0: Ne işareti Harun? Elma bu. Bak, karga düşürmüş.
1: Karga, karga mı?
0: Evet.
2: Bu da başka bir işaret.
0: Elma kafamızı tutturamadı. Demek ki bu işaretler biraz zayıf.
2: Hala işin gırgırındasın Emin.
0: Hadi gidip bakalım şu sandığa.
2: Süper. Ben yolu biliyorum.
0: Ne kadar da kolaylaştı işimiz. Sen olmasan Ulu Cami'yi nasıl bulurduk?
2: Of ya, tamam. Gidelim hadi.

0: Dediğim gibi, söyledikleriniz bir şey ispat etmiyor. Hep varsayım.
1: Bence sandığı bulalım. Eğer üzerindeki yazıları çözebilirsek o zaman belli olur her şey.
0: O yazılar başka dildedir belki de.
2: Hiç benzemiyordu.
0: Kaç dil biliyorsun Zehra abla? Tuttu yine dedektifliğin.
2: Madem kendinden bu kadar eminsin ki adından bahsetmiyorum, öyleyse sandığı bulalım ve üzerindeki yazıya birlikte bakalım. Eğer çözemezsek bu işin peşini bırakacağız söz.
0: Var mısın Bay Mantık? Tamam be, varım.
2: Oley! Bu arada Bay Mantık esprisi güzelmiş.
1: Daha dur, sandığı görünce adı değişecek. Bay Mantık hatası olacak.
0: Yoruldum ben ya. Saatlerdir sandık arıyoruz.
1: Al benden de o kadar.
2: Durmak yok, bulacağız o sandığı.
0: Bu ne ya? Bu enerjiyi nereden buluyorsun anlamıyorum.
1: Konu hassas kardeşim. Dedektiflik meselesi, anlarsın ya.
0: Konu ne kadar hassas olursa olsun vücut pes ediyor.
1: Katılıyorum. Meraktan ölsem de pilim bitti benim.
2: Hadi ya, mızmızlanmayın. Aramaya devam edelim.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
2: Aleyküm selam hocam. Oo, efendiler. Bakıyorum da enerjiniz yerine gelmiş.
0: Selim hocayı görünce...
1: Saygıdan.
3: Saygılı çocuklar canım. Hem benim insan enerjisini yükselten bir tarafım var. Söyleyin bakalım, ne yaptınız da bu kadar yoruldunuz?
1: Yorulmak mı? Aa, ne alakası var?
0: Yorulmadık, yok öyle bir şey. İyiyiz, iyi.
2: Bak hele ya, bütün garezleri banaymış.
3: Ben anlamam. Madem kimse yorgun değil, yardıma geliyorsunuz bana.
4: Yardım mı?
3: Evet, Fatma ablanızın biraz yardıma ihtiyacı var.
2: Olur tabii.
0: Hemen gidelim hocam.
1: Aynen, yardım etmekte sabırsızlanıyorum.
3: Madem bu kadar isteklisiniz, yürüyün bakalım.
2: Görürsünüz siz.
1: Ne var ya?
2: Şunlara bak, güya yorgunlardı.
0: Söz konusu yardım ve Allah'ın rızası olunca insanda yorgunluk morgunluk kalmıyor.
2: Evet. Üf, ince yerden vurdun Emin. Tamam, öyle olsun bakalım. Ama o iş biter bitmez aramaya devam edeceğiz. Söz mü?
1: Söz.
3: Ne oluyor öyle fısır fısır?
2: Bir şey yok hocam.
3: Arkamdan mı konuşuyorsunuz?
2: Estağfurullah.
3: Ama uzaktan bakınca öyle anlaşılıyor.
5: Toplum içinde birbirinizle fısıltıyla konuşursanız duymayanlar yanlış anlayabilirler.
0: Hiç o açıdan bakmamıştık hocam. Allah razı olsun.
3: Cümlemizden emin.
1: Hadi gidelim bari. Gidelim de yardım edelim.

0: Evet çocuklar. Buradan bazı kitapları bir araya getirip sonra kitap ihtiyacı olan bir köy okuluna kargo yapacağız.
1: Ne güzel bir fikir.
2: Fatma abla bunu sürekli yapıyor.
1: Evet, çok güzel. Bizim de faydamızın olmasına çok sevindim.
0: Sağ olun çocuklar. Siz burada durun, ben Fatma'ya haber vereyim. Hangi kitapların yükleneceğini söylesin bize.
3: Tamam hocam.
1: Sanırım gönderilecek kitaplar şunlar.
4: Aa evet, onlar gelene kadar biz de o kitapları alıp bir kutuya koyalım.
2: Kutu bulalım önce.
1: Haklısın Harun.
4: Sandık! Bu o sandık.
2: Aynen.
1: Gerçekten de varmış.
4: Şimdi inandın mı Emin Efendi?
1: Daha değil. Üzerinde ne yazıyor bakmam lazım.
2: Git bak o zaman.
1: Tamam, ben bakıp okurum. Korkudan aklımı yitirecektim. Niye geldiniz?
2: Merak ettik.
4: Evet.
1: Tamam tamam. Durun da yazıyı okuyayım. Şimdi size inanmaya başladım çocuklar. Sanırım burada mücevher sandığı gibi bir şey yazıyor.
4: Demiştim sana ben. Kesin içinde mücevher var. Peki şifreyi nereye gireceğiz?
2: Ne şifresi abla? Kilidi çoktan açılmış bunun.
1: Kapağı açmamız doğru olmaz. Gidip Fatma ablaya ya da Selim hocaya soralım.
4: İyi fikir.
5: Ne oluyor çocuklar?
1: Korktuk.
6: Onu anladık. Ama korkacak ne var onu anlamadık.
0: Sizi bu kadar dalgın yapan nedir?
2: Şu sandığın üzerindeki şifre hocam.
6: Ne şifresi?
1: Sandığın üzerinde yazan mücevher sandığı yazısı. Onun sandığı açan şifre olduğunu düşünüyoruz hocam.
6: Mücevher sandığı mı? Biraz kirlenmiş depoda dura dura.
0: Uzun süredir Ulu Cami'nin deposundaydı. Eskiler içinde ceviz saklıyorlarmış.
1: Biz...
0: Evet, siz okuyamayınca uydurdunuz.
4: Hadi ya, tam da maceranın doruklarındaydık.
6: Hadi bakalım, bunları sonra konuşuruz. Kargo firması kapanmadan şunları sandığa doldurup götürelim.
5: Mücevher sandığına.
2: Artık köy okulundaki çocuklar düşünsün şifreyi.
7: Gülmekten nasihat da veremiyorum. Çocuklar, olay her ne kadar komik olsa da size ait olmayan bir şeyi izinsiz almaya çalışmak yerine bir bilene sormanız daha doğru olur.
1: Haklısın Hakkı Baba.
0: Mücevher fikir akıllarını biraz karıştırmış ama Allah'tan erken toparladılar.
2: Aslında ben onun ceviz olduğunu tahmin ettim de.
1: Altından ceviz sanmışsındır.
7: Neyse, olan oldu. Hadi bakalım şöyle.
3: Demli bir çay içelim.
7: Bunlar bayağı bir şey öğrenmişler yahu.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Planet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Kimsenin eksiğiyle dalga geçme.
1: İlahi. Aman yahu. Ay aman aman aman yetmez.
2: Zikri ayıp.
1: Canım niye ayıp olsun?
3: Selamün aleyküm. Neşeniz daim olsun. Nedir sizi bu denli güldüren?
1: Yahu bizim renkli Recai yok mu?
3: Ne olmuş ona?
4: O bir fıkra anlattı da ona gülüyoruz.
3: Allah iyiliğinizi versin arkadaşlar. Neymiş bu fıkra? Anlatın da ben de güleyim.
4: İşte temelin biri bir gün ebenek gubelek kem küm.
3: Hadi kalın selametle.
1: Yahu ne fıkrası? Fıkra anlatmadı ki Recai. Taktığı koskoca gözlüklere rağmen binanın camını göremeyip pat diye cama çarptı. Yahu pek bir komik değil mi? Dur gideyim de bunu telgrafın tellerindeki kuşlara anlatayım.
4: Sakın Zikri. Bu Recai'yi çok gücendirmez mi?
1: Niyeymiş?
4: Canım gözlerinin göremiyor oluşuyla dalga geçmek doğru bir şey değil de ondan.
1: Gözlerinin göremiyor oluşuyla dalga geçmiyorum ki. Gözlükle bile göremiyor oluşuna gülüyorum. Anlatayım da herkes gülsün.
4: Ne anlatacaksın Zikri?
1: Diyeceğim ki renkli Recai'yi gözlükle bile göremeyip cama bodoslama...
4: Ay. Aman aman aman aman. İyi misin Zikri?
1: İyiyim, iyiyim Fikri. Allah'tan gören eden olmadı da yoksa kanatları olduğu halde uçmayı unutup yere düştü diye alay konusu olurdum maazallah.
4: Yok canım, ne diye alay konusu olasın? Hiçbir canlı kusursuz değil ki Zikri. Ama asıl ayıp olan nedir biliyor musun?
1: Nedir?
4: Başkalarının kusuruyla, eksiğiyle, yapamadığıyla dalga geçmek. Senin kanadın olduğu halde uçamayıp düşmen de, Recai'nin gözlüğü olduğu halde cama çarpması da normal. Beş parmağın beşi bir mi? Herkesin vardır farkları. Kusur noktan eksik görürsen, açık etme sakla onları.
1: Söz ver düştü mü kimseye söylemeyeceğine.
4: Elbette söylemeyeceğim Zikri. Bu dalga geçinecek bir şey değil.
1: Peki o halde kimseye söylemeyeceğine göre biz biraz gülelim mi?
4: Gülelim.
1: Nasıl da düştüm ama değil mi?
3: Yine neye gülüyorsunuz?
4: Zikri'ye. Çok komik bir fıkra anlattı da ona gülüyoruz.
1: Ya evet fıkra. Temelin biri bir gün...
0: Kimsenin eksiğiyle dalga geçme.

0: Bodo! Yine dağıtmışsın her yeri. Bu kaçıncı Allah aşkına?
1: Cıvatalar tamam mı?
2: Burada.
1: Tamamdır. Şimdi geriye yalnızca İsmail'in kabloları birleştirmesi kaldı.
0: Hadi hayırlısı.
2: Sahi, abim mi?
1: İşte buradayım. Hazırsanız takıyorum. Arkadaşlar, Çofi ekibi olarak sizin ve ailenizin Kurban Bayramınızı kutlarız.

0: Ciao.
1: Pendek, pendek, dışı sanki kabuk, içi de bakarsan hazineyi buldu. İki dakikada havaya girip nasıl da şarkı yazdım ama.
2: Pendek, pendek, dışı sanki işte kabuk, yengeç geliyor. İçi de bakarsan hazineyi
3: buldu. Yengeç dur, biz buradayız.
4: Hay Allah, baksanıza yengeç yine kendi kendine konuşuyor, bizi duymadı.
3: Ay, of, ay. Puf, sanki tuvaletim var gibi dostum. Çıkmadan tuvalete gir istersen.
5: Yok yok, idare ederim ben. Sonra giderim.
1: Pendek, pendek. Aa, yavru balıkları geçti.
6: Sonunda fark etti.
1: Öğretmen hanım ve sevgili öğrenciler, başımdaki fındık şapkasından da anlayacağınız üzere bugün yöresel şenlik günlerine gidiyoruz.
6: Hey!
1: Hadi bakalım, bisiklete atlayın. Hareket edemiyorum.
4: İncilerim, pedalları hep birlikte çevirelim.

0: çiçekler, beyaz çiçekler.
1: Beyaz çiçekler, portakal meyvesinin çiçeği incilerim.
2: Önce o zaman ne yapsak? Gül şenliğine uğrayalım. Reçel yeriz.
3: Gül şenliğinde reçelin ne işi var?
1: Ne de güzeldir şimdi Kıpır. Gözlerinle görmelisin. Hadi gidelim.
4: Dostum, hala tuvalete gitmedin. Önce tuvalete git istersen.
0: Hayır, idare ederim. Gül şenliğini görmem lazım. Yüzdüm bile.

0: ne güzel koktu.
1: Kokar çünkü bu gül suyu.
2: Anadolu'da Isparta ili gülleriyle meşhurdur incilerim. Her yıl gül şenliği yapılır.
0: Güllere bayılırım.
1: Şimdi gül yapraklarından yapılan reçelin tadına bakın yavru balıklar.
3: Yedek sen neden...
1: Ne dediğini anlamadım Kıpır.
0: Kıpır, önce ağzındaki lokmayı yut bence.
3: Oh, elhamdülillah. Ağzında bir şey varken konuş.

0: yapmak ne kadar da zormuş. Yengeç, diyorum ki sen neden fındıklı şapka taktın?
1: Karadeniz bölgesinde her yıl fındık şenliği yapılır da ondan.
2: Bunu biliyorum, biliyorum.
3: Fındık ezmesi incim. Senin bir sorunun mu var İnci?
4: Öğretmenim, ben sabahtan beri tuvaletimi tutuyorum.
3: Peki ama neden? Lavaboya gitmek için izin isteyebilirsin.
4: Arkadaşlarımla eğlenceyi kaçırmak istemedim. Ama artık dayanamıyorum.
3: Puf, canım, tuvaletin geldiğinde ihtiyacını gidermelisin. Böylece daha rahat hareket edip daha çok eğlenebilirsin.
4: Haklısınız. Gidebilir miyim öğretmenim?
3: Elbette. Seni portakal standında bekliyoruz.
4: Şimdi daha iyi hissediyorum.
1: Ve portakal çiçeği şenliği.
0: Portakalı çok severim. Sulu sulu.
3: Ve vitaminli. Anadolu'nun Adana ilinde her yıl portakal çiçeği şenliği düzenlenir incilerim.
5: Küpelerim kirazdan.
1: Ve kiraz şenliği Tekirdağ'dan.

0: biraz fazla kiraz yedim galiba.
1: Benim de arkamda gölge.

0: Of! Size söyledim geç oldu diye. Oyuna daldık. Hava karardı.
1: Oh. Korkmayın, ben varım.
2: Ha?
1: O ne? O... Oh, git! Kaçın!
3: Kimden? Neden kaçıyoruz?
0: Yine arkamızdalar. Bunu nasıl yapıyorlar?
3: Daha hızlıyızlar. Şimdi de altımızdalar. Bizim kadar hızlı hareket edebiliyorlar.
4: Hey, kim var orada?
3: Oh, başım.
4: Yavru balıklar. Neler oluyor? Her şey yolunda mı?
0: Bizi kovaladılar.
4: Kimmiş onlar bakayım? Hemen geliyorum.
5: İncilerim, saat çok geç olmuş. Neden hala dışarıdasınız?
3: Oyuna daldık öğretmenim.
0: Sonra başımıza gelenler.
4: Sizi kovalayanlar kim? Dedektif Yengeç, iş başında.
6: Bir sorun var anlaşılan. Politikacı her sorunu çözer. Anlatın bakalım.
3: Balık sürüsü bizi kovaladı.
7: Hayır, sadece birkaç balık vardı sanki.
1: Ben korkmazdım ama her yerdeydiler. Bazen arkamızda, bazen önümüzde.
6: Tamam, arkama geçin. Ne tarafta kovaladılar?

0: Bazen altımızda.
1: Bazen arkamızdaydılar.
2: Her şey yolunda gibi.
3: Aa, işte 7 kişi olmuşlar.
2: Yo, burada kimseler yok.
0: Çünkü arkamızdalar.
4: Şimdi anladım. Bizleri takip eden gölgelerimiz. Bakın. İncilerim, gölge ışığın önüne bir şey geçtiğinde oluşan karanlık şekildir. Yani ışık bir nesneye çarptığında nesne ışığı kapatır ve gölgesi oluşur.
5: Ve gölgelerimizin şekli bize benzer. Merhaba gölge.
3: Aa, sadece gölgelerimizmiş.
0: Bizi bu yüzden takip ediyorlar. Çünkü bizim gölgemiz.
1: Çok haklısın dostum.
0: Ama neden bazen kısa? Bakın.
4: Çünkü sokak lambası tam tepende incim.
1: Aa, benim gölgem de kısaldı.
5: Çünkü ışık alçaldıkça gölgen kısalır dostum.
6: Her an peşimde.

0: benimle.
1: Aa, bu benim gölgem sadece.
2: Bu kadar eğlence yeter incilerim. Herkes evine.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim, bakalım ne olur.

0: yaptığım mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: ya Bera.
1: Kardeşlik. Güneş tepeyi aşmış, saat öğleni geçmişti. Hilal şeklindeki koyun sağ ucunda büyük taşlardan yapılmış, ortasında yol olan bir iskelede dolaşıyordu kardeşler. Denizden yansıyan ışık parlamaları gözlerine çarpıyordu. Onları izleyen tek canlı, koca ağızlı bir martıydı.
2: "Hey, merhaba!"
1: diyerek selam verdi Ayla ona. Cevap gelmedi tabii. Üzerinde yürüdükleri şeyin adı dalga kıranmış. Dalga kırıyormuş. Bera'nın aklında kalan buydu en azından. Anne ve babaları Hilal'in ortasına doğru bir yerde sahilde oturuyorlardı. Aslında kaldıkları pansiyon yakınlardaydı ama çocuklar kamp yapalım deyince herkes çok sevindi bu fikre. Karar verildi, kamp kuruldu. Mangalda et bile yapıldı. Dalga kıranın ucuna kadar gidip döndüler. Denize girmek ikisinin de aklından bile geçmiyordu. Anne ve babalarına söz vermişlerdi çünkü. Onlar yoksa su da yoktu. Şimdilik yani. Dönüş yolunda martı yoktu. Gitmişti. İskele bitince önce toprak yol, sonra da ormanın girişi başlıyordu. Bir kaplumbağa yönünü araçlara doğru çevirmiş, tek başına yürüyordu.
2: "Evi ormanda galiba."
1: Bu cümle Ayla'ya aitti. Bera tosbağadan kafasını kaldırdı. İleriye baktı ve
3: "Hadi götürüp bırakalım."
1: dedi. Bu fikir aklına yatmadı Ayla'nın.
2: "Ya başka yere gidiyorsa?"
1: Sonra kararını açıkladı.
2: "Götürmeyelim ama izleyelim. Bakalım evi neredeymiş. Hem de severiz."
1: Bera'ya göre güzel bir fikirdi bu. Böyle zamanlarda zihni ne kadar da farklı çalışıyor diye aklından geçirip övündü kardeşiyle. Minik arkadaşlarını takip ettiler bir süre. Geldikleri iskelenin ufkunda güneşi görebiliyordu Bera. Akşam olmasına daha vardı ama çok da yoktu. Sol taraflarında ve bayağı uzakta olan ailesine baktı. Babasının yüzü ona dönüktü fakat tepki vermedi. "Bir şey konuşuyorlar herhalde," diye düşündü. Neyse, onları görebildiğine göre hala güvendeydi. En azından o öyle hissetti. Tekrar aileye döndüğünde biraz uzaklaşmış olduğunu gördü. Kaplumbağa da dahil herkes onu geçmişti. Kendi kendine güldü. Toplamda 30-40 adımlık yol, hiç acelesi olmayan tosbağanın hızıyla bitmek bilmiyordu. Sonunda ağaçların toplantı yaptığı yere ulaşıldı. Uzaklara doğru ne kadar da çoğalıyorlardı öyle. Burası bir ağaç şehriydi resmen. Sarı toprak bitip

0: Rengarenk bitkiler başlayınca kaplumbağa durdu. Ayaklarını geri çekti ve gövdesinin üzerine bıraktı kendini. Nihayet gölgeye ulaşabilmişti. Kardeşler de bunu izlemişti.
1: Şu an onu ters çevirsek bence iyilik yapmış oluruz.

0: İlk defa başına böyle bir şey gelen Tosba ürktü tabii başta. Gerçi göbek serinlemesi iyi gelmişti. Etraftan kuş sesleri duyuluyordu artık. Bir cırcır böceği herkesle tek başına yarışıyordu.
1: "Bazı hayvanlar abartmayı çok seviyor. Bu kadar bağırmasan ne var sanki?"
0: diyerek çıkıştı Ayla cırcıra. Cırcır uzun ve tiz bir Z harfiyle yanıtladı onu. Zamanla üstlerindeki ağaç dalları gökyüzünü daha da kapladı. Işık azaldı. Kaplumbağa yerdeki bir bitkiyi yerken kardeşler de onu izledi. Bera,
2: "Evi kim bilir nerede? Belki de İskele'de yaşıyordu, buraya gezmeye geldi,"
0: dedi. Ayla güldü buna.
1: "Doğru."
0: Bir zıtırtı duyuldu. İrkildiler. Sesin sahibi kimse bastığı dalı kırabilmişti. Demek ki ağırdı.
1: "Eyvah! Ya Ayıysa?"
0: Ayla'ydı konuşan. Sessizce sormuştu. Hiç hareket etmediler önce. Ayıları dedeleri anlatmıştı.
3: "Onlar hayvanlar aleminin çok önemli sporcularıdır,"
0: demişti.
3: "Yüzmek, koşmak, tırmanmak her konuda iyidirler."
0: Eğer bir gün onunla karşılaşırlarsa ne yapmaları gerektiğini de anlatmıştı dedeleri. Önce sakince çevrelerine baktılar. Hiç hareket yoktu. Etrafı iyice taradılar gözleriyle. Kaplumbağa yaprağın yarısını bitirmişti bile. Neydi acaba sesin sebebi?
2: "Bir şey yok galiba,"
0: dedi Bera.
2: "Hadi bizimkilerin yanına dönelim."
0: Geldiklerini düşündükleri yere baktılar.
1: "Nereye gideceğiz?"
0: diye sordu Ayla. Her yerde benzer ağaçlar vardı. Bera kendinden emindi. Hatta biraz da ısrarcı. Onun söylediği tarafa doğru yürüdüler.

0: Önce yavaş, sonra hızlı. Adımları gitgide sıklaştı. Telaşlanmışlardı. Labirentte gibi hissediyorlardı kendilerini.
1: Hani yolu biliyordum. Eminim şu an nereye gittiğinden haberim bile yok.
2: Evet, şimdiye kadar toprak yola çıkmış olmamız lazımdı. Hadi senin söylediğin yere gidelim.
1: Artık ben de hatırlamıyorum ki. Durduğumuzda söylediğim yerdi işte.
2: Tamam, sakin olalım. Nereye gideceğiz onu düşünelim.
0: Kaplumbağayı bile unutmuşlardı. Halbuki onunlayken her şey ne kadar da sakindi. İki kardeş yüzlerce bitkinin arasında çaresizce dolaşıyordu. Bazen çalılar sıklaşıyor, ayaklarına sürterek acı veriyordu.
1: Ah, ayağım.
0: Çevresine bakarken devam etti konuşmaya.
1: Bu böyle olmayacak.
0: Hemen yakınlarındaki kocaman yaprakları olan bitki öbeğinden 5-6 tanesini kopardı. Üst üste koyup ayağını tam ortasına basarak sardı. Hatta kötü de olsa yumuşak bir dalla bağlamayı bile başardı. Bera da yaptı aynısını. Daha korunaklıydılar artık. Acaba bu ormandan nasıl çıkacaklardı? Dünyanın en komik ayakkabılarıyla yürüdüler tekrar. Akşam olmak üzereydi. Yürüdükleri yönün biraz ilerisinde, çevresinde bolca çalı olan su yolunu gördüler sonra. Sığ gibiydi. İyice çekilmiş olan cılız suyun üzerinde

0: Reket görünmüyordu. Hangi yöne aktığını anlayabilseler, takip ederek denize varabilirlerdi. Bunu biliyorlardı. Babaları öyle öğretmişti. "Su akar, denize varır," demişti. Kumsala ulaşabilirlerse, onlara da ulaşabilirlerdi. Bera yerden aldığı ufak dal parçasını suya attı. Başta hareket etmedi ama 30 saniye sonra düştüğü yerin daha solundaydı.
1: "Aferin, bu çok iyi bir hareketti,"
0: dedi Ayla. Bera konuşmadı fakat yaptığı şeyi kendi de beğenmişti. Attıkları dal kesinlikle sola gidiyordu. Doğruyu bulmuşlardı işte. Toprak yol görünmüştü ileride. Deniz'i de duyduklarını fark ettiler o an.
1: "Şükürler olsun,"
0: dedi Ayla. Bera da katıldı ona. İskelenin diğer tarafındaki sahile vardılar neşeyle. Başlarına geleni heyecanla anlattılar hemen. Çünkü aileden bir şey gizlenmezdi. Babaları,
2: "Böyle yerlere biz olmadan girmemelisiniz çocuklar,"
0: dedi. Güneş bugünlük de mesaisini bitirirken ayın hilal şekli görüldü. Bu kadar kamp macerası yeterdi. Kaldıkları yere yaprak ayakkabılarıyla döndüler. El yüz ayak yıkandı ve yataklara geçildi.
3: "Bugün artık bitebilir, yeterince korktum."
0: Ardından her gün yaptıkları gibi günü bir şiirle süslediler. Kaplumbağanın peşinden birazcık fazla gittik. Meğer tüm ağaçlar benzermiş, yolumuzu kaybettik. Sincap ayı, ağaçlar, kurbağa, ormanlar ayrı bir dünya. Ama biz hepsini aşarız. Adımız Ayla ve Bera.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığın

0: Hamakta iki hamak, hamaklarda iki ahbap. Ne güzel hamakta yatmak.
1: Hay hak!
0: Kafiyeli ol da cıvat.
1: Bir uyutmadın be Karagöz.
0: Bedava konser veriyorum, yaranamıyorum.
1: Verme Karagöz, verme. Bedava konser verme.
0: Tamam ya, bedava vermem. Parayla veririm. Yeter ki kızma.
1: Aman ne komik.
0: Komik tabii. O da ne?
1: Tüccar değil mi o?
0: Ta kendisi. Elindeki ne acaba?
1: Bir kürek.
0: Diğer elindeki ne?
1: O da bir kazma.
0: Yazma mı? Ne yazması? Kürekle yazmanın ne alakası var?
1: Şşşt! Sessiz ol. Dikkatimi dağıtıyorsun.
0: Tamam tamam. Senin gözün iyi görüyor Hacı Cavcav. Bana da anlat ne olur.
1: Şşşt! Bekleyelim bakalım.
2: Ya Allah! İyi bari. Toprak yumuşakmış. Kazması kolay oluyor.
0: Ne yapıyor, ne yapıyor?
1: Toprağı kazıyor.
0: Niye ki?
1: Nedeni açık değil mi Karagöz? Belli ki tünel kazıp kaçacak.
0: Deme ya. Tüccara da bak sen.
1: Yahu nereden nereye tünel kazacak? Beni çileden çıkarma.
0: Ne bileyim ya. Sen dedin.
1: Kesin altın küpü çıkaracak.
0: Altın tüpü mü? Ne tüpü?
1: Küp küp.
0: Tamam tamam anladık. Boş boş konuşma da söyle. Ne yapıyor şimdi?
1: Of. Eskiden sadece kulağın duymazdı. Şimdi gözün de görmüyor.
0: Hadi ya. Anlat.
1: Kazmayı bitirdi. İçinden bir şey çıkarıyor.
0: Ne çıkarıyor, ne çıkarıyor?
1: Daha çıkarmadı.
0: Tüpü mü?
1: Allah'ım bana sabır ver.
0: Amin. Şimdi ne yapıyor?
2: Of. Bitti çok şükür. Kimse görmeden döneyim bari.
0: Şimdi gördüm.
1: Çok şükür.
0: Ne aldı götürdü tüccar?
1: Tabii ki altın.
0: Doğru.
1: Bir seferde buldu altını.
0: Bir seferde?
1: Haliyle buralarda bir sürü altın olmalı.
0: Haliyle?
1: Demek ki biz de kazsak biz de buluruz.
0: Demek ki?
1: Bunun için de bir şeyler yapmak lazım elbette.
0: Elbette.
1: Yani?
0: Yani?
1: Yanisi biz de bir yerleri kazıp altın çıkaracağız.
0: Ha, doğru ya.
1: Hadi kaz.
0: Hadi.
1: Dalga mı geçiyorsun?
0: Asıl sen benimle dalga mı geçiyorsun? Neyle kazayım, elimle mi?
1: Doğru. O zaman eve gidip kazmak için bir şey getirelim.
0: Ben burada bekleyeyim, sen git gel.
1: Olmaz öyle şey. Nasıl taşıyayım koca?
0: Küreği.
1: Öyle deme. Benim kürek biraz ağır. Sen de gel.
0: Ya burayı tekrar bulamazsak?
1: O da doğru. Ne yapsak?
0: Heh, buldum. Bence güzel oldu. Ne var? Ne bakıyorsun? Şapka mı koysaydım? Allah Allah. O şapka kaybolursa var ya.
1: Kaybolmaz merak etme.
0: Hem kürek ağır filan da değilmiş.
1: Aa, aşk olsun. Ağır olmaz mı? Sadece sen çok güçlü olduğun için sana hafif geliyor.
0: Yani. Tabii biraz da öyle ama.
3: Evet.
1: Aman Karagöz sakın ne yapacağımızı söyleme. Ortak çıkmasın şimdi. Bahçe işi falan diyelim gitsin.
0: Söyler miyim? Sen beni ne sandın? Heh.

0: bahçe işine gidiyoruz tabii.
1: Demek altın arıyorsunuz.
0: Evet.
2: Aman, öylesine işte.
1: Nerede arayacaksınız?
0: Dağda. Ormanda.
1: Dağda mı, ormanda mı?
2: Sen buna bakma efendi. Bir heves işte. Ne gezer toprağın altında altın? Ben inanmam öyle şeylere.
1: Bırak kendi gitsin o zaman Hacivat. Madem inanmıyorsun, neden onunla birlikte gidiyorsun?
2: Tabii ya. Ne işin var benim dağda bayırda? Sen git Karagöz, ben gelmiyorum. Git dedim.
0: Sen bilirsin.
1: Sen ne yapacaksın? Gel çarşıya gidelim. Biraz alışveriş yapacağım. Bana yarenlik edersin.
2: Yok yok. Sen git. Ben yoruldum. Eve gidip şey yapacağım.
1: Ne? Şey işte yahu.
2: Sen git.
1: Peki. Sana kolay gelsin.
2: Sana da, sana da.
0: Gelmeye karar vermişsin.
2: Vazgeçmedim ki. Senin yüzünden öyle yapmak zorunda kaldım.
0: Ne yaptım ben ya?
2: Daha ne yapacaksın? Her şeyi söyledin. Bahçe işine gidiyoruz demeyecek miydik?
0: Ben çok çabuk unutuyorum Hacivat. Bir de yalan söyleyemiyorum ben.
2: Aman, doğru olasın tuttu. Neyse, az kaldı.
0: Anda şapkam. Bir şey olmamış. Nasıl? Yakıştı mı?
2: Zevzeklik etme. Yeni almışsın gibi soruyorsun bir de.
0: Doğru ya. Benimdi zaten.
2: Hadi Karagöz, hadi. Oyalanma da kazmaya başla.
0: Of, neden ben diye sormayacağım. Ne zaman neden ben diye sorsam, nedense hep kendimi o işi yaparken buluyorum. Vakit kaybetmenin alemi yok. Çünkü...
2: Karagöz.
0: Tamam, tamam. Haydi bismillah.
2: Hayda.
0: Ne oluyor Hacivat?
2: Oduncu odun kırıyor.
0: Yapma ya. İşi çok mu acaba?
2: Bakayım. Yeni başlamış gibi görünüyor.
0: Yapma ya. Ne kadar sürer ki?
2: Bakayım. Ne bileyim yahu. Bakınca görülen bir şey mi bu?
0: Ne yapacağız peki?
2: Bu vaziyette kazamayız. Kimse yokken geleceğiz.
0: İyi de kimsenin olmadığı saati nereden bileceğiz?
2: Gece geleceğiz Karagöz. Gece gece kim gezer ormanda?
0: Doğru ya. Gece gece kim gezer ormanda? Askerler!
2: Ya askerler!
0: Biz bunu hiç hesap etmedik Hacı Cavcav.
3: Niye hesap etmediniz? Ne konuşuyorsunuz aranızda öyle?
2: Hiç. Boş boş konuşuyoruz işte.
0: Öyle. Boş boş.
4: Hadi biz devriye geziyoruz. Siz ne arıyorsunuz bu saatte burada?
2: Siz devriye gezerken bizi uyku tutar mı asker ağa? Bir ihtiyacınız var mı diye sormaya geldik.
3: Yıllardır devriye gezeriz. Hiç gelmemiştiniz. Yeni mi aklınıza geldi?
0: Evet, yeni geldi. Şimdi uydurduk.
3: Ah! Bırakın numarayı da doğruyu söyleyin. Ne geziyorsunuz burada?
2: Uyuyorduk, sıkıldık.
0: Biraz gezelim dedik.
2: Evet, uyuyorduk. Gezelim dedik. Ha? Uyur gezeriz biz. Evet evet. Uyur gezeriz.
4: Demek uyur gezersiniz.
0: Evet. Az uyur çok gezeriz.
4: Şimdi de uyuyor musunuz mesela?
0: Bak. Gördüğün gibi işte asker ha.
3: Ben inanmadım ama neyse. Bu saatte buralarda çok gezmeyin. Uyandır arkadaşını da evinize gidip uyuyun.
0: Tamam asker ağa. Hemen. Yürü bakalım Hacı Cavcav. Hayda. Nerede bu?
2: Of of. Hep senin yüzünden Karagöz.
0: Ne yaptım ben ya?
2: Ne kıymetli şapkan varmış. Tekrar yerine koysaydın şimdi kazacağımız yeri kaybetmezdik.
0: Tekrar yerine mi koysaydım? Hacivat Efendi, Hacivat Efendi. Onun yeri benim başım bir kere. Bunu unutma.
2: Başında durdu da ne oldu? Başın göğe mi erdi?
0: Sen koysaydın şapkanı o zaman.
2: Olmaz.
0: Neden olmazmış?
2: Ne bileyim. Düşünmedim. Ama olmaz işte.
0: Amanın.
2: Saklan Karagöz.
0: Tüccar değil mi bu?
2: Ta kendisi.
0: Nereye gidiyor?
2: Bir altın küpü daha bulmaya gidiyor. Nereye gidecek? Ahan da buldu.
0: Hadi ya. Pek de yakınmış bize.
2: İyi ki.

0: kazmamışız Karagöz. Yoksa enselenecektik.
1: Esneyecek miydik? Uykum yok ki benim.
0: Enselenmek yahu. Yani yakalanmak.
1: He, doğru. Ne yapıyor şimdi?
0: Az kenarda bir yeri daha kazdı. Bir küp daha çıkardı.
1: Şimdi ne yapıyor?
0: Kokluyor.
1: Kokluyor mu? Altını mı kokluyor?
0: Demek altının kokusu var Karagöz.
1: Ne bilelim tabii. Hiç altınımız olmadı ki. Şimdi ne yapıyor?
0: Aldı küpü. Gidiyor.
1: Oh, ne ala. Oldu sana iki küp altın.
0: Evet Karagöz'üm.
1: Şimdi ne yapacağız?
0: Ne bileyim. Anlamadım. Hele bir gitsin. Sonra bakarız hal çaresine. İşte gidiyor. Şşt. Dursana. Uzaklaşsın önce.
1: Doğru. Uzaklaştı mı?
0: Of.
1: İyi be. Bu iş tamam Hacivat.
0: Evet Karagöz. Sonunda. Gelsin paracıklar.
1: Hadi Hacivat. Açalım küpü de kavuşalım altınlarımıza.
0: Açalım gözüm.
1: Öf. Bu koku ne?
0: Allah'tan burnun koku alıyor.
1: Efendim?
0: Allah'tan diyorum. Burnun koku alıyor. Koku.
1: Bırak şimdi o kıyayı. Altın falan yok burada.
0: Yok.
2: Yahu ne istediniz benim tulum peynirimden?
1: Asıl sen ne istedin bizim hayallerimizden? Ne güzel altınları bulup zengin olacaktın.
2: Bana ait olan bir şeyle neden hayal kurarsınız? Bireden sizler.
0: Şşt. Doğru konuş tüccar efendi. Ne bilelim biz o küpün sana ait olduğunu?
2: Ben anlamam. Benim gömülü tulum peynirimi çıkardınız.
3: Tüccar bu kez haklı azizim.
1: Haklı mı?
3: Haklı tabii. Gözünüz altın bürümeseydi de tüccara ne yaptığını sorsaydınız. Öğrenecektiniz olup biteni.
0: Ama...
4: Şşt! Aması yok. Bana da yalan söylediniz.
1: Bak o doğru işte.
0: Evet. Aslında hepiniz haklısınız. Nefsimize yenildik.
2: Ben anlamam arkadaş. Madem benim küpümü yerinden çıkardınız... Peynirin hepsini satın alacaksınız.
1: Hakkındır tüccar efendi. Alalım. Zaten tulumu da pek severim.
0: Kaç para bu tulum?
2: 200 akçe.
4: 200 akçe mi? Yahu vicdansız. Küpü gömdüğün yerin tapusunu mu satıyorsun?
3: Evet azizim. Abarttım biraz.
2: Evet. Ben de nefsime yenildim. Neyse. Size 20 akçe olur.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

Ayşe, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz. Niye dediğimi yapmıyorsunuz? İşte böyle yapacaksınız. Hadi kapatın gözlerinizi. İşte böyle. Şimdi güneşin tatlı enerjisinin içinize dolduğunu hissedin. Şşt. Seni gördüm. Lütfen kapa gözlerini hemen. Şimdi tek ayağınızı kaldırın. Olmuyor, olmuyor. Her şeyi tek tek göstermek zorundayım. İşte böyle yapacaksınız. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Kaldır ayakları.
1: Gani amca mı?
2: Evet. Başına bir şey geldi herhalde. Koşun çocuklar.
1: Gani amca iyi misin?
0: İyiyim aziz. İyiyim.
1: Ama hiç iyi görünmüyorsun.
2: İstersen bugün biz ilgilenelim deve kuşlarıyla.
1: Sen biraz dinlen.
0: Bakın görüyorsunuz. Hiçbir şeyim yok işte. Merak etmeyin. Sıraya geç. İzleyin şimdi çocuklar. Deve kuşlarına tek ayak üstünde durmayı öğrettim.
1: Eyvah.
0: Tek ayak kaldır.
2: Gani amcacığım gel bizi dinle. Sen bugün eve gidip dinlen. Biz idare ederiz.
3: Evet sen merak etme. Biz hallederiz.
0: Ama Furkancığım deve kuşlarının bakımı ihmale gelmez.
2: Endişe etme Gani amca.
3: Yemini suyunu vereceğiz o kadar.
0: Olur mu Cemil? Deve kuşu bakımı profesyonellik ister.
3: Nasıl yani?
0: Öğle yemeklerini tam 12.47'de vermelisiniz.
2: Saat 1'de versek ne olur ki?
0: Olmaz. Tam vaktinde olmalı.
3: Tamam kızma. Saati kurarız.
0: Akşam yemeği de tam 18.03'te verilecek.
2: Tamam amcacığım hallederiz. Başka?
0: Taze otları çok severler. Çayırdan taze ot toplayın. Ama taşlarını ayırın. Dişlerine zarar gelmesin.
3: Başka?
0: Suları ne sıcak ne soğuk olmalı. İçme sularını 21.5 derece yapın.
2: Gani amca sence de biraz abartmadın mı?
0: Evet. Haklısın Furkan. Biraz abarttım galiba. 19.5 derece yeterli olur.
3: Hadi amcacığım sen biraz dinlen.
2: Biz her şeyi hallederiz.
0: Tamam çocuklar. Size güveniyorum. Öğlen 13.52'de güzellik uykusuna yatsınlar. Üstlerine de battaniye örtün üşümesinler. Bir de elma seviyorlar ha. Ara önde elma verin.
3: Tamam.

0: Deve kuşlarının sularını biz vereceğiz. Hayır, bu bizim işimiz.
1: Ay, of. Ah. Ay, ay, ay. Oh.

0: içiyor yumurtayı. Bak, boğazına iyi gelir.
1: Deve kuşu yumurta içer mi? Aziz, sen anlamıyorsun bu işlerde.
0: Sen çok mu anlıyorsun Burak? Soğan mı yedireceksin hayvancağıza?
1: Evet, al bakalım. Bu soğan sana güç verir.
0: Dur, kaçma.
1: Gel buraya.
2: Arkadaşlar ne oluyor burada? Siz ne yaptınız böyle?
0: Biz...
1: Durun söylemeyin. Bu işi de rekabete çevirdiniz değil mi?
0: Maalesef öyle oldu.
2: Rekabete gerek yok. Bu işi hep birlikte yapabiliriz.
0: Ama nasıl?
2: Su getirme. Kerim. Su verme. Önder. Ot toplama. Hami. Ot verme.
0: Burak.
2: Elma toplama. Vefa.
3: Elma verme. Tüy bakımı Ziya. Uyutma Beli. Tırnak bakımı Serhat. Ve masaj yapma Nihal.
2: Herkes görev başına.

0: Efe, sence bu kadar ot yeter mi?
1: Bakayım hamicim. Bence yetmezse biraz daha elma. Aman ot topla.
0: Tamamdır kardeşim ama aşağı inmeden de söyleyebilirdin.
2: Eyvah! Koş gelip koş!

0: Sıra bizde.
1: Of.
2: Oo, şu elmaların güzelliğine bak.
3: Ben mi yesem acaba?
2: Bari bir tanesini yiyeyim. Dur, gelme üstüme. Bak, hiçbirini vermem ha. Dur.

0: taşlarını ayıklamadınız mı?
1: Çakıl taşı mı?
2: Ben aceleden biraz dikkat etmemiş olabilirim.
3: Tüy bakımı da bende.
2: En iyi işte bana düştü. Olamaz.
4: Başım.
5: Evet, uyuma zamanınız gelmiş. Şimdi herkes sessiz olsun bakalım.
6: Çocuklar, ne oldu burada?
5: Aman hocam sessiz olun. Deve kuşları uyuyor. Uyanmasınlar.
7: Sormayın hocam. Bir günlüğüne Gani amcanın yerine bakalım dedik.
0: Başımıza gelmeyen kalmadı.
6: Ne demişler? İşi ehline vereceksin. Gani Bey işini severek ve hakkıyla yapıyor.
0: Gerçekten öyleymiş hocam. Halimiz kalmadı.
1: Hazır deve kuşları uyumuşken biz de eve gidip biraz dinlenelim.
6: İyi fikir. Hadi bakalım.
5: Durun. Durun beni de.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Çok sıkıldım.
1: Ben de.
0: Hadi resim yapalım.
1: Yaptık ya.
0: Doğru, yaptık.
1: Bugün aklına hiç fikir gelmiyor.
0: Senin geliyor mu?
1: Hayır, hem de hiç.
0: Fikir kumbaram tamamen boşalmış.
1: O zaman tatlı bir şeyler yemeliyiz.
0: Hadi.
2: Hayırdır canlarım, nereye gidiyorsunuz?
1: Oyun fikirlerimiz bitti de.
0: Tatlı bir şeyler yemeye gidiyoruz.
2: Tatlı mı?
1: Tatlı fikirler için tatlı yemeliyiz anne.
2: Demek öyle. Ama daha bahçeye çıkmadan zaten tatlı bir şeyler yemiştiniz. Yanlış mı hatırlıyorum yoksa?
1: Doğru.
2: Güzel oyun fikirleri için daha iyi bir fikrim var.
0: Ne?
2: Sebze.
0: Sebze mi?
2: Evet, hem de taze. Bahçeden ellerimle topladım. Şunların güzelliğine bakın hele. Hadi mutfağa güzelce yıkayalım. Şu mis gibi salatalıktan, minicik domateslerden yemelere doyamayacaksınız. Oh, tertemiz oldular. Halanıza da bir paket hazırlayayım. Bayılacak.
1: Köstebekler tatile mi gitti?
2: Tatile mi bilmem ama iyi ki gittiler. Bu sayede patateslerim, havuçlarım, soğanlarım hepsi bize kaldı.
0: O zaman bahçeye tavşan alalım.
2: Neden?
1: Havuçları yesin de boşa gitmesin.
2: Aa, siz neden böyle sebze sevmez gibi konuşuyorsunuz?
1: Seviyoruz ama...
0: Tatlı şeyleri bazen daha çok seviyoruz.
2: Ben de sebze dedektifi oyunu oynarız diye düşünmüştüm ama... istemezseniz oynamayabiliriz.
0: İsteriz anne, isteriz.
2: Ama önce babanızı bulmanız lazım. O sırada ben hazırlanayım.
0: Tamam. Baba.
2: Dikkatli olun. Çeşit çeşit şifa var bu tabakta.
0: Hadi baba.
1: Oyun beklemez baba.
3: Tamam canım, yürüyorum işte.
2: Oo, kimler gelmiş kimler. Hoş geldiniz Adem Bey.
3: Hoş buldum canım.
1: Hadi oynayalım.
2: Tamam, oyunumuzun adı Sebze Dedektifi.
0: Dedektif kim olacak?
2: Siz.
1: Ne bulacağız?
2: Sebzeleri.
3: Ben ne olacağım?
2: Göz kapatıcı.
3: Ne?
2: Dedektiflerin sebze tahmininde gözlerinin kapalı olması gerekiyor.
3: Oo, tam benlik.
1: Hadi başlayalım.
2: Kiminle başlayalım?
1: Ben.
3: Anlaşıldı. Taş, kağıt, makas lütfen.
0: Taş, kağıt, makas.
3: Kağıtla ceren kazandı. Hadi bismillah.
2: Ağzını kocaman aç bakalım.
0: Havuç.
2: Evet.
3: Alkış. Sıradaki yarışmacımız Eren.
1: Yaş olsun.
0: Bu kaç? 5. Aferin, görmüyorsun.
3: Sendeyiz Emel.
2: Kocaman aç bakalım ağzını.
1: Karnında şimdi hatırlayacağım, bir dakika karnında bağır.
3: İyi denemeydi ama karnı bağır değil, brokoli.
1: Hep karıştırıyorum.
2: Sevdin mi Eren?
1: Azıcık.
2: Şimdi sırada yeşillikler.
0: Güzel kokuyor. Halamın bahçesinde yemiştik hani.
3: Bizim bahçede de yedik yavrum.
0: Halamın bahçesindeki daha güzeldi.
3: Söyle bakalım ne?
0: Marul.
3: Maydanozdu. Ve beraberlik için Eren'e bir fırsat doğuyor sayın seyirciler.
1: Hadi baba, hemen gözlerimi kapa.
2: Al bakalım.
1: Ne bu? Naneli şeker gibi yakıyor.
3: Çok yaklaştın.
1: Ispanak.
0: Bilemedin nane.
1: Bildim ya demin.
0: Naneli şeker dedin akılım, nane demedin ki.
1: Ama anne.
2: Ceren haklı. Ispanak demesen iyiydi.
1: Kaybettim mi?
3: Bu lezzetleri tadıp da kaybetmek mümkün mü?
2: Söyleyin bakalım, en çok hangisini sevdiniz?
0: Çikolata.
3: Kolay gelsin canım, ne yapıyorsun?
2: Havuçlu kek, patates salatası, kabak sandal.
3: Dur. Misafirimiz mi geliyor?
2: Hayır.
3: Neden bu kadar çok şey yapmaya çalışıyorsun?
2: Çocuklarımız sevsin diye. Çeşit olsun ki birini yemezlerse diğerini yerler dedim.
3: Anladım.
2: Çocuklar sebze sevmediklerini söylüyorlar. Sebze dedektifleri olarak da pek yol kat edemedik maalesef.
3: Hallederiz, üzülme. Sen şimdi biraz brokoli, havuç, domates... Ceren! Eren!
2: Hadi gelin!
1: Baba!
0: Anne!
1: İlk ben geldim değil mi?
0: Hayır ben.
1: En hızlı benim.
0: Hayır, esas en hızlı benim.
2: Hiç boşuna tartışmayın. Birazdan her şey ortaya çıkacak.
0: Ha? Nasıl?
3: Bahçe sporları başlıyor!
0: Bahçe sporları mı? Yaşasın! Ben birinci olacağım.
1: Ben de.
2: Hızlı olan kazansın.
1: Ben hızlıyım değil mi anne?
2: Hızlı mısınız bilmem ama nasıl hızlı ve güçlü olunacağını biliyorum.
0: Bana söyleyebilir misin anne?
1: Bana da.
2: İkinize kazanmak mı istiyorsunuz?
0: Evet.
3: Evet. Yarışı kazanmak isteyenlerin en güçlü yardımcıları burada. Gel vatandaş, gel.
1: İstiyorum.
0: Ben de.
2: Durun, sakin olun kuzular. Hepinize yetecek kadar güç ve enerji var.
1: Brokoli mi?
3: Brokoli, havuç, domates. Ne ararsan var vatandaş.
1: Kalsın.
2: Brokoli deyip geçme vatandaş. Onun gerçek adı süper güç brokoli.
0: Ne? Süper güç mü?
3: Evet, süper güç brokoli. Güç verir. Tüm engelleri aşmada en büyük yardımcınız olacak.
2: Bitmedi vatandaş. Bu ne?
0: Havuç.
2: Hayır, böyle bir kahramana havuç deyip geçemezsiniz.
1: Ne diyelim?
2: Görüş gücü ustası.
0: Ya.
3: Keskin görüşler için görüş gücü ustasından yardım almalısınız.
1: Geceleri bile mi?
2: Görüş gücü ustası gece gündüz demeden çalışır ve en güzel görüşleri sağlar.
1: Çok etkileyici. Bundan olurum.
3: Durun, daha bitmedi. Bu ne?
0: Domates.
3: Koruyucu domates.
1: Koruyucu mu? Neyi koruyor peki?
3: Kalbimizi.
1: Vay. Kalbimiz çok önemli.
2: Her organımız önemli çocuklar. Hepsini güçlendirebilmemiz için Allah çeşit çeşit nimetler yaratmış.
3: Sebzeler de bunun başında geliyor canlarım.
1: Anladım.
2: Sebze, meyve, et, süt, yumurta, peynir, her biri çok önemli.
1: Acıktım.
2: O zaman buyurun sofraya.
3: Neler hazırladın canım?
2: Havuçlu kek.
0: Yaşasın.
2: Patates salatası.
0: Süper.
2: Kabak sandal.
1: Kabak sandal mı?
2: Evet.
1: Bir yaşıma daha girdim.
0: Bismillah. Sandala bayıldım anne.
1: Patates salatasından da ye kardeşim, çok lezzetli olmuş.
0: Eline sağlık anne, çok güzel olmuş. Nefis nefis.
3: Bu gidişte bize bir şey bırakmayacaklar canım. Hadi başlayalım.
2: Aynen. Hemen havuçlu kekten başlıyorum.
3: Hazır mısınız?
0: Evet.
2: O zaman 3... İki, bir, başla!
0: Eren!
3: Hay maşallah!
2: Tebrik ederim canlarım, rüzgar gibi geçtiniz.
1: Brokoli gerçekten güç veriyor.
0: Bana da acayip güç verdi, neredeyse seni geçiyordum, gördün mü?
1: Birazcık ayağım takıldı, yoksa yetişemezdin.
3: Sırada zıplama yarışları var, hem de trambolinle.
0: Yaşasın!
2: Bakalım kim en çok zıplayacak?
1: Ben. O kadar çok havuç yedim ki bir tavşan gibi zıplayacağım.
0: Ben de zıplam, hem de en zıplak.
3: Hadi bakalım en zıplak kimmiş görelim.

0: Hı? O da nezi? Allah'ım, içi dolu bir küp, zengin oldum, zengin oldum. Ne yapsam, ne yapsam?
1: Selamun aleyküm hocam.
0: Aleyküm selam efendiler.
1: Ne yapıyorsun hocam?
0: Ne yapayım ki Cemal efendi, tarla işleri işte.
1: Bir şey mi saklıyorsun hocam?
0: Hı? Nasıl şey, tarlanın ortasında ne saklayabilirim ki?
1: Peki o zaman. Kolay gelsin hoca.
0: Teşekkürler. Allah razı olsun. Oh, gittiler. Gördüler mi acaba küpü? Neyse, hemen saklamam gerek bunu. Nereye saklasam? Ne? Orası olmaz. Hayır, burası da iyi değil.

0: Ay, sen de nereden çıktın adam?
1: Geçiyordum, selam vereyim dedim.
0: Tamam o zaman. Sen verdin, ben aldım. Hadi şimdi güle güle. Zengin olunca da rahat bırakmıyorlar insanı yahu. Bu altınlarla neler yapılır neler. Önce kendime bir gümüş tesbih alacağım. Hep istediğim şeydi. Sonra da... Sonra da... Allah Allah, ne istesem ki? Bak şu işe yahu, hayal bile kuramadım şimdi. Neyse, heyecandan olmalı. Bu kadar altınla ileride her şeyi isteyebilirim.

0: Vay hoca vay. Demek bizden bu altınlar saklıydın ha?
1: Artık bunlar bizimdir.
2: Tüm parayı yiyelim.
1: Evet. Hepsini yiyelim. Hepsini yiyelim.
3: Durun yemeyin. Onlar benim.
4: Neyi yemeyelim hocam?
3: Yok bir şey hanım. Sadece bir rüya işte.
4: Anlatsana ne gördün?
3: Ne göreceğim ya bu? Boş ver sen uyu. Dünya işleri işte.
4: Bu kadar dünya işi iyi değil hocam.
3: Ben biraz dışarıya bakayım.

0: Oh, çok şükür buradasın. Seni çok iyi korumam gerek.
1: Selam hoca. Bugün epey balık tuttum. Sana da vereyim mi? Uy! Ne oluyor da?
2: Hocam! Sana zahmet, şu çuvalı koymama yardım eder misin? Hı?
3: Hocam! Sana bir bilmece soracağım.
2: Hocam duydun mu? Bugün bir eve hırsızlar girmiş. Evdeki bütün altınları çalmışlar.
0: Ne? Altın mı? Çalmışlar mı?

0: Ay. Hırsızlar! Hırsızlar!
1: Hocam dur hele, ne hırsızı?
0: Nasıl? Hırsız, hırsız girmedi mi buraya?
1: Hırsız falan yok bizde.
0: Ama hırsız dediler bana.
2: Ha, bugün öteki köyden bir ev soyulmuş baba. Arkadaşım demişti.
0: Ciddi misin?
1: Hem bizde öyle kıymetli ne var ki? İlahi hocam.
0: Evet haklısın. Bu iş iyice sıkıcı olmaya başladı. Hayırdır ağalar?
3: Hocam, galiba biz bir şey yaptık, seni üzdük. Bilmiyoruz ne yaptık ama affet bizi.
4: Affet hocam.
3: Sana da ufak bir hediye alalım dedik.
0: Bu çok güzel dostlar.
3: Sağ layık değildir ama kabul et he mi?
0: Buraya kadar. Bekleyin dostlar, hemen geliyorum. Bu şekilde hiçbir tadı yok bunun. O halde paylaşalım.
3: He? Ama bu...
0: Ama...
2: Aa, bu benim kumbaram baba. Geçen sene tarlaya saklamıştım. Sonra da bulamamıştım. Teşekkürler.
0: Yani altın yok muymuş?
3: Hocam, senin düşünmen yeter. Allah razı olsun. Senin kalbin altın hocam.
0: Asıl sizin kalbiniz altın dostlar. İyi ki varsınız.
3: İyi ki varsın hocam.
1: İyi ki varsın hocam.
4: İyi ki varsın hocam.
2: İyi ki varsın hocam.
5: İyi ki varsın hocam.
0: Huzurumu kaçıran, malı mülkü ne yapayım? Dostum eşim yanımdaysa gerisini ne yapayım?

israf etmeyelim.

Mm-hmm.

Ah. Ha!

Huh?

0: Mira.
1: Este.
0: Off. Come down.

Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii iş...

0: Emniyete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

mış mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Sadece sökülmüş torunum, üzülme. Ben dikerim. Dikiş kutumu çekmeceden getirin bakalım. Al bakalım bal torunum.
1: Nine, eskisinden bile sağlam olmuş, ellerine sağlık. Nine, bu parlak şey de ne?
2: Nedir o, nedir?
0: Sizin yaşlarınızda kardeşimle oyunlar oynardık. Bu da benim misketim. Ah, ah, ne günlerdi.
2: Misket? Ama nasıl bir oyundu ki?
0: Misketleri dizerdik, sonra elimizdeki misketi yuvarlardık ve dizdiğimiz diğer misketleri vurmaya çalışırdık.
1: Burada sadece bir misket var. Diğerleri nerede acaba?
0: Afacan kardeşim oyunu kazandığında misketlerini saklardı. Sonra da sakladığı yeri unuturdu. Kim bilir nereye sakladı?
1: Gelin.
3: Hop!

0: Bu kaç? 3. Bilemedin. 1.
1: 3 mü? 1. Ne tür bir oyun bu böyle?
2: Gözleri kapalıyken nasıl bilecek ki sayıyı? Bu arada Temtem nereye kayboldu?
0: Tamam, oyunumuza başlıyoruz. Dağılın.
3: Evet, buradayım. Burada Efe.
0: Efe, arkandayım.
4: Şimdi yakaladım seni. Tamam, göremiyorum ama hala sizi duyabiliyorum. Kulaklarım hassas bir terazi gibi. Kıs kıs gülüşünden tanırım seni. Yakaladım. Körebe, Ozan sensin artık ebe.
1: Göz göz. Şimdi seni yakalayacağım. Duyuyorum.
2: Şşş, sessiz ol.
5: Tamam.
1: Ses kesildi. Şu tarafta.
0: Benden kaçamazsınız. Ayak seslerinizi duyuyorum.
3: O şey de ne?
0: Yakaladım.
1: Temtem, bu sensin.
0: Can, bu sen misin? Neden bu kadar tüylüsün? Bu neydi?
2: Emir, kaç.
4: Köstebek de var.
3: Köstebeği gördünüz mü? Nerede acaba?
0: Köstebek orada.
1: Kaç Mirmir, kaç.
0: İmdat!
2: Mirmir'in başı dertte. Bu kadar oyun yeter.
4: Ne oldu? Neden kaçtı acaba?
0: Hadi koşun bakalım.
1: Temtem, yardım et.
5: Merak etme Mirmir. Yarım saate oradayım.
1: Eyvah! Kurtulmam Temtem'e kaldıysa işim.

0: yaş. Evet, her yerim ıslak ve yaş.
1: Dur dostum, yetiştim. Seni kurtaracağım.
0: Göz göz, bu kadarcık dala yetişemem ki.
2: İşte köstebek orada.
3: Nereye bakın, köstebek başka bir hayvana yardım ediyor.
2: Bu iş gizemli bir hal almaya başladı.
4: Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada?
3: Mert abi, sen miydin? Oyun oynuyorduk sonra.
5: Ben şu deredeki hayvanı yakaladım.
4: Aa, gözlerime inanamıyorum. Bir mirket.
5: Bizden korkup kaçarken dereye düştü.
4: Ne duruyoruz? Hemen yardım edelim. Koşun.
6: Az kaldı. Geliyorum. Çok yoruldum.
0: Daha fazla dayanamam.
4: Yetiştik küçük dostum. Hadi korkma, tutun. Seni kurtaracağız. Çekin.
2: Köstebek de burada. Köstebek çok sinirli görünüyor.
1: Bize yaklaşmayın bakalım.
4: Arkadaşını korumak istiyor sanırım.
5: Tamam köstebek, merak etme. Biz size zarar vermeyeceğiz.
4: Mirket çok ıslanmış. Şimdi ısınırsın.
3: Mirket ve köstebek, hadi tanışalım. Benim adım Efe.
5: Sizi korkutmak istemedik. Ben de Ozan. Peki sizin isminiz ne?
2: Bence köstebeğin ismi Küçük.
5: Hayır, bu ismi sevmedi. Bence adı Köz.
2: Köz. Baksanıza başını sallıyor.
4: Köz, tanıştığımıza memnun oldum.
3: Mirket'in adı da Mirmir o zaman.
1: Hakkımızda her şeyi öğrendiler.
6: Geldim Mirmir. Yetiştim mi?
2: Biri daha var burada. Sen de nesin?
4: Ve tembel hayvan.
3: Senin ismin de o zaman Temtem.
6: Benden bahsediyorlar.
1: Her şeyi biliyorlar.
0: Bize yardım ettiler. Onlar iyi çocuklar bence.
4: Umarım iyisindir Mirmir.
2: İyi görünüyor.
4: Hayvan dostlarımızı daha fazla rahatsız etmeyelim. Hadi çocuklar, ayrılalım buradan.
3: Görüşürüz Temtem.
2: Bir dahaki sefere dikkatli ol Mirmir.
5: Köz, tanıştığımıza sevindim.
1: Bize yardım ettiler.
6: Aslında ben yetişmiştim.
1: Allah'tan yetiştin.
2: Ayağıma bir şey takıldı.
4: Hay Allah, bu da ne böyle?
7: Çıkmıyor.
0: Ece'nin ayağı takıldı.
1: O zaman teşekkür etmenin tam zamanı.
5: Köz buraya geliyor.
2: Teşekkürler Köz. Teşekkürler.
1: Tamam. Bu kadar sarılma yeter.
3: Toprağın altından çıkan bu kese. Yoksa altın kesesi mi?
2: Hazine!
1: Ne zamandır burada tünel kazıyorum. Ben bile bir hazineye rastlamadım.
3: Misketler. Ninemin bahsettiği misketler. Demek ki kardeşi toprağa gömmüş.
2: Ninem çok sevinecek.
5: Biz de misket oynayalım mı?
4: Ben varım. Misket oynamakta çok iyiyimdir.
8: Hey!
5: Mirmir, Köz ve Temtem. Hadi birlikte.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Evet. İşte oldu. Bez bebeğin eski sağlığına kavuştu. Al bakalım.
1: Ellerine sağlık anne. İyileştin mi sen? İyileştim. Teşekkür ederim Tuğba Sultan.
0: Biliyor musun güzel kızım? Benim de böyle bir bez bebeğim vardı.
1: Ya.
0: Kendim dikmiştim. Annem de yardım etmişti tabii. Eskiden şimdiki gibi çeşit çeşit oyuncak yoktu. Hem her gördüğümüzü de alamazdık. Onun için kendi oyuncaklarımızı da daha çok kendimiz yapardık.
2: Biz geldik.
0: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Yardım edeyim baba.
3: Sağ ol kızım.
0: Ne çok şey almışsınız.
3: Oğlumla alışveriş yaptık biraz.
2: Hem yiyecek aldık hem de oyuncak.
1: Aa, oyuncak mı? Hani nerede?
2: İşte burada.
0: Aa.
1: Ama burada sadece karpuz var.
2: Tamam işte. O hem yiyecek hem de oyuncak.
1: Ha? Nasıl yani?
2: Babamla karpuz kabuğundan araba yapacağız. Değil mi baba?
3: Evet oğlum.
1: Araba mı? Karpuz kabuğundan mı?
3: Biz küçükken çok yapardık. Karpuz kabuğundan gemi de güzel olur. Arkadaşlarla nehirde gemileri yarıştırırdık.
1: Gerçekten mi? Çok eğlenceliymiş.
3: Hem de nasıl?
2: Ben aslında babama oyuncak aldıracaktım. Ama sonra bir sürü oyuncağım olduğunu düşündüm. Babam da bu hikayeyi anlatınca oyuncak almaktan vazgeçtim.
0: Aferin benim oğluma. Önemli olan oyuncak değil ki. Onunla kurduğun oyun. Öyle değil mi?
3: Doğru.
2: Hadi baba. Bir an önce yapalım arabayı.
3: Acele etme oğlum. Bize karpuzun kabuğu lazım. Onun için de önce içini kullanmak lazım.
1: Babam haklı Tuna. Hiçbir şeyi israf etmiyoruz. Unuttun mu?
2: İyi ama araba yapmak için sabırsızlanıyorum. Hadi hemen içini yiyelim o zaman.
0: Benim daha iyi bir fikrim var. Şöyle buz gibi bir içeceğe ne dersiniz? Hem de karpuzdan.
1: Harika olur.
3: İyi düşündün canım.
1: Ne güzel. İçinden içecek yapacağız. Dışından oyuncak. Çok heyecanlıyım.
3: Siz içini çıkarıp kullanın. Sonra beni çağırırsınız. Anlaştık mı?
1: Anlaştık.
3: İçi sizin, dışı bizim işimiz. Ben gidip biraz dinleneyim. Hadi size kolay gelsin.
0: Hadi biz de işe koyulalım.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina. Ve bu da annem Tuğba Sultan. Her zamanki gibi yine harika bir tarifle karşınızdayız.
1: Beni unuttun abla.
0: Hiç seni unutur muyum Tuna'cığım? Arkadaşlar bu da kardeşim Tuna. Bugünkü tarifte bize yardım edecek.
1: Sadece size değil babama da yardım edeceğim.
0: Evet arkadaşlar, bugün karpuzla harika şeyler yapacağız. Karpuzun hem içini hem de dışını kullanacağız. Değil mi sultanım?
2: Aynen öyle şefim. Önce biz karpuzun içinden güzel bir içecek hazırlayacağız.
1: Sonra da babamla karpuzun kabuğundan oyuncak araba yapacağız.
0: Yani videoyu sonuna kadar izleyin, yoksa çok şey kaçırırsınız. Hazırsanız işte karpuzlu içeceğin malzemeleri geliyor. Karpuzlu içecek için bir karpuz, yarım limon, bir tatlı kaşığı şeker gerekiyor. Hadi siz malzemeleri hazırlayın. Biz de her zamanki gibi

0: Eller yıkandı, malzemeler toplandı. Şimdi ne yapıyoruz Tuğba Sultanım? Hı?
1: Önce karpuzu ikiye bölüyoruz.
0: Bu işi tabii ki Tuğba Sultan yapıyor.
1: Evet.
2: Oo, içi çok güzel çıktı.
1: Evet, güzel seçmişsiniz.
2: Babam karpuzu alıp hoplattı, eliyle tık tık vurdu. Ben top oynuyor sandım ama babam bu karpuz seçme taktiği dedi.
1: Evet canım, bak bu taktik işe yaramış.
0: Arkadaşlar, karpuzu kestiğimize göre artık içini çıkarabiliriz. Kabuğunu kullanacağımız için ona zarar vermeden çıkarmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız anne?
1: Dondurma kaşığıyla.
0: Aa!

0: Harika fikir.
1: Dondurma kaşığınız yoksa normal kaşıkla da olur.
0: Biz hazırız.
1: O halde hadi başlayın bakalım küçük şefler.
0: Arkadaşlar, tıpkı dondurma alır gibi kaşığı karpuza batırıp alıyoruz. Bakın böyle.
2: Çok kolaymış. Karpuz topu oldu.
0: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi karpuzun içini boşalttık. Şimdi de çekirdeklerini ayırıyoruz. Bakın, işte böyle.
1: Çekirdekleri atmıyoruz. Onları güneşte kurutacağız ve tıpkı ayçiçeği gibi çitleyeceğiz.
2: Aslında böyle de çitleniyor mu? Kuruduğunda tadı daha güzel oluyor.
0: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi karpuzun hem içini kullanıyoruz, hem çekirdeğini, hem de kabuğunu.
2: Sıfır atık.
0: Çekirdekler tamam.
2: Şimdi ne yapıyoruz anne?
1: Karpuzu blender'a koyuyoruz.
0: Arkadaşlar, içeceğimizi blender'da yapacağız çünkü karpuzun iyice ezilmesi gerekiyor.
1: Haklısın şefim. Evet, karpuzu koyduk. Şekeri de ekleyelim.
0: Ben hallederim.
1: Evet. Sıra limonda.
2: Onu da ben hallederim.
1: Birkaç damla sık bakalım.
2: Tamam. İşte oldu.
1: Evet, harika bir takım çalışması oldu.
0: Arkadaşlar, tüm malzemeleri koyduk. Artık çok küçük bir işimiz kaldı. Ne mi? Şu düğmeye basmak. İşte bu kadar. Ha?
1: Karpuzlu içeceğimiz hazır. Buzdolabına koyalım. O soğurken siz de oyuncağınızı yapın.
2: Yaşasın!
0: Arkadaşlar, tarifin bu kısmında babam bize yardım edecek.
3: Merhaba çocuklar.
2: Babamla karpuz kabuğundan araba yapacağız.
0: Evet, malzemeler işte burada. Karpuz kabuğu ve 2 adet tahta şiş. Baba, bu niçin?
3: Bu çubuklarla tekerleri birbirine ve arabaya sabitleyeceğiz.
2: Teker de mi yapacağız?
3: Tekersiz araba olmaz, öyle değil mi?
2: Olmaz ama teker yok ki.
3: Merak etme, tekerleri de biz yapacağız. Ama önce arabanın gövdesi. İşte burada. Bu şişi karpuzun 2 kenarına geçiriyoruz. İşte oldu. Bu ön tekerler için. Şimdi arka tekerler için bir şiş daha kullanıyoruz.
2: Oo.
3: Bu da tamam. Tekerleri takacağımız çubuklar hazır. Şimdi sırada tekerler var. Tekerleri de diğer karpuz kabuğundan yapacağız.
2: Aa, bu harika bir fikir baba.
3: Eğer isterseniz eski kırık bir oyuncak arabanızın tekerlerini de kullanabilirsiniz.
0: Böylece eski oyuncağımızı değerlendirmiş oluruz. Değil mi baba?
3: Aynen öyle güzel kızım.
0: Bu daha da harika bir fikirmiş.
3: Biz bu arabanın tekerleri için karpuz kabuğu kullanıyoruz. Kabuktan 4 tane yuvarlak keseceğiz. Yuvarlakların birbirine eşit olması gerekiyor. Hadi bakalım, başlayalım. Bu 1, bu 2, 3 ve 4.
2: Vay, baba, bu tekerler aynı büyüklükte olmuş.
3: O zaman aferin bana. Hadi bakalım, tekerleri de siz takın. Ön tekerleri Lina, arka tekerleri de Tuna taksın.
0: Anlaştık.
3: Unutma Linacığım, şişi tekerin tam ortasına takacaksın.
0: Tamam. Oldu mu baba?
3: Oldu. Şimdi diğerini tak bakalım.
0: Ön tekerler hazır.
2: Sıra bende. İşte oldu.
3: Aferin size.
2: Aynı kaplumbağaya benzedi.
3: Doğru. O zaman bu arabaya tosbağa diyelim. Ne dersin?
2: Tosbağa. Çok güzel oldu.
3: Son olarak tosbağaya ip bağlayacağız. Böylece onu çekerek ilerletebilirsiniz.
2: Yaşasın. Tosbağa hareket edecek.
3: Önce ipi geçirmek için kabuğa delik açıyoruz. Sonra da delikten ipi geçirip bağlıyoruz. İşte oldu. Tosbağa gitmeye hazır.
2: Tosbağa gidiyor. Gel bakalım.
0: Arkadaşlar, bugün karpuzdan harika bir içecek ve oyuncak yaptık. İnşallah tarifimizi sevmişsinizdir. Siz de denemeyi ve yaptığınız oyuncağın fotoğrafını göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.

0: Arabamız nasıl olmuş?
1: Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık.
2: İşimizi bitirdiğimize göre artık şu harika içeceği içebiliriz.
0: Tuna nerede?
3: Az önce buradaydı.
4: Buradayım. Hı? Bakın maske yaptım. Ben karpuz adam.
1: Hadi bakalım karpuz adam. Biraz enerji topla. İçecek zamanı.
0: Yaşasın.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Hı. Ellerin dert görmesin kızım. Yine döktürmüşsün.
1: Afiyet olsun babacığım.
0: Elhamdülillah. Sen bayramları çok mu seviyorsun?
2: Evet. Çünkü en güzel kıyafetlerimizi giyiyoruz. Herkes evde oluyor. Ziyaretlere gidiyoruz. Sevdiğimiz herkesi görüyoruz.
3: Ben de en çok ailecek gezmemizi seviyorum. Çünkü gördüğüm bütün güzellikleri sizinle paylaşmak isterim.
0: Hakkım var evlat. Yine de şunu söylemek isterim. Nice diyarlar gezdim. Şu aile sofrasından güzel manzara görmedim. Allah ağzımızın tadını bozmasın.
3: Anne, dedem galiba sofrada hep baklava olsun istiyor.
0: İlahi çocuk, aynen öyle.

0: Devam edin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim. Evet benim duyarlı dostlarım, şu anda sularında garip cisimlerin yüzdüğü söylenilen dereye gidiyoruz.
1: Nereye Türkiye?
0: Evet evet teleskop, dereye.
1: Nereye diyorum, nereye?
0: Evet dedim ya, dereye gidiyoruz.
1: Ters yönle gidiyorsun.
2: Ha? Ne? Nereye gidiyoruz biz?
1: Biz değil, sen gidiyorsun. Ben ne zaman istesem dönerim.
2: Geri dönmem lazım. Aman Allah'ım.
3: Bir ses mi geldi?
1: Yo, ben duymadım.
3: Duymaman normal haberci. Takırtı sesin yeri göğü inletiyor. Beni nasıl duydun? Hayret.
1: Abart.
3: Neyse. Devam edelim yemeğe.
2: Alçalıyoruz. Alçalıyoruz teleskop.
1: Ama nereye?
3: Dereye değil.
1: Dereye demiyorum Tilki. Sabahtan beri yanlış anlıyorsun. Çıldırtma beni.
2: Benim duyarlı ve tedirgin dostlarım. Evet, şu an alçalıyoruz ama nereye alçaldığımız belli değil. Teleskop dereye deyip duruyor ama hiç zannetmiyorum.
1: Tilki!
3: Şimdi de tilkiye sesleniyorlar.
1: Sen de iyice şaşırdın kurye. Ceviz yemeyeyim diye yapıyorsan eğer boşuna uğraşma.
3: Uğraşmama gerek yok ki. İki saattir bir tane cevizi kıramadım.
1: Hala öğrenmeye çalışıyorum. Öğrenirsem görürsün sen.
3: Tabii tabii. Ne oluyor ya?
2: Hani dereye iniyorduk teleskop?
1: Susuyorum tilki. Susuyorum.
2: Bence de sus.
1: Konu ne?
3: Bence biz de susadım haberci. Belli ki konu hassas.
2: İçerisinde garip cisimlerin yüzdüğü bir derede çekim yapıyorduk.
3: Garip cisimler mi yüzüyordu?
2: Evet, kahverengi yuvarlak cisimler. Neyse sonra aniden... Hı? Bunlar ne?
3: Ceviz.
0: Hadi ya, anladık herhalde kurye. Ne geziyor burada diye sormak istedim.
3: O zaman niye bunlar ne diye soruyorsun? Ne geziyor burada desene.
0: Diğeri daha kısa.
1: Uzattınız ama. Kurye ile ormanda dolaşırken ağaçtan düşmüş bu cevizleri gördük. Karnımız da acıkmıştı. Yemeye başladık. Gerçi ben daha iyi yemedim.
2: Neden?
1: Kıramadım. Kuryede ceviz kırıcı yok muydu? Kurye.
3: İnan ki düşünemedim.
1: Aslında şu an ciddi bir sorunumuz var.
3: Nedir?
1: Bu cevizleri bu şekilde toplu halde bulmanız imkansız. Nasıl yani?
2: Teleskop haklı. Etrafta ceviz ağacı yok. Olsa bile ağaçtan düşen ceviz böyle toplu halde durmaz. Hem bunların kabuğu bile soyulmuş.
3: Ben bunu da düşünemedim.
1: Birinin cevizlerini yedik yani, öyle mi? Öyle görünüyor.
3: Ne yapacağız?
2: Ne yapacağız dediğinizi duyuyorum. Evet benim duyarlı dostlarım. Cevizlerin sahibini bulmak için gizem dolu bir maceraya ne dersiniz?
1: Senin şu ani çıkışların var ya, habercinin düşüşü gibi.
3: Buldum. Bir tane buldum.
2: Kabuğu soyulmuş. Bu ceviz diğerlerinin devamı gibi görünüyor.
3: Öyleyse doğru yoldayız.
2: Kesinlikle kurye.
1: Bir tane daha.

0: bu ceviz mi haberci?
1: Ha? Değil mi?
2: Ceviz tabii ki. Ama Hindistan cevizi.
1: Hindistan cevizi büyük olur bir kere.
2: Bunun da cevizden küçük olduğunu görmüyor musun haberci?
1: Bulamayacağız biz bu cevizlerin sahibini.
0: Hadi ama bulacağız, merak etme. Bu da neydi?
2: Vay be, jet gibi geçti.
1: Karada bu kadar hızlı hayvan yaşıyor muydu ya?
0: Yaşıyormuş demek ki.
1: Hey, işte orada. Neye bakıyor acaba?
0: Evet dostlar, acaba bu sincap neye bakıyor? Şimdi öğrenmeye gidiyoruz. Gelin benimle. Sincap kardeş.
3: Buyurun.
0: Bizden korkmana gerek yok sincap kardeş.
2: Üzgün görünüyorsun.
1: Bir derdin mi var?
3: Evet.
1: Bize anlatabilirsin. Elimizden ne geliyorsa yaparız.
3: Kendime bir sürü ceviz toplamıştım. Tek tek kabuklarını da soymuştum. Kışı yemek için yuvama getirecektim. Ama hepsini yuvaya getiremedim. Ben de birkaç seferde getireyim dedim ama...
0: Ama cevizleri bıraktığın yerde bulamadın, doğru mu?
3: Evet.
2: Bunlar mı?
3: Cevizlerim.
1: Kusura bakma sincap kardeş. Senin olduğunu bilemedik.
2: Hatta birkaç tanesini de yedik. Helal et.
1: Sen yedin.
2: Evet, ben yedim.
1: Ama eksik olanları telafi edeceğiz. Üzülme.
3: Helal olsun. Hiç gerek yok. Ben biraz daha toplarım. Çok teşekkür ederim.
2: Nihayet cevizlerin sahibini...
0: Bulduk. Evet benim duyarlı can dostlarım. Bir gizemi daha çözdük.
3: Birkaç tane ceviz de dereye düşürmüştüm. Onları da gördünüz mü acaba?
4: İçinde de garip cisimler yüzen dere.
0: Evet dostlar, bir günde iki gizem çözdük. Bu harika değil mi?
1: Öyleyse sincabın diğer cevizlerini de getirmeye

0: al yuvarlar, ak yuvarlar. Burası güvenli görünüyor.
1: Hey, oradaki! Olduğun yerde kal! Kimsin? Neden kaleye geldin?
0: Ben bu kaleyi koruyan bir askerim ve yabancıların buraya girmesini engellerim.
2: Asker, ben doktorum. Yaralıları ve hastaları tedavi ederim.
0: Demek öyle. O zaman paralayı söyle.
2: Neydi? Tamam, buldum. Kırmızı bayrak beyaz bulutlara yükseldi.
0: Hayır. Eş anlamlısını söyle.
2: Nasıl yani? Neyin eş anlamlısını?
0: Doktor, kendine gel. Hatırla. Aynı anlama gelen sözcükler eş anlamlıydı. Renklere dikkat et. Kırmızı bayrak ve beyaz bulutlar.
2: Hatırladım. Al bayrak ak bulutlara yükseldi.
0: Tamam, girebilirsin. Ay! Doktor
2: Civan geliyor. Açılın. İyi misin asker? İyi misin? Şimdi konuşabilirsin.
0: Oh, dizim çok fena acıyor.
2: Al, önce su iç. Korkmuş olmalısın.
0: Elhamdülillah. Kahraman bir askerim ben. Korkmam. Harikaydık dostum.
3: Bu oyunda neyin nesiydi çocuklar?
0: Öğretmenimiz meslekleri tanıtan bir oyun oynamamızı istedi. Ben kahraman bir asker oldum.
3: Ve Civan da beyaz önlüklü cesur bir doktor olmuş.
2: Evet, ben de doktor oldum.
3: Askerler ve doktorlar. Vücudumuzda da askerler ve doktorlar var.
2: Nasıl yani?
3: Hadi çocuklar, yeni simülasyonumuz sisteme yüklenmiştir. Bu kez askerlerin ve doktorların yanına gidiyoruz. Vücudumuzda yepyeni bir mucizeye hazır mısınız çocuklar? Al yuvarlar ve ak yuvarlar.
0: Kimler?
3: Onları keşfetmek için kaşife seslenin.
4: Hey kaşif! Başlıyor yeni keşif!
3: İşte çocuklar, karşınızda vücudumuzdaki kahraman askerler.
0: Asker! Tıpkı benim gibi.
3: Ak yuvarlar vücudumuzdaki bağışıklık sisteminin önemli parçasıdır. Bu hücreler kanımızın içinde bulunur.
2: Peki neden onlara kahraman asker dedin profesör? Bu minicik hücreler ne yapabilir ki?
3: Minik ama etkililer. Ak yuvarların ana görevi vücutta enfeksiyonları önlemek ve hastalıklarla savaşmaktır.
0: İşte kahraman birer asker.
3: Ak yuvarlar mikropları yakalar ve yok eder.
2: Doktorlar demiştiniz profesör. Onlar nerede?
3: Vücudumuzun minik doktorları al yuvar hücreleri.
2: Ne çok doktor var. Aman al yuvar.
3: Vücudumuzda en bol bulunan hücre al yuvarlardır. Bir insanda yaklaşık 25 trilyon al yuvar bulunur.
0: Nasıl doktor bunlar? İlaçları nerede?
3: Al yuvarlar bütün hücrelere oksijen taşıyarak onların daha sağlıklı olmasını sağlar. İşleri bununla da bitmez.
2: Pek de çalışkanlar. Aynı benim gibi.
0: Asker hücreler ak yuvarlarda gece gündüz demeden mikroplarla savaşıyor. Onlar da çalışkan.
3: İlahi çocuklar, her bir zerremiz bizim için çok çalışıyor. Ve al yuvarlar oksijeni hücrelere taşıdığı gibi hücrelerde atık diyebileceğimiz karbondioksidi de akciğerlere taşırlar.
0: Vay! Vücudumuzda ne mucizeler var!

0: mendiller ne güzel kokuyor.
1: Hı? Bakayım. Oh, beyaz güller de çok güzel kokuyor.
0: Sahi profesör, bu kadar gülü ne yapacağız?
2: Al güller ve ak güller bahçemizi süsleyecek çocuklar.
1: Yaman, anladın mı? Eş anlamlısı ak güller, al güller.
0: Ak yuvarlar, al yuvarlar. Anladım.
2: Tabii önce bahçenin bakımını yapmam gerekecek.
0: Profesör, biz de sana yardım edebiliriz.
1: Ekip halinde çalışırsak hemen biter. Hatırlasana Yaman, al yuvarlar ve ak yuvarlar.
0: Hep birlikte çalışıyorlar. Böylece vücudumuz kusursuz işliyor. O yüzden birlikte hareket etmek çok önemli.
2: Güzel örnekli çocuklar. Aslında biraz yardım alsam hiç de fena olmaz.
0: Emredin komutanım. Nereden başlayalım? Yaman'ın elinden her iş gelir.
2: Estağfurullah Yaman. Önce bahçedeki zararlı otlar temizlenecek. Sonra bir güzel sularız. Mis gibi olur. En sonunda da bahçeye güllerimizi dikeriz.
1: Ben zararlı otları temizlerim.
0: Olmaz! Zararlı otlar asker Yaman'ın işi. Tıpkı küçük kahramanlar ak yuvarlar gibi. Zararlı ne varsa asker Yaman temizler. Unuttun mu? Sen doktorsun.
1: Haklısın. Sahi ya, ben doktorum. Ben de bahçeyi sularım. Onlar da güçlenirler. Tıpkı vücudumuzdaki süper minik doktorlar al yuvarlar gibi.
2: Harikasınız çocuklar. O zaman başlıyoruz.
0: Açılın zararlı otlar. Geliyor kahraman Yaman.
1: Yaman koşar da doktor Civan durur mu? Yetiştim ağaçlar. Yetiştim çiçekler.

0: Teşekkürler. Ne kadar güzelsiniz.
1: Oh, acıdı.
0: Ne oldu? Ne oldu? Yok bir şey. Sadece Gül elimi ısırdı.
2: Hemen ilk yardım çantasını getireyim.
1: Hı? Bu hiç mantıklı değil. Gül seni nasıl ısırabilir?
0: Yani dikeni battı.
1: Şakacı doktor Civan. Söyle bakalım. Şimdi seni kim iyileştirecek?
0: Küçük bir diken. Ama asker dostum Yaman beni iyileştirir değil mi?
1: Elbette doktor Yaman. Parola ya da dur. Bir bilmece sorayım en iyisi.
0: Her anı oyuna çevirmen yok mu dostum? Sor bakalım.
1: Alı var, akı var. Biri besler, biri düşman kovalar.
0: Al yuvarlar ve ak yuvarlar.
1: Tebrikler dostum. Bildin.
2: Oyununuz bittiyse uzat bakalım parmağını Civan. Pansuman yapalım.
1: Bizde oyun bitmez.

0: yarayacağına emin misin? Allah korusun abimin başına bir şey gelmesin.
1: Bana bir şey olmaz Ayşegül. Sen karışma abine.
2: Merak etme Ayşegül. Yeşilçam zamanı Türk sinemasında da hep böyle şeyler kullanırlarmış.
0: Çok rahatlatıcı.
3: Benim anlamadığım bu mavi örtü niye?
2: İşte oraya sonradan deniz yapacağız. Sanki İsmail suya atlıyormuş gibi. Bahar tatilinin başlangıcını kutluyoruz ya. Havalar ısınmış filan.
1: İşte geliyor.
0: Allah! Abi!
4: Geciktim, geciktim. Annem çok meraklanacak.
3: Müşteri abi.
4: Size de hayırlı günler çocuklar. Ama başka zaman konuşuruz. Şimdi hiç vaktim yok.
2: Aklımdaki tam olarak bu değildi.

0: Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Selamun aleyküm.
1: Hayırlı sabahlar Makbule Hanım.
2: Aleyküm selam.
0: Ah, Allah cümlenizden razı olsun. Bugün burada durumu olmayanlar için düzenlediğimiz hayır gününde olmanız benim için çok önemli.
3: O nasıl söz Makbule Hanım? Sizin için olduğu kadar bizim için de önemli.
0: Görüyorum ki bir masamız eksik acaba. Allah'ın işine bak, tahmin etmeliydim.
4: Allah'ım aklıma mukayyet ol. Sanki ışınlandım buraya.
5: Kusura bakma anne. Biraz uyuyakalmışım da. Hemen kuruyorum tezgahımı.
4: Herkes iyi mi? İnşallah bir kaza yaşanmadı.
0: Oo, selamun aleyküm çocuklar.
6: Aleyküm selam Makbule teyze. Hayrola? Bütün bu hazırlıklar neden?
0: Durumu olmayanlar için bağış toplayacağız. Ancak bugün hiç kimse yok sokaklarda. Daha hiç bağış alamadık.
6: Bu gidişle hiçbir şey toplayamayacağız.
4: Sesler parktan geliyor. Biz bir gidip bakalım. İnsanların neden bu tarafa gelmediklerini öğrenebilecek miyiz, anlayalım.
6: Gel abi, bu taraftan gideceğiz.

0: Şuna bakın. Herkes kendini dışarı atmış.
1: Demek herkes burada olduğu için kimse bizim sokaktan geçmiyor.
0: Peki bugün ne özelliği var ki parkın? Yani neden burada herkes?
2: Yakala!

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam arkadaşlar. Ne güzel bir gün değil mi?
2: Aleyküm selam Fatihciğim.
3: Baksanıza. Sanıyorum anladığım durumu.
4: Neymiş?
3: Herkes burada. Ara tatilin ilk sıcak gününü oyunlar oynayarak değerlendiriyor.
5: Haklısın Furkan. Atlayıp zıplamak...

0: istiyor çocuklar hatta. Ha? Şu abim mi?
1: Çocuklar frisbee nasıl oynanıyor diye merak etmişler de.
0: Hiç de bile.
2: İsmail abi gelip frisbee'mizi kaptı.
3: Demem o ki, biz de caminin önüne oyunlar hazırlarsak insanlar bize de gelir.
4: Peki nasıl oyunlar yapacağız?
0: Evet, hem nereden bulacağız bu oyunları?
3: Tabii ki kendimiz yapacağız arkadaşlar.
1: Aynen, bu biraz bariz değil mi? Bizim olayımız hurdaları kullanarak bir şeyler yapmak.
4: Tamam tamam anladık. Sen önce aklını frisbee'den kurtar da sonra bize ders verirsin.

0: Hadi bakalım, fikirlere duyalım arkadaşlar.
1: Bence şu top atma oyunlarından yapsak hiç fena olmaz.
0: Top atma oyunu mu?

0: İşte topu buradan göndereceğiz. Hangi halkaya girerse o kadar puan kazanacağız.
1: Dur abicim, fikir çok güzel ama senin elinin ayarı yok. Ben deneyeyim.
2: Bravo Ayşegül. Helal olsun İsmail. Başka?

0: karşılıklı oynayabiliriz. Sırayla atışlarımızı yapacağız ve karşı taraftaki deliği tutturan bir puan alacak. Üçe gelen kazanır.
1: Çok iyi.
2: Olsun. Üzülme İsmail.

0: yaratacak halkalar bulmak kalıyor.
1: Oho. Kazandım.
0: Ben daha çok böyle şeyler düşünmüştüm ama hani birazcık daha zor olurdu oyun.

0: olsun.
1: Allah sizden razı olsun çocuklar. Aklınızla bin yaşayın siz. Ne güzel düşündünüz şu oyunları. Şimdi herkes buraya doluştu.
2: Tabii. Biz ihtiyarladık diye düşünemedik. Böyle güzel bir havada bütün çocukların koşup oynayası gelir.
3: Nereden buldunuz bu oyunları?
4: Tabii ki hurdalıktaki malzemelerden yaptık.
5: Hurdalıktaki malzemelerden daha neler yapacaksınız Allah bilir. Hayal gücünüzün sınırı yok maşallah.
1: Sizin arabalar, büfedeki satranç taşları, bizim burada daha neler neler yaptılar. Aferin çocuklar.
4: Daha neler yapacağız kim bilir. Hı?

Elim sende. Elim sende.

0: Arkadaşlar, yeni dostlarımıza merhaba deyin. Bu Kete, bu da Sele.
1: Ne? Yeni dostlar mı? Burada mı kalacaklar?
0: Evet, bir sorun mu var?
1: Var tabii. Tüm hayvanları buraya doldurursan bize yemek kalmaz.
2: Merak etme, Allah herkesin rızkını verir.
1: Hem büyüdüklerinde bu köpekler bize zarar verirler.
0: Minik de büyük bir köpek sana zarar veriyor mu?
1: O zaman minik baksın bu köpeklere. O eğitsin. Sorun istemiyorum.
2: Tamam tamam, merak etme. Ben ilgilenirim onlarla.
0: Harikasın minik.
1: Ay, bu tartışma beni çok yordu. Şimdi müsaadenizle güzellik uykuma geçmek istiyorum. Çocuklar gürültü yapmasın lütfen.
3: Aslında hepimiz için bir öğle uykusu iyi gelir.
0: Ama hepimiz uyursak bu yavrulara kim bakacak? Camiden uzaklaşırlarsa kaybolurlar.
4: Daha kötüsü Sarp'ın eline geçebilirler.
2: Tamam, siz uyuyun, ben onlara bakarım.

0: Eyvah, kaybolmuşlar.
1: Ne oldu? Nasıl oldu?
2: Ben de uykuya dalmışım. Uyandığımda ikisi de yoktu. Benim yüzümden kayboldu yavrucaklar.
1: Tamam, sakin olalım. Bir gören olmuştur mutlaka. Şu kedi görmüş olabilir. Ona soralım.
2: Tamam, ben sorarım.
1: Ne dedi? Görmüş mü yavruları?
2: Evet, Allah'tan Sarp değilmiş. İki adam onları yakalamış ve bir minibüse atmış. Minibüsün üstünde iki başlı kartal varmış.
1: Tamam işte, buluruz onları.
3: Al işte, heyecan seven bir kedi daha. Bunlar ailece böyle demek ki.
4: Kedi dediğin sıcak mindere uzanır, mamasını yer, tüylerini yalar. En fazla heyecan kalbe zarar.
1: Sarp'ın kedileri her tarafta. O yüzden hep birlikte aramak tehlikeli olur. En güvenlisi havadan ve yer altından aramak.

0: Bu minibüs değil.
1: İşte bir minibüs. Ama kartal yok. Bu da değil. Sakin ol kedicik.

0: İşte buldum seni.
1: Hop.